0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Direnişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz, mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Ahkaf 15-16. Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
3: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
2: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: Özel FM uyarıyor.
1: Hayatınızı doğru bir temel üzerine kurduğunuza emin misiniz? Ne amaçla yaşadığınızı, bu dünyada niçin var olduğunuzu düşünüyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

kum, Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri dışındaki nefis kötülüğü emreder. Doğrusu benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
0: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

Hükümdar, onu bana getirin. Onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.

0: أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.
1: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا

Yusuf adamlarına, "Onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler," dedi.

Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.

0: ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Onlar yüklerini aştıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قال لن أرسله معكم حتى

0: Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.
1: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة

0: توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız ona güvendim. Güvenecek olanlar da sadece ona güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

0: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme." dedi.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي

0: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun! Çünkü siz hırsızlarsınız."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟
0: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Onlar, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek," dediler. Ve tellal da "Ben buna kefilim," dedi.
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
0: Yakub'un oğulları, "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz," dediler.

Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.

0: قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
1: Yakub'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi, onlara açmadı. İçinden, durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.

0: ظالمون.
1: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
0: فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا

0: في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

0: إنه هو العليم الحكيم.
1: Döndüklerinde Yakup, bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur dedi.

Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.

0: Oğulları Yakub'a, Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yakup dedi ki, ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.
1: يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ

Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.

Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.

0: un.
1: Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi.
0: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم

0: وَأَوْصَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
1: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ اِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
1: Yanındakiler, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler.

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık." dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." dedi.

0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi.
1: Ve rafa'a ebeveyhi alel arşi ve kharru lehu succada ve kâle ya ebeti hâzâ te'vîlu rü'yâye min qablu kad ce'alehâ rabbi hakkâ. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

0: الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

0: في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: أمرهم وهم يمكرون.
1: Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed, de ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

0: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
0: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

ألف لام ميم را. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.''

0: الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Ey Muhammed! Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ

0: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
1: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.
1: Sevâ'un minkum men eserrel kavl.

Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur.

0: Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir.
1: Lehu da'vetul hakku.

Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. Kul merru

0: ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider. İnsanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءِ

0: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
0: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ.
1: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
0: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
1: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ.
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: القلوب.
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız onadır.

0: ederdi.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.

0: andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ.
0: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
1: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
0: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
1: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار.
0: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ
0: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evvela

0: قِبَلِ حُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

0: İnkar edenler sana sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: ألف لام را. Ey Muhammed! Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.

0: يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
1: وَاِذْ تَأَذَّ

0: Rabbiniz,
1: andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
1: Elem yet

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

0: Onların peygamberleri göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: O alet

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: مهلتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.

0: على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, "Şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz?" derler. Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur." derler.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.

İman edip salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha ve yadribullahu l-emthale minnâsi leallehum yetezekkerûn.
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ.
0: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.

0: النار جهنم يصلونها وبئس القرار.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ.
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ.
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.

0: zalim ve çok nankördür.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
0: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

0: Rahim.
1: Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Mezmun.
1: Ey Rabbimiz, ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
0: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Rabbimiz. Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebeli alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.

0: Beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekûmul hisâb.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: يوم تشخص فيه الأبصار.
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
0: Muhti'ine muqni'i ru'usihim la yerteddu ileyhim tarfuhum ve ef'idetuhum hevâ.
1: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.

0: فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ.
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.
0: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ.
1: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
0: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ.
1: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
0: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.
1: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
0: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ.
1: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: لِيَجَزِيَ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
0: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.

النار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.

إلا

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

ونصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

Falcão.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre sabah namazı şahitlidir. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresi 78. ayeti hakkında Resulullah aleyhissalatü vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar.

0: Özel FM. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: أمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Abdullah İbni Muğaffel'den rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Üçüncüsünde dileyen kimse için her iki ezan arasında bir namaz vardır buyurdu.

Berire'ye sadaka olarak verilen bir etten Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikram edilmişti. Etin kaynağını öğrenen Resulullah, "Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir." buyurdu.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana haber verildiğine göre ey Abdullah bin Amr, sen bir yıl boyunca her gün oruç tutuyor, her gece Kur'an'ı hatmederek okuyormuşsun, doğru mu dedi. Ben evet ey Allah'ın Resulü, doğrudur, ancak bunda maksadım sadece hayırdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana Kur'an'ı ayda bir kere hatmet dedi. Ben bundan fazlasına da güç yetirebilirim dedi. Öyleyse her 7 gecede bir kere hatmet, daha aşağı sürede okuma dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana şunu da söyledi. Bilemezsin, belki uzun bir ömrün olur, yaşlılığında bu sözünü yerine getiremezsin. Abdullah der ki, ben kendimi zorladıkça bundan vazgeçmem için Allah karşıma hep zorluklar çıkardı. İhtiyarladığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin tanıdığı ruhsatı kabul etmiş olmayı ne kadar temenni ettim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her ölenin ameline son verilir. Ancak Allah yolunda nöbet tutarken ölen kimse müstesna. Onun ameli kıyamet gününe kadar arttırılır. Ayrıca o kabir azabına da uğratılmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimize bir kadın kızı ile beraber geldi. Kızın elinde altından kalın iki bilezik vardı. Bunların zekatını verdin mi diye Resulullah kadına sordu. Kadın hayır diye cevap verdi. Resulullah kıyamet günü Allah'ın onları sana ateşten iki bilezik yapmasının hoşuna gider miydi dedi. Bunun üzerine kadın bilezikleri derhal çıkarıp Resulullah'ın önüne bıraktı ve bunlar Allah ve Resulüne aittir dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: mümin bir kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, hatta ufak tasa isabet edecek olsa, Allah o sıkıntıdan dolayı müminin günahından bir kısmını bağışlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin. Isındırın, nefret ettirmeyin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim devenin iki sağımı arasındaki süre kadar bile olsa Allah yolunda savaşırsa cennet kendisine vacip olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanının şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz buyurdu.

Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e hayırda acele etmek amacıyla daha senesi dolmadan erken vakitte zekatın verilmesini sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta ona izin verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Allah bir kulunun hayrını istediği zaman onun cezasını çabuklaştırıp dünyada verir. Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir.

keresinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem mescide girdiğinde iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. Bu da ne diye sordu. Bu Zeynep'in ipidir. Namaz kılarken uykusu gelince buna tutunuyor dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, hayır, öyle ibadet olmaz. Çözün ipi. Şevkiniz varken namaz kılın, uykunuz gelince de yatın buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinden samimi şekilde Allah yolunda cihat yapmayı temenni eden bir kimse, daha sonra ölse de, öldürülse de şehit sevabı kazanır. Kim de Allah yolunda yara alsa veya Allah yolunda herhangi bir musibet sebebiyle yaralansa, bu yara kıyamet günü en derin haliyle rengi zaferan renginde, kokusu da mis kokusu olarak gelir. Kimin vücudunda Allah yolunda iken bir çıban çıkacak olursa, bu çıban da onun için şehitlik mührü olur.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ahir zamanda yaşça küçük, akılca kıt bir takım gençler çıkacak. Bunlar yaratılmışların en hayırlısının sözünü dinleyip Kur'an okurlar. Ama imanları gırtlaklarından aşağıya inmez ve okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Nerede rastlarsanız onları öldürün. Zira onları öldürene kıyamet günü Allah'ın vereceği bir ecir vardır.''

0: Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, sizin ilminizden faydalanma konusunda erkekler bize üstün geldiler. Yeterince sizi dinleyemiyoruz. Bize özel bir gün ayırsanız." Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bunun üzerine onlara bir gün verdi. O günde onlara vaaz-ı nasihat etti. Bazı emirlerde bulundu. Onlara söyledikler arasında şu da vardı: "Sizden kim kendinden önce 3 çocuğunu ahirete gönderirse onlar mutlaka kendisine cehennem ateşine karşı bir perde olur." Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, ya 2 çocuğu ölmüşse?" diye sorunca, "2 çocuğu da ölse?" buyurdular.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir 0532 786 4919 Büyükçekmece.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
0: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
4: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Asim Reklam, Musa Topçu. 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com
6: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizde Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleri

0: Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
8: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz

0: Hacdaki içtimai boyut. Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek, kastetmek anlamlarına gelmektedir. İstilahta ise belirli zaman içerisinde Arafat'ta vakfe yapmak, Kabe'yi ve etrafındaki yerleri usulüne göre ziyaret etmek ve buralarda yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek demektir. Hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim'de yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır ayeti, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam 5 esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'yi hac etmek, Ramazan orucunu tutmak hadisi şerifi ve icma ile sabittir. Hac, İslam'ın 5 farzından biridir ve ibadetler içerisinde en son farz kılınanıdır. Bu ibadetle İslam gönderilişindeki nihai gayesini temsil ve ikmal eylemiştir. Her yıl Ramazan-ı Şerif ayında tuttuğu oruçla nefsini kötü arzulardan kurtaran, malı ve servetindeki fakirlerin var olan haklarını verdiği zekatla fedakarlık duygularını geliştiren, her gün kıldığı 5 vakit namazla ruhen arınıp yükselen mümin, ancak bu durumları kazandıktan sonra Allah'a layık bir kul olabileceği için hacla da kendisini Allah'a arz ve takdim etmek imkanına kavuşur. İslam'ın 5 esasından biri olan hac, hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Hac yapmasına mani bir hali bulunmayan, maddi durumu hacca gitmeye müsait, sağlığı iyi olan bulu çağına erişmiş, akıllı her kadın ve erkek, Müslümanın ömründe bir defa yapması gereken bir farzdır. Zira inancın pratiğe yansımaları olan ibadetler, hem bireyi hem de toplumu dünya ve ahiret huzuruna taşır. Hac, mali ve bedeni, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, ferdi ve içtimai boyutları olan bir ibadet olarak yapıldığı mekanlar itibariyle de bir taraftan geçmişe yapılan ibretli bir yolculuk ve aynı zamanda da geleceğe yapılacak yolculuk için çizilecek hikmetli bir yol haritasıdır. Hac, insana toplumsal şuur ve birliktelik ruhu aşılar. Benleri bize çevirir. Onları bir noktada toplayıp aynı istikamete yönlendirir. İbadetlerden tad almayı, Duyufurrahman olarak Hakk'ın evinde ona yakın olmanın lezzet ve izzetini duyurur. Hasılı hac, hakikati üzere onu ifa edebilen bahtiyarı, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın lisanı ile "sen onu görmesen de o seni görür" dediği ihsan makamına erdirir, o ulvi dereceye yükseltir. Haccın kendine özgü pek çok hikmetleri, ahlaki, sosyal, ekonomik ve psikolojik yararları vardır. Hac, kula en belirgin bir şekilde Rabbi karşısında aczini ortaya koyma kulluğunu ifade etme ve onun bahsettiği nimetlere şükretme imkanı vermektedir. Zira Müslüman, hac ibadetini ifa ederken mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah'a yönelmektedir, yönelmelidir. Mümin, sahibine karşı teslimiyet ve bağlılığını ifade edip kul olmanın zevkini tatmaktadır. Nitekim hac, Müslümanların karşılıklı olarak sevgi, bilgi, görgü, tecrübe ve kültürel alanlarda alışveriş yapma, birbirlerinden yararlanma olanakları sağlayan ve eğitim boyutu olan bir ibadettir. Hac sayesinde Müslümanlar arasında güzel etkileşimler meydana gelir. Müminler birbirlerinden güzel hasletler alır. Fikirlerinde ideal ve düşüncelerinde müsbet anlamda önemli değişmeler olur. Hac, insanları birbirinden uzaklaştıran, aralarına kin, nefret ve düşmanlık duygularını sokan ve aynı zamanda dinin asla tasvip etmediği ırkçılık gibi olumsuz düşüncelerin törpülenmesini, müminler ancak kardeştirler hakikati ışığında kardeş olduklarının şuurunu kazanmalarını sağlar. Çünkü hacda dünyanın dört bir tarafından gelen renkleri, dilleri, kültürleri farklı fakat hedef ve gayeleri aynı binlerce Müslümanın birbirleriyle kaynaşması sağlanmış olur. Bu durum Müslümanların birbirleriyle irtibat kurmalarına, birbirlerinin dertlerinden haberdar olmalarına ve hatta ticari bağlantılar kurmalarına imkan sağlar. Hac mevsiminde kutsal mekanları dolduran milyonlarca Müslümanı gördüklerinde yalnız olmadıklarını hatırlar ve kardeşlik duygularını canlandırırlar. Hac yapan Müslümanlar izdihama, sıcağa, kalabalığa ve ihram esnasındaki yasaklara riayet ederek sabır, tahammül, sıkıntılara katlanma, güçlüklere göğüs gerebilme yetisini kazanır, büyük kalabalıklarla aynı anda hareket ederek aynı şeyleri yapabilme, yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara adapte olabilme gibi ahlaki özelliklerini geliştirirler. Hac, Müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek derin hatıralar bırakır. Bu hatıralar müminin hacdan sonraki yaşamında istikametini kaybetmemesine hizmet eder. Hac, müminin hayatında adeta bir dönüm noktası oluşturur. Arafat gibi mahşerin örneğini oluşturan bir yerde Allah'a el açıp yalvaran ve günahlarından sıyrılan bir Müslüman, bir daha kolay kolay eski işlediği günahlara dönmek istemez. Bu yönüyle hac bir arındırma ve iyileştirmedir. Zira hac kişinin kendi kötülüğünü isteyen nefsine ve şehvetine karşı başlattığı bir cihattır. Hac, bütün bunların yanında kişiye ölümü, dirilişi ve mahşeri hatırlatır. Hacda adeta ölüm ve ölüm ötesi hayatın bir provası vardır. Statüleri ve dünyadaki makamları ne olursa olsun bütün Müslümanlar aynı kıyafetler içerisinde kardeşliklerini ve Allah'ın huzurunda eşit olduklarını haykırırlar tüm cihana. Hac sadece ibadet maksadıyla kişinin normal şartlarda kendisine helal ve mübah olan bazı hal ve hareketleri giydiği ihramla birlikte nefsine yasak etmesini ihtiva eder ki bu olay hakikatte çok büyük bir nefis terbiyesidir. Belki burada en önemli unsursa hac esnasında kazanılan bu tecrübe ve deneyimlerin hac sonrası da kişinin hayatında devam etmesi gerektiği olmalıdır. Kişi sadece Müslümanlara veya insanlara değil, canlı cansız, bütün her şeye karşı gönlünde sevgi beslemeli, hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermemelidir. çevresine karşı son derece duyarlı ve ilişkilerinde de son derece dikkatli ve titiz olmaya özen göstermelidir. Bunların yanında haç, kişiye öfkelenmemeyi, kimseyi incitmemeyi, güler yüzlü ve ahlaklı olmayı, toplumsal barışı ve bütünlüğü bozucu, bencilliği uyarıcı her şeyden sıyrılmayı, hası ve kul olmayı öğretir. Nitekim haç, Allah'a karşı tevbe, niyaz ve yakarışların arttığı, kişinin annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olduğu ve hak tarafından günah kirlerinden temizlenip güzel bir kokuya sahip oldukları kutlu zaman dilimidir. Hac, hakikati bilmek, tanımak, anlamak ve kavramaktır. Hac, Arafat'tır. Arif olan anlar, idrak eden arif olur. Onun için hac, arif olma, marifeti yakalama, önce kendini bilme, kendini bulma ve ardından ötelere, ötelerin ötesine erme yeridir ve zamanıdır. Hadis kitaplarında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı hac ibadetiyle ilgili olarak şu haberler yer almaktadır. Sahabeden Cabir bin Abdullah radıyallahu an bir soru üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın veda haccını şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 yıl Medine'de kaldı, hac yapmadı. Hicretin 10. yılının Zilkade ayında hac yapacağını Müslümanlara duyurdu. Hac yapmak isteyenler Medine'de toplandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 26 Zilkade cumartesi günü öğlen namazını Medine'de kıldıktan sonra kızı Fatıma radıyallahu anha, hanımları ve Müslümanlarla birlikte Medine'den hareket etti. Yanına kurbanlık 100 deve aldı. Zülhüleyfe'ye geldi. İkindi namazını burada 2 rekat olarak kıldı. Geceyi burada geçirdi. Ertesi günü burada umre ve hac için niyet etti. Telbiye getirip ihrama girdi. Mekke'ye kurbanlık develer götürdü. Yolculuğunu Kasva adlı devesiyle yaptı. Yolculuk boyunca telbiye ve tekbir getirdi. 8 günlük yolculuktan sonra 4 Zilhicce pazar günü kuşluk vakti Mekke'ye ulaştı. Kabe'yi tavaf edip 2 rekat tavaf namazı kıldı. 1. rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun suresini, 2. rekatta İhlas suresini okudu. Sonra Kabe'yi istilam edip Safa tepesine çıktı. İnnes Safa vel Mervete ayetini okudu. Tekbir ve tehlil getirdi. Safa ile Merve arasında sa'y etti. Kendisi ihramdan çıkmadı. Ashab-ı kiramdan temeddü hacı yapanların ihramdan çıkmalarını emretti. Ashabın kimi ifrat, kimi temeddü, kimi de kıran hacına niyet etmişti. Hac süresince Mekke'nin muhassap bölgesinin Ebdah denilen mevkiinde kendisi için kurulan çadırda konakladı. Perşembe gününe kadar burada kaldı. 8 Zilhicce Perşembe günü Mina'ya hareket etti. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını Mina'da kıldı. Geceyi burada geçirdi. 9 Zilhicce Cuma sabahı namazı kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Mina'da kaldı. Sonra Müzdelife'den geçerek Arafat'a gitti. Nemire mevkiinde kendisi için bir çadır kuruldu. Arefe günü zeval vaktinden sonra çadırından çıkıp Kasva adlı devesine binerek Arafat Vadisi'nin ortasındaki Ürene Vadisi'ne geldi. Burada meşhur veda hutbesini okudu. Bir ezan ve iki kametle öğlen ve ikindi namazlarını birlikte kıldırdı. Sonra Arafat'a gitti. Akşama kadar duayla meşgul oldu. Güneş battıktan sonra Arafat'tan ayrılıp Müzdelife'ye geldi. Yatsı vaktinde akşam namazıyla yatsı namazını birleştirerek akşamı 3, yatsıyı 2 rekat olarak kıldırdı. geceyi Müzdelife'de geçirdi. Bayramın birinci günü olan 10 Zilhicce Cumartesi sabah namazını Müzdelife'de kıldı. Sonra Cemerat'a gitti. Cemre Akabe'ye 7 adet küçük taş attı. Sonra Mina'ya döndü. Mina'da deve üstünde bir konuşma yaptı. Kurbanlık olarak hazırladığı 100 deveden 63'ünü ömrünün her yılı için bir deve hesabıyla bizzat kendisi kurban olarak kesti. Diğer develeri de damadı Hazreti Ali kesti. Kurban etinden bir parça yedi. Geri kalanını Müslümanlara dağıttı. Daha sonra tıraş olup ihramdan çıktı. Aynı gün Kabe'ye gidip farz olan tavafı yaptı ve öğlen namazını Kabe'de kıldı. Tekrar Mina'ya döndü. Bayram günlerini Mina'da geçirdi. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri cemrelere taş atma görevini yaptı. Bayramın ikinci günü Mina'da üçüncü konuşmasını yaptı. Bayramın dördüncü günü 13 Zilhicce Pazartesi Mina'dan Muhasseb Vadisi'ndeki Ebtah mevkiindeki çadırına geldi ve burada geceledi. Ertesi günü Mekke'ye geldi. Veda tavafını yaptıktan sonra Medine'ye gitmek üzere hareket etti. 29 Zilhicce tarihinde Medine'ye geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle birlikte hac yapan ve sayıları 100.000'i aşan ashabıyla vedalaştığı için bu haccı Haccetül Veda, hac menasikinin nasıl yapılacağını ashabına öğrettiği için de Haccetül İslam ve Haccetül Kemal ve Temam diye anılır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hacdan 80 ya da 81 gün sonra vefat etmiştir. Peygamberimizin yaptığı haccın ifrat, kıran veya temettü olduğuna dair rivayetler vardır. Sonuç olarak şunlar söylenebilir ki, sorumlu tutulduğumuz ibadetler belirli şekil ve sembollerle yerine getirilmektedir. Bu sembollerin belki de en yoğun ve fazla olduğu ibadet hac ibadeti olsa gerektir. Kul, ibadetleri Allah ve Resulünün sunduğu program dahilinde kendisine bir yük olarak telakki ederek değil, aksine zevk alarak yerine getirir. Bu esnada aklına gelebilecek pek çok sorunun cevabı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında mevcuttur. Namazı ve diğer bütün ibadetleri nasıl ondan öğrendiysek, bunun gibi hayatın kıyamı ve manası olan hac ibadetinin yapılış şekillerini yine ondan öğrenmiş bulunmaktayız. Rabbim bizlere dünyada onun yolundan yürüyen, sünnetine uyan, ahlakını yaşayan, ahirette de şefaatine nail olan kullarından olmayı nasip eylesin. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i istikamet üzere yaşasın ve hepimize mebrur haclar nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919 Büyükçekmece.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
5: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
6: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisin sizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
16: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
17: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
18: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
19: Reklamları dinlediniz.
20: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
22: Özel FM.
23: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, değerli dinleyiciler. Yine birlikteyiz. Rabbime hamdolsun. Kardeşlerimizle dertleşmek, hasbihal etmek, düşüncelerimizi paylaşmak fırsatını Rabbim bizlere bahşetti. İnşallah bugün yine kulluk yürüyüşümüzü, Allah yolunda sorumluluğumuzu kuşanırken bir durum değerlendirmesi, bizi bekleyen olumsuzlukların, sıkıntıların, zorlukların neler olduğunu göz önüne alarak kendimizle ilgili bir muhasebeye, bir muhakemeye, durum muhakemesine inşallah gidelim diye düşünüyorum. Kıymetli dinleyiciler, tüm zamanların en marazi hallerinden, en ciddi hastalıklarından biri özellikle tembellik olduğunu ifade etmek isterim. Gerek kişisel, gerekse toplumsal tembellik hayatımızı, geleceğimizi ciddi anlamda tehdit ediyor. Ve bu tehlike küçümsenecek bir tehlike değil. Göz ardı edilecek bir durum değil. Çünkü yeni zamanlardaki bu tembellik olayı bireylerle sınırlı kalmıyor. Alabildiğine kuşatıcı, bulaşıcı, yaygın bir özellik arz ediyor. Yani bugün kişisel tembellikleri konuşmayacağız. Ya da biyolojik bir tembellik üzerinde durmayacağız. Daha farklı bir tembellikle ümmete sirayet eden ciddi bir hastalığın, ciddi bir yılgınlığın sebepleri üzerinde duracağız ve bunu nasıl atabiliriz? Bununla ilgili düşüncelerimizi, duygularımızı sizlerle paylaşacağız. Dostlar, atalet, rehavet, gaflet ve kasvet içeren tembellik önceleri sadece bir kusur olarak algılanırken şimdilerde artık bir alışkanlık haline dönüştü. Hatta bir yaşam biçimine doğru evrildiğini de söyleyebiliriz. Durum böyle olunca artık tembelliği sadece bir zaaf olarak, bir kusur olarak, kişiye münhasır özel bir durum olarak ele alamıyoruz. Bir yaşam biçimine dönüşünce ortaya çıkan yeni tembellerin bu durumunu tembelist olarak ifade etmemiz lazım. Bu boyutlardaki bir tembelliğe de tembelizm dememiz gerekiyor. Tembelliğe bilimsel bir izah bulan, bunun kendince mantıksal örgüsünü kuran, felsefi altyapısını hazırlayan trajikomik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu görmemezlikten gelemeyiz. Durumun neden bu kadar ciddi olduğunu, neden önem arz ettiğini şimdi anlamaya çalışıyoruz. Şunu önce ayrıştırmak lazım, aradaki farkı görmek lazım. Dinlenmekle donuklaşmak ayrı ayrı şeylerdir. Yorulunca dinlenebiliriz. Kendimizi yeniden toparlamak, yola yeniden hazırlamak için soluklanma, dinlenme, istirahat etme hakkımız vardır. Ancak donuklaşmışsak, tepki vermez bir duruma gelmiş isek, içimize kapanmış isek, bunu ayrı görmemiz lazım. Farklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Ama üzülerek ifade edeyim ki dinlenmekle donuklaşmak ayrıştırılamaz oldu. Tembelliğe bulunan kılıf ise kifayetsizliğin ve keyfiliğin kitabına uydurulmuşluğunu beraberinde getirdi. Düşünmek, üretmek yerine sürekli var olanla yetinmek veya günü kurtarmak öylesine bir kabul gördü, öylesine bir alışkanlık haline geldi ki özgürleşen insan ya da kendini özgürlük kulvarlarına atan, kontrolden çıkan, değerlerden uzaklaşan insan ölümcül bir boş vermişliğe ve başıboşluğa doğru hızla dümen kırmaya başladı. Fakat bakıyoruz ki özgür ama özne değil, nesneleşmenin aziyetine düçar olan insanlarımız var. Teknolojiyle tekleyen insan mekanik bir yaşamın kollarında artık devre dışı olduğunu farkına bile varmıyor. Mekanik bir yorgunlukla karşı karşıya. Dolayısıyla çürümenin, çözülmenin, körelmenin,
2: temel nedeni tembellik değil midir? Bunu tembelliğe bağlamamız gerekmiyor mu? Azmi törpüleyen, ruhu örseleyen, iradeyi çökerten atalet, gaflet ve cebanet halleri değil midir bizi bu hallere sürükleyen? Tembel insan tanımamız, tahlil etmemiz, ele almamız gerekirse tembel insanı şöyle görebiliriz. Tembel insan kendisiyle barışık değildir. Kararsız ve kafası karışıktır. Mücadele ruhunun, mücahede azminin yerini hoş temenniler, boş tavsiyeler almıştır. Önce ağırdan almalar, sonradan yerine, o ağırdan almalar yerine aldırışsızlığa terk ettiğini göreceksiniz. İşte aldanmanın adımları da böyle atılmaya başlanıyor. Ağır bir davayı yüklenen ama hala ağırdan almayı terk etmeyen ve bir şekilde gerekçeler, bahaneler, kendini teselli edecek, tatmin edecek izahlar ve yorumlar peşinde koştuğunu görürsünüz. Bitkin, bezgin, yılgın, yorgun, ruh hali insanın tükenişini haber veriyor. Anlaşılan o ki, yaygın ve aktif tembelliğin sonuçları ümmet için, hepimiz için çok ağır olacağı benziyor. Hüsran, hicran, hüzün ve hasret bizleri bekliyor. Nitekim artık bu sonuçlarla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Bu acı gerçekle sarsıldığımızı ifade etmemiz, itiraf etmemiz gerekiyor. Öyle ki terakkiden, tekamülden vazgeçtik, tükenen nesiller nasıl kurtulacak? Bu soruya cevap aramamız gerekiyor. Hantallık, banallık, hamlık, hareketsizlik normalleşince hayatın hayrı da bereketi de kalmıyor. Tadı tuzu kalmıyor. Hayatın anlamı ve amacı da kaymaya başlıyor. Bugün bizi bitiren başkaları değil, tembellik ve günahlarımızdır bizi bitiren, bizi durduran, bizi dönüştüren, bizi bitiren iç dünyamızda kendimizle ilgili sebeplere bakmamız lazım. İçten içe bizi yoran, yozlaştıran, içten içe bizi bitkin, yılgın bir hale getiren hangi ihmallerimiz, hangi günahlarımız, hangi kusurlarımız, bu soruyu kendimize sormamız ve cevabı kendimizde aramamız gerekiyor. Değerli dostlar, aşmamız gereken ilk engel tembelliğimizdir. İç dünyalarında kendilerini kilitleyenleri dışarıdan hiçbir rüzgar harekete geçiremez. İç dünyasında kendini iptal etmiş, kendini tatil etmiş, kendini sonlandırmış olanı dışarıdan teşviklerle, tahriklerle, zorlamalarla harekete geçirmemiz çok zor. Çünkü şu gerçekten kopmuş isek, gerisini varın siz hesap edin. İki günü birbirine denk geçen mümin ziyandadır. Nebevi gerçeğinden kopuş varsa sonucun nereye varacağını, nasıl bir akıbete düçar olacağımızı sizler de tahmin edersiniz. Düne kadar canlarını dişlerine takarak gayret edenler, bugün Rablerinin istediği gibi değil, canlarının istediği gibi yaşamayı tercih ediyorlar. En düşkün oldukları şey kendi rahatları, kendi özelleri, kendi gelecekleri. Kendi geleceklerini İslam'ın geleceğinin önüne geçirebiliyorlar. Ümmetin geleceğinden daha fazla kendi geleceklerine vurgu yapabiliyorlar. Risk almayanlar aslında kendilerini nasıl bir tehlike terk ettiklerinin farkında değiller. Evet, risk almayanlar aslında uhrevi bir riski, sonsuzluk hayatıyla ilgili bir riski nasıl tercih ettiklerini görmüyorlar ya da görmek istemiyorlar. Dün harıl harıl çalışanların bugün horul horul uyumaları anlaşılacak gibi değil. Bunu anlamak gerçekten çok zor. Çok sıkıntılı bir durum. Çelişkili bir hal. İddialarından vazgeçmek, ideallerini iptal etmek, iradeye ket vurmak olacak şey mi? Kabul edilebilir mi? Daha da beteri, tüm bunların bazen tevazu adına, bazen haddini bilmek adına, kimi zaman da başkasının nefsine tercih etme söylemiyle yapılıyor olmasıdır. Yani içine düştüğü o hastalıkla ruh halini savunacak, mübahlaştıracak, normalleştirecek izahlar aranıyor. Ya da tam tersi, ağır abi, akil adam edası ile yapılanlara burun kıvırmak. Hele hele söz konusu olan İslami mücadele, İslami hareket, İslami davet, İslami hizmet olunca, dünün bir kısım abilerinin takındıkları tutum, burun kıvırmalar ve tepeden işe bakmalar, şu ifadeleri çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu işler artık bizim klasımıza göre değil, biz büyük işlerin adamıyız havasıyla hareket edenler. Sıradan işlerle bizi meşgul etmeyin, varsa çapınıza göre projeleriniz buyurun tartışalım şakası ile piyasada gezinenler. Dostlar, demem o ki çalışmalarda, İslami gayretlerimizde tempo düşebilir, hedef küçülebilir, işler sapa sarabilir. Ama mutlaka ve mutlaka bizim bir iş üzere olmamız gerekiyor. Bizim Allah için bir görev üzerinde, bir gayret üzerinde bulunmamız gerekiyor. Nasıl olsa bir yapan çıkar yanılgısına da hiç prim vermemek gerekiyor. Elbette birileri çıkar. Ama çıkan birileri kendi hesabını kolaylaştıracak, kendi ahiretine yönelik bir gayret ortaya koyacak. Bundan bizim kazanımız ne olacak? Bizim elimize ne geçecek? İşte buradan işe bakmak lazım. Gönülsüz, isteksiz, üşengeç, bizden geçti ruh hali zamanla insanı ne hallere düşürüyor? Duyarsız, gayesiz kılabiliyor. Peki bu işlerden elini eteğini çekmiş, ununu elemiş, eleğini asmışlarımız ne elde ettiler? Şunu açık yüreklide ifade etmek gerekirse, İslam'ı dert ve dava edinmekten vazgeçenlere Allah nice dertler veriyor, nice belalar, musibetler, felaketler veriyor. O zaman aklımızı başımıza almamız lazım. Bir derdimiz olacaksa o da İslam olsun, o da Allah için olsun. Zannetmeyelim ki Allah'ın davasını dert edinmekten vazgeçersek dertlerimiz bitecek, rahatı çıkacağız. Dünya mutlulukları bizim için olacak. Başarıyla, parayla işlerimizi yoluna koyacağımızı sanıyorsak yanılıyoruz. Bu hayat herkesin kendi çapında derdi, tasası, sorunu, problemi olan, krizi olan bir hayat. Dertsiz insan yok. Tekrar ediyorum. Bir derdimiz olacaksa, başımıza bir iş gelecekse, o da Allah yolunda ve Allah için olsun. Yoksa bu dertten yüz çevirdiğimiz zaman korkarım ki yarın yüzümüzü kızartacak, bizi pişman edecek, perişan edecek, yine yeni dertler bizi bulacaktır. Buna fırsat vermeyelim. Önceleri tatlı bir rekabet vardı. Şimdi yerine acı bir rehavet aldı. Artık aktif bir tembellik kabul görüyor. Herkes tembellik hakkını kullanmak istiyor. Çağın gereği midir yoksa hastalığı mıdır bilmiyorum. Ustaca kendini geri çekme, üstünden atma, işin içinden sıyrılma becerisi gittikçe yaygınlaşıyor. Ya da bunun ismi uyanıklık mıdır, işbirlik midir? Anlamak lazım, anlatmak lazım, çözmek lazım. Hangi akla hizmet ediyoruz? İslam'la, mücadeleyle, aramıza mesafe koymakla kâr mı ettiğimizi sanıyoruz? Nelerin hesabını yapıyoruz? Unutmayalım ki belki de kendimize en büyük kötülüğü yapmış oluyoruz. Kendimizi heba etmiş oluyoruz. Allah yolunda yıpranması, yorulması gereken bedenlerimiz bakıyorsun ki rehavet içerisinde yozlaşıyor, çürüyor ve kokuşuyor. İşin doğrusu tüm bunları yeniden ele almamız lazım. Ciddi bir şekilde göz önüne almamız lazım. Ustaca kendini geri çekmeler, üstünden atmalar, işin içinden sırma becerileri yaygınlaşmasına yaygınlaşıyor da, ama bu bir yitiklikten başka bir şey değil. Ya da bunun ismi uyanıklık mıdır, işbirlik midir, anlamak lazım. İşin doğrusu, zihinsel bir tembellikle karşı karşıyayız. O aklın tembelleşmesiyle tefekkürsüzlük marasına düçar olduk. Tefekkürü unuttuk. Tefekkür bir farz iken, bizi bekleyen önemli bir görev iken, ama bakıyoruz ki artık tefekkür edemiyoruz, tezekkürde bulunamıyoruz. Taakul dediğimiz, tedebbür dediğimiz, Kur'an'ın bizden istediği bu farizaları, bu görevleri yerine getiremiyoruz. Ruhsar bir tembellik bizi kararsızlığa, kafa karışıklığına sürükledi. Bedensel bir tembellik hantallığı doğurdu. Böyle kendinden geçmiş, bitmiş, hiçbir şey yapmayacağını istekli olmayan bir durumla bizi yüz yüze bıraktı. Ve şimdilerde tembellik tevekkül olarak algılanmaya başlandı. Nasıl bir yanılgı? Tembelliğin ismini tevekkül korsanız, hesaptan kurtulacağınızı sanıyorsanız, daha başlarken kaybettiniz demektir. Zilletle sabrı karıştıranlar, tedbirle korkuyu karıştıranların içine düştükleri hata gibi. Evet, kimileri içine düştüğü zilleti başka türlü, o zilletten kurtulamayınca ismini buluyor. Neyle tesiri buluyor? Sabrediyorum, dişimi sıkıyorum. Bir diğeri de korkularına korku demek yerine, o korku gömleklerini üstünden atmak yerine, ama bakıyoruz ki o yola başvurmuyor, korku hallerini tedbir diye değerlendirebiliyor. Şimdi biz olaya nasıl bakacağız? Şunu asla unutmayacağız. Allah Azze ve Celle'nin şu hükmüne döneceğiz. Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانُ اِلَّا مَا سَعَى İnsana sadece kendi elinin emeği vardır. Sa'yı vardır, mesaisi vardır, gayreti vardır. O halde boş veremeyiz ki. Yine şu ayet kerimeyi, şu halde boş kaldığın zaman durmaksızın yorulmaya devam et. Bir işten boşalınca yeni bir işe hemen davranmamızı, yeltenmemizi, gayrete gelmemizi bizden istiyor. İşte bunun muhatabıyız biz. Nasıl erteleyebiliriz? Bizim öğretimizde kıyamet kopuyor olsa da elimizdeki fidanı dikmemiz gerekir. Bize böyle öğretildi. Biz böyle bir inancın müntesipleriyiz. Çünkü biz inanıyoruz ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Zerre-i miskal hayrında, zerre-i miskal şerrinde karşılığını göreceğimize inanıyoruz. Her şey kayıt altında, her şey tespitli, her şey alemlerin Rabbinin malumu. Saniyelerimiz bile sayılı ve her şey bir hesaba tabi. Zaman bize emanet, hatta biz işi vaktinden çok olanlardanız. Bizi harekete geçirecek güç yine bizde saklı, bizde gizli, bizde mündemiç. Yeter ki biz kendimizi feshetmeyelim. Biz kendimize yar olduktan sonra kimse bizi engelleyemez. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği belli. Öz kaynakları harekete geçirmek gerekiyor. Bunu da hatır için değil, dostlar pazarda görsünler adına değil, Hakk'ın emri olduğu için yapmamız lazım. Hakk'a olan saygımızdan, ilgimizden, Hakk'a olan imanımızdan, teslimiyetimizden bunu mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bunun üzerinde hassasiyetle, ciddiyetle ve önemle durmamız lazım. Evet, bu bağlamda şu soruyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kardeşler, bilmem farkında mıyız? Her gün bir önceki güne göre daha yorgunuz, daha bitkiniz, daha böyle tükenmiş bir halimiz var. İsteksiz, gönülsüz, takatsiz, mecalsiz bir ruh halimiz var. Çok iyi bildiğimiz, inandığımız değerler için, görevler için harekete geçmekte neden bu kadar isteksiz kalıyoruz? neden canımız istemiyor? Neden kendimize gücümüz yetmiyor, kendimizi ikna edemiyoruz, ayağa kalkamıyoruz, yürüyemiyoruz? Ciddi bir halsizlik var üzerimde. Ancak bu yorgunluk ciddi, aktif bir sayu gayretten sonra gelen bir yorgunluk değil maalesef. Ruhi bir daralmanın, içsel bir çöküşün işareti olan bir yorgunlukla karşı karşıyayız. İçten içe bir tükenişin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha açık bir ifadeyle, bedensel değil, ruhi bir yorgunluk varlığımızı tehdit ediyor. Hayatımızı riske atıyor. Hatta bu yorgunluk, kişisel olmanın ötesinde toplumsal bir boyut arz ediyor. Kaldı ki bu yorgunluk halleri böyle anlık gelgitlerle kalmıyor. Kronik bir mahiyet kazanıyor. Korkarım bu toplumsal yorgunluk sadece bizim kuşakla da sınırlı kalmayacak. Bizim yaşadığımız devreyle sınırlı kalmayacak. Kalıtımsal olarak gelecek kuşaklara da sirayet edecek gibi görünüyor. Durum o şekilde kendini gösteriyor. Yani sadece bize münhasır, bizimle ilgili, bize özel bir durum olsa deriz ki bizim durum bu. Belki yeni nesiller böylesi bir salgın hastalıktan beri daha sağlıklı bir çizgiyi, bir mücadeleyi yakalayabilirler. Evet, şimdi sormadan edemiyorum. İster istemez soruyorum ve üzerinde ciddi ciddi düşünüyorum. Biz Müslümanlardaki bu yorgunluk neyin nesidir? Nasıl bir illet? Nice bir musibet? Bu neyin sonucudur? Ne zamandan beri başladı? Niçin böyleyiz? Neden bu kadar yorgunuz, yılgınız, bitkiniz, bezginiz? Biz yokuşlarda yorulmadık. İnişlerde bitkiniz. Düzde dizlerimizin bağı çözülüyor. Ovada oyalanıyoruz. Şaşkın şaşkın. Zamanın nasıl geçtiğini de bilmiyoruz. Bu tereddütler, bu sorular, şüpheler, vesveseler, evhamlar, kaygılar, korkular neyin nesi? Ve belki de birçok korkuyu biz ürettik. Üretilmiş korkularımıza yenik düşüyoruz. Yerli yersiz kaygılarımız enerjimizi bloke ediyor. Bizi donduruyor. Bizi etkisiz kılıyor.

karamsarlığa, umutsuzluğa yenik mi düştük? Dün yaptıklarımızdan utanç mı duyuyoruz? Unumuzu eledik, eleğimizi astık mı? Ağır sorumluluklar omuzlarımızda iken hala neden ağırdan alıyoruz anlamıyorum. Çözemiyorum, izah edemiyorum. Sanki bir canlı cenaze sendromuna yakalandık. Sendromun sarsıcı etkileriyle yaşanan depresyonlar dengemizi zorluyor, düzenimizi bozuyor. Bizi silkeledikçe silkeliyor. Sonu yes olan bir yorgunluk tehdidi altındayız. Akıbeti yenilgi olan bir yılgınlığın pençesindeyiz. Evet, bu yorgunluğun sonu yes ise, karamsarlık ise, tükenmişlik sendromu ise, geleceğimizden korkulur. İnşallah yine de ümitlerimizi kaybetmiyoruz. İnşallah bu boyutlarda bir durum değildir diye temenni ediyoruz. Akıbeti yenilgi olan bir yılgınlık ürpertiyor insanı. Korkutuyor, endişe veriyor, tedirgin ediyor bizleri. Ne kadar acı, ne kadar hazin. Seferde değil, hazerde yorgunuz. Yolda değil, yatakta yorgunuz. Koltukta yorgunuz. Evde yorgunuz. Sahada değil, arazide değil, mücadele alanda değil. Seyirci koltuklarında otururken yorgunuz. İzlerken, yorum yaparken, kendimizi kenara çekmişken yorgunuz, bitkiniz, umutsuzuz. Evet, evet, yürürken değil, bakarken, beklerken, izlerken yorgunuz. Hantal, banal, bitap bir haldeyiz. Müthiş bir tükenmişlik, bitmişlik, güvensizlik pozisyonu içerisinde izahı zor bir haldeyiz. Bizim bu durumumuz biraz da neye benziyor? Şuna benzetiyorum. Savaş görmemiş yorgun savaşçılar gibi. Yola çıkmadan yoldan çıkmışlar gibi. Daha hiç yola çıkmadan yolu terk etmek, yoldan vazgeçmek. Özellikle ruhen iflas etmiş, iç dünyasında çökmüş olanların ayrıca düşmanın baskısına, saldırısına, taarruzuna da gerek kalmıyor. Zaten kendi elleriyle kendi iplerini çekmiş oldular. Kendilerini bitirmiş oldular. Bu bakımdan değerli dostlar, bizi yoran yükün ağırlığı değil, yüreğin yalnızlığıdır. Bizi yoran yolun uzunluğu değil, umudun yetimidir. Hatta bir şey söyleyeceğim, belki garibinize gidecek. Sanki biz doğarken yorgunuz. Yorgun, bitkin bir şekilde doğmuşuz. Ya da bu yorgunluk öylesine irsi bir şey ki bizden önceki kuşaklardan mı bize sirayet etti? Annelerimizden, babalarımızdan mı bize sirayet etti? Sorusunu sormadan edemiyorum. Yorgun insan nelerini kaybeder? İddialarını, ideallerini, iradesini kısa zamanda kaybeder. Ve iddiaları üzerinden esen konjektürel rüzgarlar karşısında iddialarını taşıyamaz. İdeallerini sürdüremez. İradesi üzerindeki baskıları, tahakküm ve tasallukları kaldırabilme gücünü kendisinde göremez. Peki ne oldu? Niçin böyleyiz? Takattan düştük, tökezliyoruz, tekliyoruz, toparlayamıyoruz. Durgunluğumuzun sebebi yorgunluğumuz mu, yoksunluğumuz mu, yoksa yoksulluğumuz mu? Hangisi olsa gerek. Mutlaka her bir sebebin bir şekilde etkisi var. Ama biz gerçekçi olmalıyız. En sağlıklı yöntemlerle doğru bir neticeye varmamız lazım. Yıpranmış, yıllanmış, yaşlanmış, yılgın kullar. Bu bitirici yorgunluğu üzerlerinde nasıl atacaklar? Bundan nasıl kurtulacaklar? Nasıl kendimize gelebileceğiz? Nasıl kendimize olabileceğiz? İşte bunu kendimize sormamız lazım. Evet, biliyorum. Yaşlı ve yorgun bir dünyada yaşıyoruz. Yaşlı bir dünyada yol almak kolay değil, kabul ediyorum. Ancak biz bu dünyada sefer ehliyiz. Zafer ehli değiliz. Zafer olur ya da olmaz. Gelir ya da gelmez.

0: Zafersizlik bizi yoldan caydırmaması lazım. Zafersizlikle gelen bir moralsizlik ve bir yılgınlık, bir yorgunluk bizim kabulleneceğimiz bir şey değil. Ama önce şu soruya cevap aramamız gerekmiyor mu? Bizi bu kadar yoran hangi günahlarımız, hızımızı kesen hangi kusurlarımız? Hangi çelişkilerimiz, hangi tutarsızlıklarımız, bunca kin, garaz, nefret, haset, husumet, öfke, hırs, tamah, ihtiras, hangi kalp dayanır buna? Ruh bitap düşmez mi, tükenmez mi, çürümez mi? Kısır döngüler, iç çekişmeler, kişisel hesaplaşmalar, çiğ davranışlar, hayal kırıklıkları, kaprisler, kompleksler, kasılmalar, kuruntular ve de tefrika, taassup ve tartışmalar, tartışmalar, tartışmalar. Bitmeyen, sonu gelmeyen ve bir türlü sonucu nereye varacağı belli olmayan cedeller bizi nereye taşıyor? Ruhumuzu kemiriyor, heyecanımızı bitiriyor, aşkımızı söndürüyor. Sonuçta yorgunuz ve yalnızız. Belki bilerek ya bilmeyerek bir şeye hizmet ediyoruz. Kendimize yazık ediyoruz. Allah yolunda yürümenin önünü kesen dünyevileşmeyi aşmadan hedefe yürüyebileceğimizi de sanmıyorum. Çünkü bizi dünya yordu. Bizi dünyalıklar yordu. Bizi dünyanın içindekiler yordu. Biz bu dünyayı bu kadar önemsersek, yoğunlaşırsak, bu dünya için didindikçe dünya bize yar olmadığı gibi bizi yoruyor. Bizi yozlaştırıyor, bizi bitiriyor. O zaman yorgunluğumuzu atabilmenin yolu dünyayı aşabilmemiz. Aşkınlığa dönebilmemiz, aşkın bir hayatın bilinciyle dünya ile ilişkilerimizi gözden geçirmemiz lazım. Ve dikkat ediniz. Yorgunluklarımızın temelinde dünyalık hırslarımız, ihtiraslarımız, heyecanlarımız, kavgalarımız, sevdalarımız birinci derecede öne çıkıyor. İşte dünya ile ilişkilerimize çeki düzen vermeden, bir yoluna koymadan ve bunu kontrol altına almadan ahirete yürüyecek, Allah'ın rızasına yürüyecek, Allah'ın yolunu sürdürecek takatimiz, mecalimiz de kalmamış oluyor. Allah yolunda yürümenin önünü kesen dünyevileşmeye bir çözüm bulmamız lazım. Ahiret öncelikli bir yaşam tarzında karar kılmamız lazım. Ve unutmayalım ki la rahate fid dünya. Dünyada rahat yok. Dünya rahatı için bu kadar kasılan, bu kadar yorulan, çözülen, tükenen bizler ahirete yoğunlaştığımız zaman belki de dünyalık yorgunluklarımızı da üstümüzden atacağız. Kasveti gafleti yenebileceğiz. Dirilebileceğiz. Ayakta kalabileceğiz ve yol almamız da mümkün olacak. Aslında sözü uzatmaya çok da gerek yok diye düşünüyorum. Bu yorgunlukla kimseye yar olamayız. Sadece olsak olsak bar oluruz. O halde şimdi diyorum ki öncelikle ve önemli, acilen yapmamız gereken görev nedir? Vazife nedir? Sorumluluk nedir? Biz Müslümanların, Türkiye'li Müslümanların acilen yapmaları gereken yorgunluğa savaş açmak. Çünkü yorgunluğa savaş açma günlerindeyiz. Yeniden ya Allah demek durumundayız. Yeni besmelelerle, yeni başlangıçlarla elimizi test tutmalıyız. Mutlaka durumun aciliyet arz ettiğinin farkındayız ve buna göre daha bir yoğunlukla, daha bir gayretle geleceğe yürüyebilmenin azmini, iradesini kuşanmamız lazım. Evet, özet olarak şunu ifade etmek istiyorum, şunun altını çizmek istiyorum. Yorgunluğumuzu atmalı ve yarınlara yönelik yaşamalıyız. Yorgunluğumuzu atacak vesileleri mutlaka kendimiz bilmeliyiz, bulmalıyız. temin etmeliyiz.
1: Bunlar neler olabilir? Neyle kendimize gelebiliriz, toparlanabiliriz?
0: Dağınık zihnimizi, dağınık gücümüzü, dağınık irademizi toparlamak için vesilelerin bitmediğini düşünüyorum. Hala imkanlarımızın, fırsatlarımızın zengin olduğuna inanıyorum. Ama öncelikle kendimize bu anlamda bir cevap vermemiz lazım. Yorgunluğumuzu alacak bir sohbet ortamımız olsa diyorum. Ders halkamız, dostlarımızla, kardeşlerimizle haşır neşir olacağımız, bütünleyeceğimiz, birbirimizden güç alacağımız, adeta o sohbet ortamlarımız bizim için bir terapiye dönüşecek. Şüpheler, vesveseler, evhamları birlikte kovabilme, atabilme fırsatını elde etmiş olacağız. Bir kitap, öyle bir kitap okusak ki, kitap tercihlerimiz, kitap sıralımız olsa ki, her bir kitap bize yeni enerjiler, pozitif enerjiler verecek. Listeleri, yazarları, kaynakları ona göre tarasak, yorgunluğumuza ilaç olacak kitaplarımız olsa, yorgunlarımızı tedavi ve telafi edecek bir dostumuz olsa, içimize dökeceğimiz, kendisiyle ferahlayabileceğimiz, kendisiyle kendimize gelebileceğimiz sözleri bizim için şifa olacak, inşirah olacak, itminan olacak dostluklar. Yine bir duamız olsa, o dualarla her türlü yorgunluğu, yılgınlığı, bitkinliği, bezginliği atabilsek, bir umremiz olsa, o nebevi iklimde hayatın gailelerinden, gürültülerinden, girdaplarından, kaoslarından, kabuslarından sıyrılıp umre ile kendimize gelsek, yeniden dirilsek, yeniden donansak, yeniden arınsak diyorum. Bir infakla belki de birçok sıkıntımızı atabiliriz, ferahlayabiliriz, rahatlayabiliriz. Bir eylemimiz olsa, özellikle sadra şifa olacak eylem planlarımız olsa, o eylemlerle kendimizi yeniden besleyebilsek, yine bir tefekkür saatimiz olsa, o tefekkür saatinde kendimizi tedavi edebilsek, o tefekkürle yeniden dirilişin, yeniden varoluşun şifrelerini yakalasak, bir teheccüdümüz olsa, bir teheccüd secdemiz olsa, yorgunluğumuza çok ciddi anlamda şifa olacağını düşünüyorum ve bunun üzerinde ciddi anlamda ruhumuz üzerinde etkilerin olacağını düşünüyorum. Hani Allah Resulü Bilal Habeşi diyor ya, erihne ya Bilal, ya Bilal bir ezan oku da namaz kılıp namazla ferahlayalım, kendimize gelelim. Belki de ruhumuzun serumu o olacaktır. Ruhumuz ikan, ittika, ihsan, ihlas, irfan ve ilimle beslendikçe zindeleşecektir. Belki zirveye o zaman yürüyebileceğiz. O zaman bu gücü kendimize bulabileceğiz. Unutmayalım ki imanın zirvesi ihkandır. Kulluğun zirvesi ittikadır. Kardeşliğin zirvesi ihlastır. İnfakın zirvesi isardır. Ruhun rayhası ve şifası olan vahide karar kılmamız, vahide sebat etmemiz, vahiy üzerinde ciddiyetle, önemle, kararlılıkla durmamız gerekiyor. Değerli dinleyiciler, sonuç olarak her türlü yorgunluğu, yılgınlığı, tembelliği, hantallığı, umutsuzluğu, karamsarlığı atabilmek için topyekün vahiye odaklanmamız, vahiy ile kendimizi toparlamamız gerekiyor. İşte bu görevde de başarılı olmak istiyorsak acilen üzerinde durmamız gereken, hiç mi hiç ihmal etmemiz gereken boyutlar şunlar olsa gerek diyorum. Vahiy ile netleşen bir zihin üzerinde olmamız gerekiyor. Net bir zihin. Vahiy ile beslenen bir akıl. Işığını vahiden alan bir akıl. Önünü vahiy ile görebilen bir akıl. Vahiy ile titreyen bir yürek. Allah'ın Ayetler okunduğu zaman imanı artan, Allah zikredildiği zaman kalbi titreyen, bu özelliklerde bir yürek, vahiy ile donanan bir ruh, vahiy ile arınan bir nefis, vahiy ile dirilen bir hayat ve vahiy ile yürüyen bir insan ancak tüm yorgunlukların, tüm olumsuzlukların, tüm zorlukların üstesinden gelebilir, düze çıkabilir, cennete müşteri olabilir, uzakları yakınlaştırabilir ve Rabbin razı olacağı çizgide sebat edebilir. Ama işte demin yukarıda saya geldiğim, özellikle ifade ederek, altını çizerek dile getirdiğim hususlar bizi bu çağın her türlü baskısı karşısında, her türlü olumsuzluğu karşısında, her türlü ifsad edici sonuçları karşısında diri tutacaktır. O zaman şu ayet ile amel etmekte bizim için zor olmayacaktır. Yani şu ayete göre hayatımızı tanzim etmek, İnşirah suresi ayet 7. Feyze feragte fensab. Bir işten boşaldın mı hemen başka bir işe koyul. Ara verme. Bir devamlılık üzerinde bulunmamızı bizlere emrediyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Hayat ihmale asla gelmiyor. En küçük olumsuzlukların bile insan ruhu üzerindeki yaralayıcı, bitirici sonuçlarını görüyoruz. İnşallah modern zamanların bu yorucu etkilerine, çürütücü sonuçlarına, tembelleştirici baskılarına karşı direncimizi, inancımızı, bilincimizi bilerek, kendimiz kalarak, özne olarak, örnek olarak, önder olarak, öteler ötesine kanatlanacağız ve inşallah Rabbimizin belirttiği hedefe azimle yürüme yoluna gideceğiz. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin, bizi yalnız bırakmasın, bizi yardımına mazhar eylesin, güç ve kuvvet nasip eylesin ki mahcup olmayalım, mağdur olmayalım. Bu dualarla size Allah'a emanet ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
2: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
18: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
19: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler. Ve derler ki,
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
3: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vaat kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Gelmet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
8: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 19 15.
9: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
10: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29. Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi...

0: Çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Özel FM stüdyolarından Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Efendim, bugünkü program konumuz çocuk edebiyatının dünü, bugünü ve çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak. Efendim, hep çocuklara eğitmekten bahsederiz. Onlara doğruları öğretmek, iman esaslarını kavratmak, sevdirmek ve benimsetmek. Hani birçoğumuz varoluş gayemiz der ya, geleceğimiz, her şeyimiz çocuklarımız deriz ya, onlara doğruları ve gerçekleri öğretmek ve bu uğurda çaba ve gayretlerimizi ortaya koymak. Efendim, çocuklara doğruları göstermek ve öğretmek adına çocuklara yönelik yapılan çalışmalara da ihtiyaç açık ve zahir olarak önümüzde durmakta. Ancak çocuklara yönelik yayınlar ülkemizde büyüklere ve yetişkinlere olduğu kadar yaygın mı? O kadar geniş bir halka olarak önümüzde bulunuyor mu, tartışılması gereken bir husus. Biz bugün programımızda çocuk edebiyatının dünü ve bugünü, geçmişte nasıldı, günümüzde nasıl, çocuk edebiyatı sahasında yapılan çalışmalar bizim için yeterli bir noktaya geldi mi? Bu ve benzer konularda kendileriyle konuşmak üzere stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Efendim, eğitimci yazar Sayın Mustafa Aldı programlı konuğumuz ve stüdyolarımızda. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Evet sevgili dinleyenler, Mustafa Aldı Bey çocuk edebiyatıyla bahusus ilgilenen bir şahıs. İlgili çalışmaları, yazarlık hayatının büyük bir kısmını kendisine adettiği, kendisine vakfettiği çocuk edebiyatı üzerine çalışmalarıyla tanıdığımız bir yazar. Efendim, çocuk edebiyatı dediğimiz zaman ilk olarak neleri düşünmemiz, neleri algılamamız gerekiyor?
2: Şimdi çocuk edebiyatı, yani Türkiye bağlamında baktığımızda, yani bunun yetişkin edebiyatından farkları olsun, işte salt edebiyat olup olmama noktaları hep tartışılmıştır. Yani Türkiye'de bu hususta ilk yazıyı kaleme alan işte İbrahim Alaaddin Gövsa'dan bu yana Türkçe edebiyat dünyasında, hatta düşünce tarihinde çocuk edebiyat tartışmaları çok yoğun olmuştur. Yani böyle bir edebiyat var mıdır, gerekli midir ya da bunun edebiyat değeri nedir gibi sorular çok yoğun olarak tartışılmıştır. Ama özellikle 70'lerde bu tartışmalar yoğunlaşmış. 80 sonrasında çocuklar için edebiyat, işte çocuklara bir dil duyarlılığı içerisinde onlara bir takım bilgileri, yani salt bilgiler değil, onları eğlenceli bir dil kurgusu içerisinde verilmek istenenleri vermeyi amaçlayan bir edebiyat dalı olarak varlığını kabul ettirmiştir. Düşünce dünyasında da örneğin Hilmi Ziya Ülken olsun, işte Cemil Meriç olsun, işte mesela Ahmet Kabaklı olsun, Ahmet Hamdi Tanpınar olsun, bunlar hep çocuk edebiyatı ile ilgili yazılar kaleme almışlardır. Ama tabii belki kendi alanlarının çok dağınık olmasından dolayı sınırlı veriler sunmuşlardır bize. Ama özellikle 1987, yani Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin'in Çocuk Edebiyatı Yıllığı çalışmasından sonra bu alandaki teorik birikim geçmiş yıllara nazaran, hatta belki Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar bir artış göstermiştir. Evet. Biz çocuklar için müstakil yayın faaliyetine odaklanan yayın evlerinin de artması neticesinde çocuklar için edebiyatın artık edebiyat dünyasında ve yayıncılık dünyasında inkar edilemeyecek bir varlık olarak kendini kabul ettirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Çocuk edebiyatında önde gelen yazarlar ve onların ortaya koyduğu eserlere ayrıntılı olarak gireceğiz. Ama onun öncesinde çocuk edebiyatı dendiği zaman algılamamız gereken şey çocuklara yönelik yapılan yayın faaliyetlerin bütünüdür gibi bir açıklama yeterli mi?
2: Şimdi bu yeterli değil. Çünkü bu alanda özellikle Batı klasikleri göz önünde tutulduğunda, Doğu klasikleri göz önünde tutulduğunda salt çocuklar için yapılanlar değil ama yetişkin dünyasının okuyabildiği ama çocuklara da seslenen eserler de bu alan içerisinde değerlendiriliyor. Örneğin Beydaba'nın masalları, Mevlana'nın Mesnevisinden uyarlanan hikayeler olsun. Gene Batı dünyasında işte Robinson Crusoe olsun, ne bileyim işte Jules Verne'in gezileri olsun, işte Küçük Prens olsun. Bu eserler normalde çocuklar gözetilerek kaleme alınmış yapıtlar değildir. Ama çocukların da okuyabildiği eserlerdir. Bunların çocuklara yönelik varyasyonları da üretilmiştir. Dolayısıyla sadece çocukları ilgilendiren bir alan değil. Ama çocuk edebiyatı deyince şimdi bunun içerisinde özellikle bu alanda ciddi eleştirel çabalar ortaya koyan yazarlar çocuk edebiyatı çocuk yayıncılığı içerisinde müstakil bir alandır. Ama çocuk kitapları, işte resimli çocuk kitapları olsun, ya bunların tümü göz önünde tutulduğunda çocuk yayıncılığı eşittir çocuk edebiyatı gibi bir anlayışın ben kendi şahsım adına doğru olduğunu düşünmüyorum.
3: Çok sağlıklı bir yaklaşım değil diyorsun.
2: Çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Yani araçsal metinler var, işte bilgi ileten metinler var, işte okul kültürünü yaygınlaştıran metinler var. Dolayısıyla bunların hepsi edebiyat kategorisinde değerlendirilemez. Ama edebiyat, çocuk edebiyatı çocuk yayıncılığı içerisinde bir alt alandır diye ifade edebiliriz.
3: Şöyle diyelim, çocuk yayınları geniş bir saha, çocuk edebiyatı bunun bir bölümüdür, bir alt başlığıdır diyelim. Peki çocuk edebiyatına ve çocuk yayınlarına yönelik çalışmalar bir tasnife tabi tutulabilir mi amaç ve maksatlar açısından? Efendim dini değerleri ve yargıları benimsetmek isteyenler veyahut da ahlaki değerleri benimsetmek gibi, böyle bir tasnif söz konusu mu çocuk edebiyatı, çocuk yayınları için?
2: Çocuk edebiyatında bu yapılabilir. Şöyle ki mesela Türkiye'de çocuk yayıncılığı modernleşme sürecinde, yani daha çok meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş bir alandır ve tamamen yani gelecek yönelimli bir edebiyattır. Yani çocuğun yarının büyüğü olacağı karşısından hareketle oluşturulmuş bir edebiyattır. İşte meşrutiyet döneminde o yılların acılarını işleyen metinler mesela çocuk dergilerine yansımıştır. İşte daha sonra Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet değerlerini çocuklara iletmeye dönük oldukça ideolojik metinler kaleme alınmıştır. İşte 70'lerde sosyalist ideolojinin yükselişe geçtiği yıllarda toplumsal gerçekçi metinler kaleme alınmıştır. Ve bu süreç içerisinde de çocuklara dini duyarlılığı aşılamaya çalışan, yani bu doğrultuda çaba sarf eden yazarların eserleri de olmuştur. Yani dolayısıyla bu alanı ideolojilerden, yaşam tarzlarından bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Her yaşam tarzının, her ideolojik yapının kendine ait bir edebiyat kurgusu, bir çocuk yayıncılığı kurgusu olmuştur.
3: Tarihsel sürece baktığımız zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle meşrutiyet sonrasında varlığını kazanmaya başlayan çocuk edebiyatı bir dönem inkıtaya uğramış, ara vermiş, eski canlılığını kaybetmişken sonraki dönemlerde biraz daha yaygınlaşmış. Özellikle 95'lerden sonra çocuk edebiyatına yönelik ciddi anlamda çalışmalar fazlalaşmış, artmıştır. Peki çocuk edebiyatındaki bu tarihsel süreci neye bağlıyoruz? Bir dönemde hiç ihtiyaç duyulmazken, bu sahada yayın yapılmazken, son dönemde özellikle ideolojik anlam dediğimiz bu ve benzeri bir takım ayrımların da kendisinde söz konusu olduğu ciddi bir yoğunlaşmanın varlığını, bunlar ihtiyaçtan doğan bir takım hususlara mı bağlanmalı? Yoksa bu şartlar bunu gerektirdi, çocuk edebiyatı üzerine de artık çalışılmalıydı mı demeliyiz?
2: Ya şöyle, şimdi çocuk edebiyatı kesintiye uğramıştır yargısı bütün çocuk yayıncılığı için geçerli değil. Bunu belki dini duyarlılıklı çocuk edebiyatı için bunu söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle çocuk yayıncılığı zaten Türkiye'de, yani çeviri faaliyetlerinden olsun, özellikle Cumhuriyet'in o ilk dönemlerindeki kültür politikaları bağlamında olsun, her zaman için varlığını sürdürmüştür. Ama dini duyarlılıklı çocuk edebiyatı bağlamında işte meşrutiyet yıllarında örneğin Tevfik Fikret bile en batıcı yazarlardan biri olsa bile, örneğin Şermin'in Elifbası diye bir şiir kaleme almıştır. Ama bu damar işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında kısmen ders kitaplarına yansımış. Özellikle 1940'lı yıllardan itibaren Eşref Edip'in çalışmaları olmuştur. Bu alanda bunlar öncü çalışmalardır. Hatta o dönemde bunlar dönemin Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından toplatılmıştır. Daha sonra işte Eşref Edip mesela bu çalışmalar için Mısır'dan kitaplar getirtmiştir. Bu alanda kendince, yani yapabildiğince çalışmalar ortaya koymuştur. 70'li yıllarda, yani özellikle 27 Mayıs sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk yayınladığı çocuklara yönelik dini şiirler sayılmazsa, Mustafa Yazgan'ın 1969'da çocuklara dini ve ahlaki hikayeler dışında bu alanda doğrudan bir üretim yapıldığını söyleyemeyiz. 70'li yıllarda Yaşar Kandemir'in çalışmaları olmuştur. Daha sonra 80'lerde özellikle 1979'un Dünya Çocuk Yılı ilan edilmesi bu anlamda çok önemli bir tarihtir. Çünkü bu tarihten sonra hem Müslümanlar olsun hem de Müslümanlar dışındaki yazarlar olsun, yayın çevreleri olsun bu alana özel bir dikkat sarf etmişlerdir. Ama Müslümanlar arasında bu yayın faaliyetinin yaygın olarak ele alınmaya başlaması 28 Şubat sonrasındadır diye düşünüyorum.
3: İslami çocuk edebiyatı bazı dönemlerde ciddi anlamda gerilemiş, hatta durma noktasına gelmiştir farklı neden ve farklı etkenlerle. Peki o durgunluk döneminin sadece bir takım konjonktürel sebeplerden kaynaklandığını mı söyleyeceğiz? Yoksa toplumsal olarak İslami kesim çocuğunun dini değerleri sevmesi ve benimsemesi noktasında böyle bir çalışmaya, yani çocuk yayınlarına bir ihtiyaç duymuyordu bundan dolayı mı? Yoksa bu sahada yazı yazacak aydın yazarlarımızın bulunmayışı mı etkende?
2: Burada şöyle söyleyeyim. Şimdi belki önceden yani geniş aile yapıları, daha böyle kent ortamından uzak, daha böyle birinci ilişkilerin olduğu bir ortamda belki edebiyata, yani doğrudan yazıya ihtiyaç duymayabilir. Çocuk o ortam içerisinde zaten gördüğünü bir şekilde kendi hayatına aktarmaya çalışacaktır. Bunun yani hem toplumsal yapıyla, işte göç, kentleşme, bunlarla ilgili olan boyutları var. Bir de yani herkesin işte çocuğun ayrı bir varlık olduğunu fark etmeye başlamasıyla ilgili. Yani buna çocuk duyarlılığı da diyebiliriz.
3: Peki bu çocuk duyarlılığı İslami kesim için çok sonra ortaya çıkmış bir anlayış
2: çok
3: mıdır?
2: Çok sonra, yani şöyle söyleyeyim. İslami kesimde bu önceden daha bütüncül. Yani çocuk mesela nedir? 7 yaşından sonra yetişkin toplumun üyesi olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ama bu yaklaşım zaman içerisinde biraz geri plana çekilmiştir. İşte çocuk mesela bugün yasal çerçevede 18 yaşına kadar herkes çocuk olarak kabul edilir. Dolayısıyla artan eğitim süreci, işte ne bileyim, işte çocuğun hukuken reşit kabul edilme yaşının 18 olması bu çocukluk süresini biraz uzatmıştır. Ama tabii bu uzatmayla birlikte medya dünyası, görsel dünyada alabildiğince çocukluğu küçültmüştür. Böyle bir şey var. Ya yani gelgit var. Yani hem çocuk 18 yaşına kadar çocuk olarak görülüyor, hem de işte bugün kılık kıyafetten olsun, yaptığı esprilere kadar, işte konuşma diline kadar, işte yani bugün çocukların medyada gördükleri bir takım kişilere, kavramlara aşinalığı olsun, bu da daha küçük yaşlara doğru bir seyir izliyor. Böyle bir ikili yapı var.
3: Kavram karmaşası yaşıyoruz yani, uygulama noktasında o problem. Hatta 12-13 yaşlarında bir delikanlı genci diyelim, bir ortamda genç diye hitap edildi. Çocuk hemen karşı çıktı. Hayır dedi, 18 yaşından küçükler çocuktur. Sen bana genç diyemezsin şeklinde bir karşı çıkış. Belki bazı çocuklar için o yaştaki kendisine genç denilmesi hoşuna giden bir tabir iken, bazıları için de hayır ben çocuğum, ben niye genç olarak addediyorsun şeklinde farklı algılamalar. Ki bunun temelinde de sizin ifade buyurduğunuz gibi, hem 18 yaşına kadar çocuktur diyoruz ama ona karşı davranış biçimimiz kendisini bir birey haline getiremeyen, kendi başına hareket edemeyen bir varlık olarak onu muhatap almamız bir takım sorunlar doğuruyor maalesef. Şimdi çocuk edebiyatı, çocuk yayınları farklı alanlara, farklı sahalara hakim bir format arz ediyor. İşte 1980-90'lı yıllardan sonra, özellikle 28 Şubat sürecinin sonrasında İslami çocuk edebiyatı üzerine yayınlar fazlalaştı ve arttı. Ben İslami çocuk edebiyatını irdelemezden önce şunu öğrenmek istiyorum. Ben çocuğuma dini değerleri öğretmek ve sevdirmek istiyorum diyen bir anne baba için çocuk yayınları bu derece önem arz ediyor mu? Yani çocuğun dini eğitiminde çocuk yayınları çocuğun dünyasında etkili bir unsur ve rol olarak kullanılabilir mi gerçekten?
2: Yani bu kullanılabilir. Yani iyi kullanıldığında faydalı da olur. Ama burada yani kitaplara tırnak içinde dadı muamelesi yapmamak gerekir. Eğer ki sizin yani gündelik hayat pratiğiniz çocuklarınıza o kitaplarda tasvir ettiğiniz dünyayı yansıtmıyorsa çocuğun okuduklarını kendi hayatına aktarması ya da onu kişiliğine katması çok imkansız olur. Dolayısıyla yani kitaplara, belki bu çok yapılıyor, dadı muamelesi yapılmaması gerekiyor. Kitaplar faydalıdır ama kitap bir araçtır. Dolayısıyla yani o araçın işlevini yerine getirebilmesi için ev ortamında, işte birinci ilişkilerin hakim olduğu yakın çevresinde, işte diyelim ki mahallede, akraba çevresinde, okulda bunların yansımalarının olması gerekir. Bunların yansımaları olmadığı zaman yani çocuğun üzerine sadece bilgi yüklemiş oluruz. Çocuk onları bilir ama onları yani hissetmez. Yani kendi kişiliğine sindiremez.
3: İslami sahadaki çocuk edebiyatının çocukların iman ve ibadet eğitiminde etkili olabileceğini göz ardı edemeyiz. Ama
2: etkilidir ama tamamen bu iş edebiyatla olacak diye de bir kural yoktur. Bu indirgemecilik olur. Dolayısıyla ebeveynlerin olsun, eğitimcilerin olsun, yani bu alanda çalışanların olsun, öncelikle gözetmeleri gereken o birebir ilişkiler. Yani bu ilişkiler içerisinde yani kitap okunmazdan önce sevilmesi gerekir. Yani diyelim ki yani namaz olsun, işte diyelim ki günlük hayat pratiğiyle ilgili hayat bilgisi dediğimiz o yani İslami davranış kodlarının çocuğun günlük hayatına sinebilmesi için bunun önce yani çocuğun o yakın çevresinde aile bireyleri tarafından uygulanmış olması lazım ki bunun üzerine gelecek olan edebiyat metni onu bir anlamda daha zevkli hale getirir.
3: Yani biz çocuğumuza dini eğitim vermek istiyoruz, dini değerleri öğretmek ve sevdirmek istiyoruz diyen bir anne baba, eğitimin temel ilke ve metotlarını bilmeden veyahut da bilse de uygulamadan, ben çocuklarıma dini değerleri sevdiren kitapları alıyorum, eline veriyorum, okutturuyorum veyahut da kendisini okuyorum diyerek anne baba olarak görevini yerine getirmiş olamaz, olmaz diyoruz. Çünkü değil mi? Yani din eğitiminin bir takım ilkeleri var. Mesela çocuğa sevgi merkezli bir yaklaşım, çocuğa sevdirerek öğretmek ve benimsetmek. Efendim çocuğa uygulamalarımızda uygulamalı bir yaklaşım tercih edilmesi. Anne baba olarak ona örnek olmak, model olma ilkesi değil mi? Anne baba kendisi namaz kılmıyor, namaz ibadetini yerine getirmiyor. Ama çocuğuna onlarca namazın önemini anlatan, namazı sevdiren kitapları, hikayeleri, şiirleri getirmiş ve çocuğunu okutuyor. Alacağımız sonuç sıfır. Sıfır olacak. Ama şu da var ki çocuk edebiyatı bilinçli bir anne babanın hiçbir şekilde müstahni kalamayacağı, kendisini uzak tutamayacağı bir sahadır da. Yani her ne kadar anne baba eğitimin temel ilke ve metodlarını biliyor olsa da, bunları uygulamaya çalışıyor olsa da, kendisinin elinde bulunması gereken bir takım materyallere ihtiyacı var. Yani sözlü olarak çocuğa namazı anlatmak güzel, orucu anlatmak çok güzel veyahut uygulamalı olarak çocuğa göstermek de güzel, benimsetmek güzel. Ama çocuk dünyasında farklı unsurların da etkili olduğunu göz ardı edemeyiz. Mesela çocuk okuduğu hikayeler, masallar ve romanlar özellikle okul öncesi dönemde o kadar çok içselleştirir ki kendisi yaşıyor gibi hisseder. Şimdi bu anlamda okul öncesi dönem çocuklarına namazı hissettiren çalışmalar da yapılmalı değil mi? Yani bir kahramana namaz kıldırılmalı. Çocuğun dünyasında önem atfeden bir masal kahramanını namaz kıldırmak çocuk açısından son derece olumlu etkiler.
2: Daha işlevseldir. Ama belki bunu okul öncesinden ziyade yani ilköğretim düzeyinde bunu bu şekilde almak lazım. Ama, ve burada da çok klişe kurgular içerisinde girmemek lazım. Çünkü bugünkü çocukluk erken uyarılan bir çocukluk. Dolayısıyla yani mesela 70'li yıllarda çok klişe yaklaşımlarla yazılmış olan hikayeleri, masalları çocuğun kabullenmesi belki mümkün olabilir. Ama günümüzün erken uyarılan çocukluğunun yani çok basit kurguyla, çok böyle yani hemen bir şeyleri çocuğun zihnine taşımaya çalışan metinleri de pek kabul edebileceğini düşünmüyorum. Bu anlamda daha ustalıklı eserlere, daha ustalıklı kalemlere ihtiyaç vardır diye de düşünüyorum.
3: Yani çocuk edebiyatı dediğimiz şey o kadar böyle alelade yapılacak yani, bir çalışma değildir.
2: Değil.
3: Her ne kadar çocuğa namazı, orucu ve diğer ibadetleri yazın yoluyla sevdirmek ve benimsetmek istiyorsanız da çocuk psikolojisini de bilmelisiniz. Çocuğa onu tam anlamıyla kavratacak ve sevdirecek ustalığa sahip bir kaleminiz de olmalı. İkisi bir arada olmalı diyorsunuz. Evet sevgili dinleyenler, program konuğumuz Sayın Mustafa Aldı. Kendileriyle çocuk edebiyatı üzerine konuşuyoruz. Efendim size hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Çocuk edebiyatı üzerine çalışıyorsunuz. Bu sahada yayınlarınız var. Bizi ilgilendiren, özellikle üzerinde durmak istediğim husus, İslami çocuk edebiyatının çocukların dini gelişimini etkileme biçimi. İslami çocuk edebiyatı, efendim şiir, masal, hikaye, roman, hangi tür ve biçimde olursa olsun, çocuğun dini dünyasında, kavramlar dünyasında nasıl bir etki oluşturabilir, nasıl etkileyebilir?
2: bununla ilgili belki her çocuk özelinde çok farklı yaklaşımlar gündeme gelebilir. Ama bunun ne kadar etkili olduğunu anlamak için örneğin 70'li yıllarda dünyaya gelmiş olup da işte çocukluğunuzda ne okudunuz sorusu yöneltilen örneğin Taha Kılınç mesela. Ona böyle bir soru yöneltildiğinde o diyor ki mesela ben 70'li yıllarda ne okudum? İşte Yaşar Kandemir'in çocuk kitaplarını okudum. Bir de Seyit Kutup'la Abdülhamit Cuda Esrar'ın bu daha çok as-saadet ve o dönemdeki yaşamış kişileri anlatan, başta Peygamberimiz olmak üzere onları anlatan kitapları okuduğunu söylüyor ve bunlardan örneğin köyde bunları okudu, Maraş'ta sanırım bunları okuduğunu söylüyor. Çok etkilendiğini ifade ediyor. Bu mesela bu anlamda ilginç bir örnek. Yani okunan metinler kişinin dünyasında yer edebiliyor. Onu bir yerden bir yere taşıyabiliyor. Bu anlamda özellikle ben mesela şarkı da oldu sanırım çocuk şarkısı. İşte Zarife Canan'ın mesela Rabbim Allah şiiri mesela bu anlamda çoğu çocuğun ya bir anlamda dilinden düşürmediği bir çocuk şarkısı formatına dönüştürülmüştü. Gene Asım Köksal'ın Besmele şiiri. Bunlar çok önemli. Özellikle yani o daha çocuğun hayat bilgisi dediğimiz o İslami davranış kodlarını edinmeye başladığı o 6 yaşla işte 9 yaş arası diyebileceğimiz dönemde bu tür metinler hakikaten çok önemli. İşte gene aynı şekilde Peygamberimizin hayatını bir baştan sona bir roman gibi anlatan metinler de bu anlamda. Yani çok kısa belki siyerin özü anlamında çok kısa metinler. Örneğin Son Mühür mesela bir çocuk okuduğu zaman orada yani Peygamberimizin hayatıyla ilgili doğumundan vefatına kadar çok belirgin şeyleri rahatlıkla edinebilir. Bu anlamda yani çocuk edebiyatı özellikle yani Türkçe dersleri olsun, diğer dersler olsun, hatta belki bizim din kültürü derslerini bile edebiyat temelli bir anlayışa taşımamız lazım ki çocukları hep sürekli olarak ansiklopedik bir bilgi yığmadan kurtulmamız lazım. Bunu edebiyat temelli olarak yaptığımızda ben mesela ilk öğretimde okutulan din kültürü derslerinin daha nitelikli hale gelebileceğini düşünüyorum. Ama bu şekilde ele alınmadığı zaman yani din kültürü ders kitaplarının çok bilgi yığını, belli bilgileri böyle döndürüp dolaştırıp onları tekrar tekrar anlatan bir yapıdan kurtulabileceğini zannetmiyorum. Bu açıdan da örneğin işte 3 kitaplık dinimi öğreniyorum, kitabımı öğreniyorum, peygamberimi öğreniyorum. Bu anlamda çok önemli çalışmalar. Hakikaten çocuk meselesi bu anlamda yani gündeme ciddi olarak geldi diye düşünüyorum. Ama bu alanda yapılmış olan çalışmaların niteliğini ortaya koyacak, bir anlamda da ebeveynlere kılavuzluk yapabilecek çalışmalara da ihtiyaç var.
3: Yani çocuk yayınları özellikle İslami anlayış çerçevesinde amaç ve konu maksat yayınlar çocukların dini değerleri sevmesi ve benimsemesinde göz ardı edilemeyecek kadar etkilidir. Çünkü tarihsel süreç içinden değerlendirildiği takdirde ki adı geçen işte dergiler ve çalışmalar belki bir kısmımızın çocukluğunda dini değerleri kavramamızda, benimsememizde ve sağlıklı şekilde iç dünyamızda benimseyip içselleştirmemizde ciddi anlamda etkili rol oynamışlardır. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Yani bazen çocukluğumuza ait hatıralar zihnimizde şekillenir ve bunu çocukluğumuza ait olduğunu zannettiğimiz hatıraları bir zaman sonra bir roman veya hikayede okuruz. Okuduğumuz hikayeyi biz farkında olmadan içselleştirmişiz ve onu bizim hayatımızın bir kesiti zannetmeye başlamışız. Çocuklarda bu durum çok fazla olur. Hani okuduğu, dinlediği, izlediği bir çizgi filmi belli bir zaman sonra içselleştirir, benimser ve kendisine ait bir unsurmuş gibi kabul etmeye başlar.
2: Oradaki kahramanla özdeşleşme olsun.
3: Özdeşleşme işte bu anlamda çocuklarımızın okuduğu efendim masal, hikaye, roman veya şiirin muhtevası ciddi anlamda önem arz ediyor. Eğer orada okunan masal kahramanı İslami değerlerden uzak, farklı bir yaşam biçimini öngören bir kahramansa çocuğun ruh dünyası istese de istemese de bundan etkilenecektir. Bu anlamda anne babalar olarak bizim çocuklarımıza hangi konuya yönelik, hangi çalışmaları muhatap edeceğimizi, çocuklarımıza hangi bilgi birikimini hangi kaynak eserle sağlayabileceğimizi bilmemiz çok önemli. Sizin de buyurduğunuz gibi 90'lı yıllarda çocuk yayınları kılavuzu şeklinde bir çalışma hazırlamıştı. Değil mi?
2: Çocuk kitapları kılavuzu.
3: Evet. Şimdi anne babalar çocuklarına namazı, orucu ve diğer dini değerleri sevdirmek ve benimsetmek istiyorlar. Ama hangi kitabı kullanacağını bilemiyor. Bu anlamda keşke elimizde bir katalog olsa ki biz de programımızda bunu yapmaya çalışıyoruz. Dinleyicilerimize zaman zaman efendim namazla ilgili çocuğunuza şu kitabı alıp okuyabilirsiniz, okutabilirsiniz. Bazı değerleri öğretir ve sevdirirsiniz. Oruçla ilgili imani değerleri sevdirir ve benimsetirsiniz şeklinde bir takım uygulamaya yönelik, pratiğe yönelik anne babaların istifade edeceği kitapları öngörmeye çalışıyoruz. Şimdi çocuk edebiyatının tarihine bakıyoruz ve bu tarih süreci içerisinde Yaşar Kandemir Hoca ciddi anlamda dikkatimizi çekiyor. Hı. Yaşar Kandemir Hoca'nın çocuklarımıza imani değerleri sevdirme ve benimsetmede ciddi anlamda etkisi ve rolünün olduğunu düşündüğümüz çalışmaları var. Hı. Bu çalışmalarıyla belki bir dönemin altın sayfalarını oluşturabilecek ve bunun önderi konumundaki bir insan. Yaşar Kandemir'in çalışmaları çocuklarımıza imani değerleri nasıl benimsetmeye başlıyordu acaba?
2: Şimdi Yaşar Kandemir'in çalışmalarını, mesela Yaşar Kandemir Hoca niçin bu alana yönelmiş şeklinde bir soruyla açmak daha önemli olur. O 70'li yıllarda sanırım o yıllarda Fransız Kız Lisesi'nde din kültürü öğretmeni olarak çalışıyor. Ve o zamanlar işte yurt dışından gelen çocukların dine ilişkin tereddütler yaşadığını fark ediyor. Ve o zaman işte ben bu alanda bir şeyler yapabilir miyim kaygısıyla yola çıkıyor. Sanırım bu alanda işte o Türkçe'de çok fazla bir şey bulamıyor ve çalıştığı okulda o zamanlar rahibelere soruyor. İşte siz çocuklarınıza diyelim ki dini değerleri anlatmak için neler yaparsınız filan. Onlar Fransa'dan kitaplar getirtiyor filan. Oradan hareketle ilk dine doğru kitabını yazıyor ve dine doğru da sanırım çok uzun bir zamanını alıyor onun o kitabını yazmak. Ondan sonra diğerleri peş peşe geliyor ve bir anlamda ben Yaşar Kandemir Hoca için Allah'ı arayan çocukların yazarı diyorum. Çünkü hakikaten o yıllarda yani 70'li yıllarda işte Mustafa Yazgan var, o var. Çok böyle şey.
3: Sınırlı sayıda.
2: Çok sınırlı sayıda isimler var. Dolayısıyla bu anlamda o yani dini duyarlılıklı çocuk edebiyatında önce isimlerden bir tanesi. Onunla akabinde işte Vestami Yazgan, Ahmet Efe, örneğin Ahmet Efe'nin Çocuklar Gül'e benzer çalışması 79'da yayınlanıyor sanırım. Hakikaten İslami çocuk edebiyatının o yıllardaki yani tarihsel süreçte göz önünde tutulduğunda önemli bir birikimini ortaya koyar. İşte akabinde diğer çalışmalar gündeme geliyor. Ama bugün belki bizim yani Yaşar Kandemir'in çalışmaları bağlamında yani şunu sormamız gerekiyor. Yani 28 Şubat sürecinde bu alan hakikaten çığ oldu. Bu alanda çok üretimler popülerlik kazandı. Ama bu alanda biz çocuklara sunduğumuz bilginin değeri, yani bunun sahi kaynaklarla irtibatı, işte çocuklara biz din diye hakikaten çok sağlam bilgileri mi veriyoruz, yoksa böyle kıyıda kalmış ahat haber bile kabul edilemeyecek çok böyle şey İsrailiyat kokan metinleri mi çocukların dünyasına taşıyoruz? Bunları tartışmamız gerekir.
3: Yani şu diyorsunuz, hani çocuğumuza biz hani İslami içerikli bir çalışma okutuyoruz ama bu çalışmanın değerini de bilmek zorundayız. Çocuğumuza dini öğretiyoruz diye tamamen yanlış bilgileri içeren bir takım eserleri okuttuğumuz zaman da ciddi anlamda büyük bir hata yapmış oluyoruz. Çünkü amaç, niyet her ne kadar halis olsa da, iyi niyetle yapılan bir faaliyet olsa da, dini içerikli olsa bile bir çalışma çocuğun psikolojisine ve formatına uygun değilse çocuk açısından olumlu olması bir tarafa ciddi anlamda olumsuzluklar ortaya çıkaracaktır.
2: Örneğin bunun en somut örneği belki bizdeki hani siyer geleneğiyle ilgili. Genelde siyer geleneği nedir? Hani biraz menkıbeci böyle çok fazla olağanüstülüklerin hakim olduğu ama Kur'an'la çok irtibat olmayan bir siyer geleneği var toplumumuzun. Bu çocuklar için kitaplarda daha baskın olarak bunu görüyoruz. Örneğin Yazarlar Birliği'nin çocuk edebiyatı dalında ödüle layık gördüğü Nurdan Damla'nın kitabında bu boyut çok fazla. İşte ondan önce gene 2004'teydi sanırım Ayşe Sevim'in kitabında Güneş'e Yolculuk kitabında Peygamberimiz odaklı çalışmalar. Buralarda hakikaten sahih bilgiyi öncelemeyen bir yaklaşım var. Yani bu atılıma geçen çocuk edebiyatı içerisinde hakikaten sahih birikimlerimiz de var. Bu anlamda işte Melek Çen'in, Yusuf Çağlar'ın çalışmalarını andım. Bunlar önemli çalışmalar. Bu alanın geliştirilmesi gerekiyor. Evet. Ha, bu geliştirilmesi sürecinde de ben edebiyat birikimi olan ama aynı zamanda sahih dini birikimi önceleyen yazarların bu anlamda ortaya kaliteli eserler koyabileceğine inanıyorum. Ve bu anlamda da uzun vadede dini duyarlılıklı çocuk edebiyatımızın önemli bir sıçrama yapacağını düşünüyorum.
3: Şimdi sizin ifade ettiğiniz husus, efendim yazarın kim olduğunu, ortaya koyduğu eserin mahiyetini, kıymetini de takdir edebilmemiz lazım. Bu anlamda anne babalar, efendim çocuk yayınları biraz da İslami bir başlık taşıyor diye bir çalışmayı alarak eve getirip çocuklarını okutmakta bazen ciddi anlamda hatalar yapabiliyor. Ben şahsen böyle bir durum uygulamam. Ya çocuğun annesi ya ben. Mutlaka o eseri okuruz, değerlendirmeden geçirir, sonra çocuğumuzu o şekilde muhatap ederiz. Hele küçük yaşlardaki çocuk iyi, doğru, güzel ve çirkin yargılarını kendisi tam anlamıyla yapamayacağı için nasıl beslenirse, hangi bilgiler ona aktarılırsa çocuk onu doğru kabul edecek. Bu anlamda çocuğun öğrendiği ilk şeyin en doğru olmasını ve en güzel öğrenmesini sağlamalıyız. Bu noktada çocuğumuzu okuttuğumuz çalışmalar, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi dini değerleri sevdirmek bir yana olumsuzluklar içeriyorsa, onu uzaklaştıracak mahiyetteyse, bu çalışmalardan fayda beklemek değil, zarar göreceğimiz açıktır. Az önceki ifadelerinizde dikkatimi çeken bir husus oldu. Yaşar Kandemir Hoca'nın 1970'li yıllarda çocuk edebiyatına dini içerikli çalışmaların eksikliğini hissetmesi ve bu eksikliği gidermek adına maalesef, ama üzüntüyle söyleyelim ki, Hristiyan teologlara müracaat etmek zorunda kalması, değil mi? Yani biz bir İslami gelenek, 1400 yıllık köklü bir geleneği olan yapının içerisinde geliyoruz. Her şeyiyle din eğitiminin merkezi konumunda olmamız gerekirken, dinimizin ilke ve prensiplerini çocuklarımıza öğretmeyi her şeyden önce Kur'an-ı Kerim anne babaları sorumlu tutarken, bu vazifeyi yüklerken, biz ta 70'li yıllarda bile Hristiyan teologların metotlarını, yöntemlerini ve uygulamalarını taklit etmek zorunda kalıyoruz. Bu kadar kısırlık içerisindeyiz.
2: Ama büyük bir zafiyet. Hala geçerli bir şey. Mesela Türkiye'de din eğitimi alanındaki çalışmalar, yani Rus'u kaynaklıdır, işte Alman ekolü kaynaklıdır. Örneğin Beyza Bilgin mesela din eğitim alanında ilk doktoru yapan kişi olmasına rağmen hakikaten hala bu şeydir. Yani Batı merkezlidir, ama bizim mesela İslami eğitim literatürü de bize taşınmış değil. Yani herkes İslami eğitimle ilgili genel yaklaşımlar ifade ediyor, ama bu anlamda hakikaten bizim kendi dünyamızda olan kaynakların da bugüne taşınması lazım. Buralarda ne olup bittiğini biz bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz için de, yani edebiyat alanında olduğu gibi din eğitim alanında da genellikle, yani Batı dünyası kaynaklı bir üretim içerisinde oluyoruz. Ve bu son dönemlerde özellikle değerler eğitimi, karakter eğitimi adı altında yürütülen faaliyetlerde bu etki daha baskın hale geldi diye düşünüyorum.
3: Evet sevgili dinleyenler, program konuğumuz Sayın Mustafa Aldı'yla çocuk edebiyatı günümüz İslami neşriyatının çocuklar açısından ne kadar yeterli olduğu konusunu konuşuyoruz. Efendim, ülkemizde din eğitiminin formatı üzerinde konuştuk. Dediniz ki Batı merkezli. Acaba bir din eğitimi çalışmasında tamamen Batı formatının dışına çıkarak her şeyiyle İslami bir metodoloji, bir yöntem geliştirmek söz konusu olabilir mi? Çünkü şu var ki, Batı dünyasında çocuk psikolojisi merkezli çalışmalar ciddi anlamda yekün tutuyor. Türkiye'de mesela okul öncesi dönemde 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş çocuklar için bile özel hazırlanmış, üniversitelerde yapılmış çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Okul öncesi dönemle ilgili birkaç çalışma genel olarak sayılabiliyor. Bir arkadaş yurt dışında bir üniversitenin kütüphanesinde araştırma yapmak için bulunduğu sırada yaşadığı bir olayı anlatıyor. Gittim, işte dedim ki okul öncesi dönemle ilgili çalışmaları görebilir miyim? Görevli bana baktı ve sordu, kaç yaş istiyorsun? Dedim ki 4 yaş. İşte 4 yaşla ilgili hangi ay istersen sen bana onu söyle. Bir de şunu belirt. Doktora tezlerini mi istiyorsun, yayınlanmış kitapları mı? Niye diye sordum. Aldığım cevap ilginçti. Sadece bu yaş çocuğuna hitap eden 2000'in üzerinde doktora çalışması var. Bakın, çocuğu anlamak, çocuk psikolojisini, çocuğun yapısını, çocuğun formatını kavramak ve onun üzerine din eğitimini nasıl yapacağı üzerinde çalışmak Batı dünyasında maalesef bizden çok çok ileri durumda.
2: Ama burada şöyle bir durum da var. Yani şimdi Batılılar makine gibi, yani insanı da makine gibi düşündükleri için determinist bir yaklaşımla onun her an her şeye formatlanabileceğini düşündükleri için böyle bir çalışma içerisine giriyorlar. Bu kadar ayrıntı gerekli mi? Açıkçası ben bu hususta biraz çekincelerim var. Hatta çocuk psikolojisi diyoruz. Örneğin bizde diyelim ki mesela bir ebeveynin çocuğunu elinden tutarak bir yakınının cenazesine gitmesi, onunla birlikte namaza katılması, yani Müslüman geleneği açısından önemli bir şeydir.
3: Evet.
2: Çocuğun varlık yokluk kavramını sezmesi, yani bu anlamda önemli bir şeydir. İşte bu çocuk psikolojisi adı altında yapılan çalışmalara baktığımızda böyle bir şeyin çocuğun psikolojisi için çok zararlı olabileceği falan bir yığın analizle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla hani batıdan tamamen kendimizi yalıtamayız. Zaten bu bizim Müslüman olarak da yapabileceğimiz bir şey evet. değildir. Çünkü hikmet bizim yitik malımızdır. Onu nerede bulursak alırız. Yani önemli olan sabitelerimizi belirleyip yani bütün yeryüzünden alabileceğimiz, çünkü insanlığın birikimi bir anlamda Müslümanların da birikimidir. Yani sonuçta biz yani İslami evrenselliği savunuyoruz. Bu anlamda da dünya birikiminden elbette kendimizi yalıtamayız.
3: Kanaatimce konuda takılması gereken tavır, çocuk psikolojisini batı kaynaklarından tanıyabiliriz ama İslami usulleri İslami kaynaklardan hareketle ortaya koymalıyız, değil mi? Siz de bunu kastediyorsunuz. Yani batının uygulama biçimiyle bizim uygulama biçimimiz birbirinden dağlar kadar farklı denebilecek özellik arz ediyor. İslami eğitim metodolojisi Peygamber Efendimizin sünnetinden, Kur'an-ı Kerim'den mülhem olarak yapılmalı ve bu usul kullanılmalı. Yani bir namaz Hristiyan geleneğinde zaten yok. Bunu onlardan almamız veyahut onların usullerini benimsememiz kabul edilemez. Bu anlamda dini merkezli bir çalışma içerisinde olmak zorundayız. Ama çocukları tanıma noktasında, işte hani Yaşar Kandemir hocamızın çalışmalarından siz bahsettiniz ya, oradan mülhemse eğer Peygamber Efendimizin hadislerini, mesela bir hadisini bir hikayeyle anlatmak ve kavratmak, eğer bu ufku bir rahibe bile vermiş olsa, ondan kazanmış olsa, o bile ciddi bir kazanımdır. Yani, değil mi?
2: Çünkü yani usule ilişkin, yani temel noktada bir şey değil, araçlara ilişkin bir faydalanma. Dolayısıyla burada zaten eleştirilecek bir durum olmaz. Zaten yani batıda yani esaslı olarak çocuk edebiyatı kilise merkezli olarak gelişmiştir. Bu anlamda da yani bize göre belki daha tecrübeliler. Elbette ondan faydalanmak kaçınılmazdır.
3: Yani batı ülkelerinin tamamında sizin de ifade ettiğiniz gibi okul öncesi dönemde çocuklara evet. din eğitimi zorunludur. Okullarda evet. rahipler, rahibeler ders veriyor ve bu şekilde çocuk küçüklükten itibaren dini değerlerle iç içe yaşıyor. Evet. Ama maalesef onlarda din sadece din adamlarına münhasır kılınıyor. Yetişkin bir fert çok fazla dinle alakadar olmuyor.
2: Dolayısıyla hani burada bizim mesela işte İslami çocuk edebiyatı diyoruz, din eğitimi diyoruz. Ha, bu anlamda Bernard Lewis'in mesela İslam sanatları bağlamında ortaya koyduğu güzel bir yaklaşım var. Diyor ki İslam sanatları demek, kilise sanatı demek, Hristiyan sanatı demekle aynı anlama gelmez. Çünkü Hristiyan sanatı sadece kilise içine, kilise içinde üretilen sanatken İslam sanatları hayata dair, evet. hayatın bütününde üretilen sanattır diyor. Bu anlamda yani biz işte İslam edebiyat dediğimizde sadece yani çocuklara namazı, abdesti öğreten ya da orucu öğreten metinleri kastetmiyoruz. Yani daha hayat genel. Bilgisi, yani hayat bilgisi. Bu hayat bilgisinin de
3: değerler
2: hem
3: sistemi
2: bu boyutu
3: diyelim.
2: Var, hem öteki boyutu var. Yani hayat bilgisi sunan metinler.
3: Televizyon, internet, efendim çocuğun okuma dünyasını olumlu olumsuz anlamda etkiliyor ve çocuklara okuma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz sorusu önümüzde ciddi bir sorun olarak duruyor. Efendim çocuk edebiyatı dedik. Ülkemizde yapılan dini içerikli çocuk edebiyatı üzerine konuştuk. Bilgiler verildi. Mustafa Bey'in ağzından dinledik, sağ olsun. Ama anne babalar şunu diyorlar. Hocam siz oradan anlatıyorsunuz ama şu çocuklarımıza kitap okumayı bir öğretebilsek, sevdirebilsek de o bahsi geçen çalışmaları bol bol okutsak, bol bol okusalar hem onlar hem biz huzurlu ve mutlu olsak. Efendim böyle bir soru size yöneltiliyor. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını nasıl kazandırırız, neler yapılmalı denilirse siz ne dersiniz?
2: İsmet Özel bir şeydir. Yani adam olacak çocuk adam olur şeklinde bir şey söyler. Yani okuyacak çocuk okur diye başlamak istiyorum. Ama tabii bu süreçte hani o başta söylediğimiz bir şey var. Eğer siz işte mesela kendiniz diyelim ki oturuyorsunuz, çok güzel sohbet yapıyorsunuz, o sırada çocuğa hadi git kitabını oku, hadi git dersine çalış gibi. Yani çocuk kitap okumak bir ceza gibi. Yani işte yetişkinler böyle çok güzel vakit geçirirken işte diyelim ki o gidip böyle tek başına odasında kitap okuyacak falan. Bu tür bir yaklaşımla çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın mümkün olduğunu düşünmüyorum.
3: Şimdi anne babanın örnek olması dedik. Bu anlamda anne babalar her şeyden önce çocuklarına örnek olmalı. Hani anne baba orada oturmuş sohbet ediyor veyahut da televizyon izliyor. Sonra çocuğuna hadi evladım sen otur kitap oku demesi ne kadar etkili olur?
2: Yani bu anlamda hani çocuklara o yani kitapları dadı olarak sunmamak ve artı eyvah kitap dedirtmemeliyiz çocuklara. Yani bu anlamda yani çocukları dünyasına kitabı taşıyabilmeliyiz. Yani ve onlara yani bir de işte al sana bugün işte 50 tane kitap aldığım gibi böyle bütün kitapları bir anda sunmaktan ziyade böyle peyderpey yani onu sinire sinire beraber kitapçılara gitmek bu anlamda önemlidir. Sahaflara gitmek, eski kitapçılara gitmek bu anlamda önemlidir. Hatta onun adına işte kitap abone yani diyelim ki dergi alıyorsak çocuğa derginin çocuk adına gelmesi. Hatta o dergiden mesela bazı dergiler bunu yapıyorlar. Mesela bayram tebriği gönderiyorlar çocuğa ya da işte diyelim ki ona kutlamak için işte dergimizi nasıl buluyorsun diye arıyorlar falan. Bu çocuğun kendi özgüvenini bir anlamda yükseltiyor. Ha bu anlamda yani çocuğu bıktırmayacak. Okuma listeleri de belki bu anlamda faydalı olabilir ama çocuğu bıktırmayacak. Yepyeni ufuklara kanatlandıracak kitapların peşinde olmalıyız. Ve bu peşinde oluş sürecinde de biz de yani ev ortamında çocuğun okuduklarını paylaşabilmeliyiz. Yani onunla ilgili düşüncelerini falan. Çünkü çocuk okur yani o birikir bir anlamda ha bizim için şey olmaz. Yani çocuk da bunun neye dönüştüğünü falan pek bilemeyiz. Ama çocukla okuduklarını paylaşırsak bir arkadaş gibi işte o kitapta beğendiği beğenmediği yönler falan bu hususta ben çok fazla sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Hatta ya bu anlamda bilgisayar, internet gibi durumlarda eğer çocuğa bu anlamda iyi bir ortam hazırlarsak çocuğun bu okuma sürecini olumlu yönde geliştiren bir araca da dönüşebilir.
3: Şöyle bir konu örnek anlatmak istiyorum. Efendim 5 yaşında Ayşe isimli bir çocuk. Annesi çok okuyor, babası okuyor. Evlerinde vitrinde efendim işte bardaklar, sürahiler veya değişik şeyler değil de kitap raflarıyla dolu bir ev. Hep bu ortamda büyümüş çocuk 1 yaşında eline kitap alıp karıştırmaya başlıyor. Bir yere misafirliğe gidiliyor. Çocuk evin 1-2 odasını görüyor. Odalarda vitrinler, süsler ve annesine sokulur. Anne diyor bu evde hiç kitap yok. Ne biçim ev burası? Değil mi? Yani çocuk okuma alışkanlığını anne babadan görerek kazanıyor.
2: Mesela Amos Oz var. Nobel Edebiyat Ödülleri'nde falan adı geçiyor. Mesela o çok ilginç. 4 yaşındayken işte babası mesela ona kendi kitaplığının yanında küçük bir kitaplık yapıyor. İşte o her zaman babasının kitaplığından oralara kitaplar taşıyor falan. Babası ona işte 4 yaşındayken kitabı mesela resimli bir kitabı babası önce onu okuyor. Daha sonra da işte o kitabı babası okuyor onu ezberliyor. İşte okuyor onu ama ezberinden okuduğunu zannediyor. Bir süre sonra okumayı öğrendiğini fark ediyor mesela. Bu anlamda çok ilginç bir örnek.
3: Günümüzün büyük yazarlarından birisi, ismi şu an hatırımda değil ama şöyle bir örnek anlatmıştı. Diyor ki ben küçük yaşlardayım. Babam bana kendisine gelen gazeteleri, dergileri bana ücret karşılığında okuttururdu. Her hafta gelen dergiyi beni alır, yanına oturtturur. Oku oğlum şu makaleleri çok merak ediyorum der ve okutturur. Sonra hemen okuma işlemi biter bitmez çıkarır, ücretimi öder ve ben sonra çıkar gider oyunuma devam ederdim. Eğer ben bugün büyük bir yazarsam ve iyi bir okuyucuysam babamın yaptığı bu uygulamaya çok şey borçluyum şeklinde bir hatıra nakletmişti.
2: İlginç. Yani bugün de yani buna benzer uygulamalar yapılıyor. Hatta çocuğa işte şu kadar sayfa okursan şunu vereceğim falan. Ama bunlar ya yani uzun vadeli çok kalıcı şeyler oluşturmaz diye düşünüyorum. Çünkü günümüz çocuğu çok fazla görselle ne bileyim daha farklı şeylerle uyarıldığı için dolayısıyla hani kitabı onun belki yani bu illa küçük yaşlarda taşınmayabilir. Belki büyüyünce okuyacaktır. Yani bu anlamda herkes işte çocukken okur, işte büyüyünce de okur şeklinde bir yaklaşım da doğru değil. Bu anlamda belki mesela ben Çetin Altan mesela çok ilginçtir. İki oğlu var. İkisi de okur ve yazar. Mesela bunlar niçin böyle okur yazar oldular şeklinde bir soru. Diyor ki o ortamda işte bizim eve işte arkadaşlarım gelirdi yazarcılar hep bu tür konuları konuşurduk. İşte onlar da bizim yanımızda bu tür konular konuşula onlar da bu dünyanın içerisine bir anlamda girdiler. Mesela çocukların yalıtılması, evet. Başka odalara kapatılması şeklinde değil. Yani çocuğun aileyle birlikte
3: doğal bir süreç.
2: Doğal bir süreç. Yani diğerleri yapay oluyor ve kalıcı. Yani bir süre sonra çocuk okumaktan bıkar. Artık ben bu işten bıktım. Ama onu keyifli bir serüven şeklinde sunulmazsa çocuğun bir süre sonra hatta kitaptan nefret etmesi bile gündeme gelebilir.
3: Yani tabii bu konuda ödül verme durumu bile ölçülü olmalı. Yani. Tamamen ödül karşılığı bir okuma, para yoksa ödül yoksa okuma da yok mantığına gelmemeli. Bu noktada dikkatli davranılmalı. Ama sadece çocuklara dini değerleri sevdirmek ve benimsetmek değil. Bunun yanında çocuğun zihinsel gelişimi, muhakeme gücünün anlama, algılama, idrak etme kapasitesinin gelişmesi noktasında da okuma alışkanlığının etkisi zannediyor. Göz ardı edilemez. Değil mi?
2: O yüzden iyi kurulmuş, yani kurmaca olsa, roman hikaye de olsa iyi kurulmuş metinler, yani çocuğun içerisinde böyle çözebileceği unsurların olduğu metinler olması gerekiyor.
3: Ve bu metinler üzerine de çocuğa sorular sormak, okuduğunu anlayıp anlamadığını kontrol etmek, ya ben şurayı anlamamıştım, sen hatırlıyor musun şeklinde çocuğun zihinsel işlevlerini kullanmasını gerektirecek sorular, sorgulamalar, karşılıklı konuşmalar zannediyorum çocuğun zihinsel gelişimde etkili olacaktır.
2: Zihinsel gelişimde yararlı olur ama bu tür soruların sayısını artırmak da
3: uzaklaştıracaktır. Yani, soruları dikkatli şey, soralım.
2: Yani biz orta ümmetiz, vasat ümmetiz. Yani her şeyde denge olması gerekir. Yani diyelim ki hani çocuğun hani bazen öyle şey işte okuma hastalığı vesaire, okumama hastalığı. Ya bu tür şeylerden, her tür aşırılıktan uzak olmak bizim için daha doğru.
3: Evet Mustafa Bey, istemesek de zamanın sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Efendim program boyunca İslami çocuk edebiyatı dedik ve okuma alışkanlığında noktaladık. Buraya kadar konuyu bir özet mahiyetinde veyahut da son olarak eklemek istediğiniz hususlar varsa sizi alalım efendim.
2: Şimdi son olarak özellikle 2000'lerden yani sonra bu alandaki çalışmaların daha nitelikli hale geldiğini söylemiştim ve bu alanda da özellikle yani edebiyat birikimi olan ilahiyatçıların ve ilahiyat birikimi olan, yani burada mesleki bir kategoriden ziyade
3: birikim.
2: Birikim anlamında bunu söylüyorum. İlahiyat birikimi olan edebiyatçılar, edebiyat birikimi olan ilahiyatçılar şeklinde bu iki birikim eğer bir araya gelirse bizim çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarımız daha nitelikli hale gelecektir. Ve bu anlamda mesela son zamanlarda örneğin mesela tamamen çocuklar için din kültürüne odaklanan Birdir Bir bu anlamda önemli bir çalışma, eksiklikleri yok mu? Tabii ki var.
3: Şüphesiz.
2: Ama bu alanda en azından çıtayı biraz, en azından o sahih bilgi dediğimiz temelde öncelemesi açısından önemli bir girişim. Ama bunların artırılması gerekiyor ve bu artırılma sürecinde de yani özellikle ebeveynlerin ya da okuyucuların kitabın başında İslami yazdığı zaman buna aldanmaması gerekiyor. Örneğin mesela Bülent Atan'ın Sevimli Kelimeler Ülkesi var. Çok güzel bir kitap. İçerisinde eleştirilecek hususlar yok mu?
3: Şüphesiz.
2: Güzel bir çalışma. Çocuklar için küçük bir İslam ansiklopedisidir aslında. Ama o kitap mesela İslam ansiklopedisi adıyla basılmış olsaydı belki çok böyle baskı üstüne baskı yapacaktı. Ama Sevimli Kelimeler Ülkesi adıyla basılınca okuyucu nezdinde çok itibar görmedi. Aha. Dolayısıyla ebeveynlerin bazen kitabın adına da takılmadan
3: muhtevaya,
2: içeriğine bakarak bu anlamda kitap seçimlerini sürdürmeleri çok önemli. Bir de o sözünü ettiğim hakikaten o 90'lı yıllarda yapılan çocuk kitapları kılavuzunu bu anlamda yeniden yani okuyuculara ya da ebeveynlere, eğitimcilere kılavuzluk yapacak teliğe dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda örneğin din kültürü ve de değerler eğitimine odaklanan çalışmalarda da yani bir iki istisna var ama edebiyat temelli bir din eğitimi nasıl olmalı? Bunun özgün metinleri neler olabilir şeklinde kafa yormamızın da bizi belli bir sıçrama yaptıracağını düşünüyorum. Artı bu hususta son bir söz olarak bizim zihniyet itibariyle, siyasal duruş itibariyle farklı yerlerde olsa bile bunları bir kenara bırakarak bizim dini çekli çocuk edebiyatında Yaşar Kandemir'in duyarlılığı ve dilini, Beyza Bilgin'in ise o bilgi temel yani daha sahih temele odaklanan metodolojisini birleştirerek daha farklı yepyeni bir oluşumu ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum.
3: İnşallah. Mustafa Bey, programımıza geldiniz, katıldınız, bilgilerinizi paylaştınız. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
2: Allah, ben de teşekkür ederim. Bundan sonraki programlarda da size iyi çalışmalar diliyorum.
3: Çok teşekkürler. Evet sevgili dinleyenler, bugün program konuğumuz yazar Mustafa Aldıbey oldular. Kendileriyle çocuk edebiyatı, çocuk yayınları, dini içerikli eserler, onları çocuklarımıza okumanın önemi ve çocuklarımızın din eğitiminde dini içerikli çocuk yayınlarının etkisi ve rolü nedir, okuma alışkanlığını kazandırma noktasında neler yapabiliriz gibi başlıklar altında bazı hususlara değinmeye çalıştık. Efendim biz her hafta, Rabbim kısmet ederse, Yeni Ufuklar programında bu ve benzer konularda sizleri bilgilendirmek, paylaşımlar ve bazı hususlarda fikir alışverişte bulunmak için buradayız. Efendim tekrar önümüzdeki hafta beraber olmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsimi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, saf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsimi İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim.

0: Çağlar İnşaat 0282 502 0020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya. Her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
5: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
8: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
9: Saat 11.
10: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
11: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
12: Özel FM, yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.

0: مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik.
0: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Derken oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik.
0: فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık.
0: وَف۪ي مُوسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ
1: Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucizeyle Firavun'a göndermiştik.
0: فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ
1: O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi.
0: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ
1: Biz de hem onu hem ordularını yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ
1: Ad halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik.
0: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِينَ
1: Bu rüzgar, uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu.
0: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ
1: Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti.
0: فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ
1: Onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpıverdi.
0: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
1: Oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler ne de yardım gördüler.
0: وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
1: Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.
0: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
1: Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz.
0: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
1: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik.
0: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
1: Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız.
0: فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
1: O halde Allah'a kaçın, çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim.
0: وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرٍ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
1: Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim.''

0: İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler.
1: اَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler.

0: Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ
0: Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım.

Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum. Asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teâlâ'dır.

0: muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ama tehdit olundukları günde gelince, çekeceklerinden dolayı vay o kafirlerin haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 49 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vattur.
0: Tura. O da.
1: Ve kitabin mestur. Fi rakkim menşur.
0: İnce deri üzerine yazılmış o kitaba.
1: وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
0: Beyt-i Mamur'a, o pek yüksek tavan, gök kubbeye, ağzına kadar dolu okyanusa yemin olsun ki,
1: اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَا لَهُ مِنْ دَافِعَ
0: Rabbinin cezası, mutlaka vuku bulacaktır. Bunu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur.
1: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا
0: Gün gelecek, gök şiddetle çalkalanacak.
1: وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا
0: Dağlar süratle yürüyecektir.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: O gün Hakkı yalan sayıp, peygambere yalancı diyenlerin vay hallerine.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
0: Onlar ki, daldıkları batıl içinde oynayıp dururlar.
1: يَوْمَ

0: O gün onlar cehenneme şiddetle itilirler. İşte denilir, alın size yalan saydığınız ateş.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ
0: Haydi söyleyin bakalım, bu da mı sihir, yoksa siz mi görmüyormuşsunuz?

0: Girin oraya. İster dayanın, ister dayanamayın. Artık hepsi bir. Siz sadece ne yaptıysanız, onun karşılığını bulacaksınız.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve na'im.
0: Müttakiler ise cennetlerde nimet içindedirler.
1: Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vakâhum rabbuhum azâbel cehîm.
0: Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler. Rableri onları yakıcı ateşin azabından korumuştur.

Ve onlara denilir ki, dünyada yaptığınız güzel davranışlardan ötürü yiyin, için, afiyetler olsun. Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Kendilerine temiz ve güzel hurileri de eş yaparız.

0: Kendileri iman edip, zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleriyle daimdir.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara canlarının istediği meyve ve et çeşitlerinden bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Onlar orada meşrubat dolu kadehleri elden ele dolaştırırlar. Bunları içmede ne saçma sapan konuşma olur ne de günaha girilir.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ
0: Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı inci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar.

0: Biz dünyada ailemiz içindeyken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi o kavuran ateşten korudu.
1: İnna kunna min qabl nad'uhu innehu huvel barrur rahim.
0: Çünkü biz daha önce Allah'a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik. Gerçekten O berdir, rahimdir. Hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Ey Resulüm! Sen irşat ve nasihatına devam et. Sen Rabbinin ihsanı sayesinde kafirlerin iddia ettikleri gibi kâhin de değilsin, deli de değilsin.
1: اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ.
0: Ne o? Yoksa onlar senin hakkında ne olacak? Şairin biri, feleğin onun başına neler getireceğini göreceğiz mi diyorlar?
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ.
0: De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizin feci akıbetinizi bekliyorum.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَنْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Yahut Kur'an'ı kendi uydurdu mu diyorlar? Hayır, bu iddialarında samimi değiller. Onların inanmaya niyetleri yok da, onun için bu kabil sözler sarf ediyorlar.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ.
0: O halde bu iddialarında tutarlıysalar, Kur'an gibi bir söz getirsinler bakalım.
1: اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Onlar bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar?
1: اَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ.
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kainatı onlar mı yönetiyorlar?

0: Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri, kuleleri var da, o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar? Öyleyse o haber dinleyenleri kim ise, meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin.
1: اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ
0: Yoksa kız çocukları onun da, erkekler sizin mi?
1: اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ
0: Yoksa onlardan vahyi tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da, onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı?
1: اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı?
1: اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَك۪يدُونَ
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Şunu bilsinler ki, asıl kapana kısılacak olanlar, o kafirler olacaklar.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrıları mı var? Allah, onların iddia ettikleri ortaklardan münezzeh, ve yücedir.

0: Şayet kendilerinin kötü bir maksatla istedikleri gibi gökten bir parçanın düştüğünü görseler, inatlarından ötürü bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Kendilerine ceza olarak gönderildiğini inkar ederler.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُصْعَقُونَ
0: O halde sen onları darbe yiyip çarpılacakları güne kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
0: O gün hile ve tuzakları kendilerine asla fayda sağlamaz ve yardım da görmezler.

0: Rabbinin hükmü yerine gelinceye kadar sabret. Çünkü sen bizim himayemiz altındasın. Namaza kalktığında Rabbini hamd ile tenzih et. Geceliğinde, gecenin sonunda, yıldızların batışının ardından da ona ibadet edip tenzih et. Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben Risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى.
0: Kayan yıldıza yemin olsun ki
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı.
1: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor.
1: اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
0: O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan Melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.

0: Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى.
0: Onun bir başka inişini Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü.
1: عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى.
0: Me'va cenneti de onun yanındadır.
1: اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى.
0: O dem ki Sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu.
1: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
0: Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Şimdi baksanıza şu Lat'a, Uzza'ya ve bir de şu geride olan üçüncüleri Menat'a.
1: اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْتَى.
0: Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi?
1: تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيْزَى.
0: O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı?
1: اِنْ هِيَ اِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

0: Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor.
1: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا
0: Ne o? İnsanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor?
1: فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى
0: Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder.

Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez.

ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar.

Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan, hakikat karşısında ne ifade eder ki?

O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak.

Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir.

Göklerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir.

0: O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir.
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى
0: Şimdi iyice dikkat edin şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de sonra cimrilik ederek vermeyene.
1: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
0: Gaybların bilgisi onun yanındadır da onları kendisi mi görüyor?
1: أَمْ

Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez? İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

0: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا.
1: Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Ad milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
1: Artık ey insan, şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin?

İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden ne zaman olacağını bildirecek, geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur.

0: Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin. Kamer Suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sureye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen kamer adı verilmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İqtarabetis sa'atu ve şakkal kamer.
0: Kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü.
1: وَاِنْ يَرَوْا اَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
0: Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler.
1: وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُسْتَقِرٌ
0: Onlar hakkı yalan saydılar. Heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
0: Oysa onlara kendilerini inkardan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmiştir.
1: Hikmetun baligah, fema tughnin nudur.
0: Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda? Uyarmalar kâr etmiyor.
1: Fetevalle anhum, yevme yed'u'd-da'i ila şey'in nukur.
0: Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münadi, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır.
1: Huşşan ebsaruhum yahrucun min el ecdâfi ke ennehum ceradun munteşir.
0: Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar.
1: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: Boyunlarını çağıran münadiye doğru uzatmış vaziyette kafirler, bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
0: Kendilerinden önce Nuh kavmi de peygamberi yalancı saydı ve bu delinin teki dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler.
1: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ
0: O da, ''Ya Rabbi, ben mağlubum, artık sen bana yardım et.'' dedi.
1: فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
0: Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
1: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ
0: Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti.
1: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
0: Biz Nuh'u levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik.
1: Tecri bi a'yunina cezaen limen kana kufir.
0: O kadri bilinmemiş değerli insana bir mükafat olarak gemi bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Biz bir ibret olsun diye o gemiyi geriye bıraktık. Haydi var mı ibret alan?
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim? Görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ
0: Ad kavmi de peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: İnna arsalna aleyhim rihan sabsaran fi yevmi nahsin mustamir.
0: Biz onların üstüne o pek talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.
1: تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ
0: Öyle ki insanları kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?

0: Semud kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar ve yani biz dediler, içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz. Ne o, yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görünmüş? Hiç de öyle değil. Bilakis o, yalancının, küstahın tekidir.
1: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرِ
0: Biz de peygamberleri Salih'e dedik ki, sen hiç üzülme. Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler.
1: اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاسْطَبِرْ
0: Biz imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret.
1: وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ
0: Hem onlara bildir ki, su aralarında nöbetleşe olacak. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunacaktır.
1: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُ
0: Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı çekip deveyi kesti.
1: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ
0: Nasılmış benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım.

0: yaptadır.
1: Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik. Davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
0: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
1: Lut kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar.

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Biz de Lut'un ailesi dışında hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri biz böyle ödüllendiririz.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ
1: Lut onları bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
1: Onlar Lut'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular. Onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
0: وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ
1: Bir sabah kendilerini sürüp gidecek bir azap bastırıverdi.
0: فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Haydi tadın benim cezalandırmamı ve tehditlerimi.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Yemin olsun, biz ders alınsın diye Kur'an'ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?
0: وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
1: Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi.
0: كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ
1: Onlar ayet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık.

0: Şimdi söyleyin ey Mekkeliler. Sizin kafirleriniz onlardan daha mı güçlüdür? Yoksa ilahi kitaplarda sizin ebedi olan ahirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var?
1: اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
0: Ne o? Biz tam dayanışma halinde olan muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar?
1: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ
0: İyi bilsinler, onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
1: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ
0: Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları kıyamet saatidir. Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır.
1: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
0: Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler.
1: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ
0: O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine tadın cehennemin dokunmasını denilir.
1: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
0: Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle, bir ölçüyle yarattık.
1: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
0: Bizim emrimiz sadece bir kere hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
0: Gerçekten biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: Onların yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır.
1: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ
0: Küçük büyük her şey satır satır yazılıdır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar.
1: فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ
0: Son derece kuvvetli o hükümdarın hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar. Rahman Suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ar-Rahman allama'l Kur'an.
0: Rahman Kur'an'ı öğretti.
1: Halakal insan allamahu'l beyan.
0: İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti.
1: اَشْشَمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ
0: Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
0: Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler.

0: Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız.
1: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ
0: Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın.
1: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ
0: Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.
1: فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ
0: Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?

0: İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533-656-7737 Bahçeli Evler.
5: Yiltem Ev Gereçleri Sanayi. Ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiltem. 0532-230-1582 Bağcılar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
8: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530-419-6665.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
10: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549-720-0506.
11: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer Börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0530-701-4447.
12: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir. 0532-786-4919, Büyükçekmece.
13: Lalezar Ev Gereçleri, Metal, Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212-659-8490. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542-761-1264.
14: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555-963-9846 Sultanbeyli.
15: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537-726-0328 Darıca.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537-362-1515.
17: Taberi Tefsiri İmam Taberi,
1: Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
18: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
19: Life Tekstil Fatih Karataş, 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi, Ümraniye.
20: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
21: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
22: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille lah ve men yudlil fela hadiye lah. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس İnnehu kâne sıddıkan nebiyyâ. Sadakallahul azim. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdi. Meryem suresi 56. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu doğruluktur. Hem Rabbimiz, Melikimiz ve ilahımız olan Allah-u Teala'nın hem de önderimiz ve örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından biri olan doğruluk, mutlaka Müslümanlarda da olması gerekli olan bir vasıftır. Çünkü bu vasıf Müslümanların hem Rableriyle olan ilişkilerinde, yani ibadet ve itaatlerde, hem de insanlarla olan ilişkilerinde kendilerine lazım olacak olan bir vasıftır. Aslında bu vasıf sadece Müslümanları ilgilendiren bir vasıf değildir. Çünkü insanlar hem ticaret yaparken, hem borç alıp verirken, hem kız alıp verirken, hem komşuluk yaparken, yani kısacası her işlerinde muhatap olacakları insanların doğru ve dürüst olmalarına bakar ve bunlarla muhatap olabilmek için çaba sarf ederler. Doğruluk vasfı en çok Müslümanlarda değer bulan ve en çok Müslümanlara yakışan bir vasıftır. Çünkü dosdoğru olan İslam dini eğrilikleri ve yalanları kabul etmez. Yalanları, eğrilikleri ve dürüstsüzlüğü kabul etmediği gibi bunlardan da hesap soran bir dindir. Dolayısıyla İslam'ı kabul eden her Müslüman dosdoğru olmalıdır. İslam'ı kabul eden her Müslüman istese de istemese de artık İslam'ın birer temsilcileri ve tebliğcileri olmuş demektir. Dosdoğru olan İslam'ı temsil ve tebliğ edebilmek de ancak dosdoğru olmakla mümkündür. O halde her Müslüman dosdoğru olmak zorundadır. Ailesi içerisinde doğru, komşuluğunda doğru, ticaretinde doğru, sözünde doğru, hülasa her konuda dosdoğru olmak zorundadır. Her konuda dosdoğru olmak Müslüman olmanın vazgeçilmez bir temel taşıdır. Çünkü üzerine kuracağı her şeyin temelinde doğruluk ve dürüstlük olmazsa yıkılmaya mahkumdur. Yani üzerine kuracağı her şey yıkılmaya mahkumdur. Muhterem Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifeleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ve onun davasının müntesipleri olan bizler, şu basit, geçici ve aldatıcı olan dünyada yaşarken konumumuzu unutmadan ve konumumuza uygun hareket ederek yaşamalıyız. Dünya menfaatleri, mal, mülk, makam, mevki ve şan, şöhret gibi geçici dünya menfaatleri bizleri dosdoğru olmaktan ve İslam'ı dosdoğru yaşamaktan alıkoymamalıdır. Bizim ana kazancımız ana sermayemiz doğruluktan başka bir şey olmamalıdır. İmandan sonra gelen vasıfların en önemlisi doğruluktur. Abdullah İbni Amr ve Abdullah İbni Amr'a radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulüne şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam ile ilgili bir söz söyle ki onu senden başkasına sormayayım. O cevaben, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu. Evet kardeşlerim, işte bu hadis-i şerif bu konunun önemini gayet güzel, net, kısa ve özet bir şekilde açıklamaktadır. Ve her Müslüman bu hadis-i şerifin muhatabıdır. Çünkü bu hadis-i şerifi söyleyen o mübarek dudakların sahibi her Müslüman için örnektir. Hem de en güzel, dosdoğru bir örnek. Öyle bir örnektir ki söylediğini yapan ve yaşayan bir örnek. Mekke Şirk Devleti'nin koyu cehaleti içinde yetişen Efendimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce bile yamuk, bozuk ve her türlü dürüstsüzlüğün içinde bile dosdoğru yaşamış ve hiçbir konuda eğriliğe meyletmemiştir. Öyle ki Mekke'nin eğrileri bile kendisinin doğru olduğunu tasdik etmiş ve ona Muhammedul Emin demişlerdi. Baş düşmanı olan Ebu Cehil bile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, biz sana yalancı demiyoruz. Senin ne kadar doğru ve dürüst ve emin bir kişi olduğunu biliyoruz. Ancak biz Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz demişti. Öyle bir doğruluk ki düşmanını bile kendisine güvendirip muhtaç eden bir doğruluk. O Mekke'nin yamuk müşriklerinin en değerli şeylerini bile kendisine getirip emanet edecek derecedeki bir doğruluk. Rabbinin kendisinden istediği bir doğruluk. Rabbi ona şöyle emretmişti. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. İşte bu ayet Hud suresinin 112. ayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayet beni kocattı, Hud suresi beni kocattı sözlerini söylediği bir ayettir. Yani kendisinin bu sözleri söylemesine sebep olan bir ayettir. Ashab'tan rivayet edildiğine göre Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu ayetten daha şiddetli bir ayet de inmemiştir. Ayetteki o hitap o günden bugüne ve kıyamete kadar yaşayacak olan Müslümanlar için bir hitaptır. Ama ne yazık ki bugün bu ayet birçoğumuzu kocaltıp etkilemiyor. Eğer etkileseydi bu toplumda huzur ve güven olur, dolandırıcılık, yalan, gasp, rüşvet ve yalancı şahitlik gibi kötülükler olmazdı. Dolayısıyla bu toplum doğru olan sırat-ı müstakim üzerinde olurdu ve bu yoldan sapmazdı. Bu yoldan sapmayınca da küfür ve şirk şu anda hakim olmazdı. Muhterem Müslümanlar, sırat-ı müstakim üzere olmak ve Allah'ın razı olduğu ve cennetine koyacağı kullardan olabilmek sadece kendi nefsimizde doğru olmakla mümkün değildir. Kendimiz dosdoğru olmakla beraber hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirleyip üzerinde yürüdüğü hak olan yol üzerinde yürümek, hem de onun yol haritası ve metoduyla hareket etmekle mümkündür. Aksi takdirde zalim ve tağutların belirlediği batıl ve demokratik yollar üzerinde yürüyerek dosdoğru olduğunu, sadıklardan olduğunu zannetmek hem yanlıştır hem de sonu hüsrandır. Doğru yolda eğri yürünemeyeceği gibi eğri yolda da doğru yürünmez. Allah Celle Celaluhu ancak akidesi doğru, ameli doğru ve yolu doğru olanlardan razı olur ve ancak onları cennetine koyar. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah dedikten sonra dost doğru olanların üzerine melekler iner ve korkmayın, üzülmeyin ve size vaad olunan cennetle sevinin derler. Fussilet suresi 30. ayet. Değerli Müslümanlar, dost doğru olmak ve öyle kalabilmek ancak dost doğru olan sırat-ı müstakim üzere yürümekle olur. Sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmek de ancak takva sahibi olan doğrularla beraber olmakla mümkündür. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, müttakiler olarak doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 119. ayet. Evet kardeşlerim, doğrularla beraber olmak ve sabredip doğrularla kalabilmek bizlerin eğriliklerimizin düzeltilmesine, sadıklardan olabilmemize sebep olmakla birlikte şeytan aleyhillanenin üzerimizdeki tesirini azaltan önemli bir vasıftır. Allah Azze ve Celle sadıklarla beraber olanların üzerine rahmetini indirir. Allah'ın rahmeti doğrularla beraberdir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de doğrulardan, sadıklardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallahil islam.
0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Özel FM uyarıyor. Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokum.

0: güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
2: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Ayrıca Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle didişmeyin.

0: Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
1: انت كعبة وإلها تربة عين كل محب وعاشق بصادق لا تعذب يلتحب

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hayat anlamını Allah'tan alır. Yaşamış olduğumuz yüzyıl, insanlığın bütün ortak değerlerini değersizleştirme ve yozlaştırma stratejisi üzerine çalışıyor. Adem'den bugüne kadar insanlık tarihinde oluşmuş olan bütün değerler akıl almaz bir dezenformasyona tabi tutuluyor. Adeta insanlığın hafıza kaydı silinmek isteniyor. Değerlerini yitirmiş bir toplum içinse sosyal kıyamet kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmakta. Yitirdiğimiz her insanlık değerimiz kıyametimizin bir alametidir. TV, internet, yazılı ve görsel basın farkında olarak veya olmayarak bu değersizleştirme sürecine katkıda bulunuyor. Bizler de maalesef bu süreçten farkına varmaksızın payımıza düşeni alıyoruz. Hayat, yüce yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli, hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır. Allah insanı bu noktada rehbersiz ve kılavuzsuz bırakmamış, ilahi hitabıyla kılavuzluk, peygamberleriyle de rehberlik yapmıştır. O, bizim hayat gemimize imanımızı kaptan yapmamızı istemiştir. Çünkü imanını hayat gemisine kaptan yapan hiç kimse, dünya denizinde kopacak tufandan korkmaz. Allah'ın kendisine verdiği değer biçilemez hayat sermayesinin değerini kavrayabilenler, her bir anlarını O'nun rızası için yaşamışlardır. Hayat, değerini uğrunda mücadele edilen amaçtan alır. Amaç ne kadar değerliyse, ömür de o kadar değerlidir. Amaç süflileştikçe, hayat da o oranda süflileşmiştir. İnsanın bu bilinci her an canlı tutması ve düzenli aralıklarla hayatının amacına dair kendini murakabe etmesi gerekir. Mümin asla rastgele yaşayamaz. Çünkü o bu dünyaya rastgele gelmemiştir. Kur'an'ın ölümsüz örnekleri olan bütün peygamberlerimiz ümmeti Muhammed'in mürebbileridir. Bu mürebbilere talebe olacağımızın sözünü Bakara suresinin son ayetlerini okuyarak veririz. Resul, Rabbinden kendine indirilene önce kendisi iman etti, sonra da müminler. Hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar. Bakara Suresi 285. Peygamberlere iman etmek, onların eğitimine girmeye ve onları hayata taşımaya söz vermektir. Peygamber kıssalarını Rabbimizin anlatmaktaki muradına uygun olarak anlamak da ancak bu bakış açısıyla gerçekleştirilebilir. Her birimiz kendi kendimize Hazreti Adem'i, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı zamana ve zemine takip edebilmek için izler bırakan diğer peygamberleri nasıl örnek alabilirim sorusunu sormalıyız. Bu sorunun cevabı olarak hayat yolculuğumuzun değişik dönemlerinde bir peygamberimiz elimizden tutacaktır. İnsan, dünya hayatının hiçbir fani değerine boyun bükmeden yaşayabilmelidir. Bir defa boynunu büken, ömür boyu boynu bükük yaşar. Namaz, kıyamıyla insana hayatta dik durmayı, sonsuzlukların sahibinden başka hiçbir güce boyun eğmemeyi öğretir. Hayat, Allah'ın okulu, insanlarsa bu okulun öğrencileridir. Her birimiz bu okulda iyi ve başarılı birer öğrenci olmakla mükellefiz. Hayat okulunda onurlu bir öğrenci olmalıyız. Bu onuru bize salih amele dönüşmüş bir imandan başka ne verebilir ki? Salih ameli olmayan bir iman insanı bu onurundan mahrum bırakır. Kur'an'ın ölümsüz ve evrensel örnekleri bize hep bu mesajı vermez mi?
Kur'an'da geçen her bir ölümsüz örnek, bizim hayatımızın mutlaka bir bölümüne mesaj vermektedir. İnsana kendisini nasıl yüce yaratıcının nazarında değerli kılabileceğinin işaretlerini sunmaktadır. İnsanın değeri tatmin olduğu objeyle ölçülür. Mümin, Allah ve cennetten aşağısıyla tatmin olamaz. Onun amacı Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası ise onun indirdiği vahye tabi olunmasıdır. Allah'ın indirdiği suyla hayat bulup da onun indirdiği vahye sırt dönmek nankörlüğün ta kendisidir. Su, biyolojik hayatın kaynağı, vahiy ise manevi hayatın kaynağıdır. Öyleyse vahiyden mahrum yaşamak mümkün müdür? Her insan hayat ipini vahye bağlamak zorundadır. Allah'tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını aklından çıkarmamalı ve gelecek planlaması yaparken de Allah'ı hesaba katmalıdır. Yaşarken ne olacağı kadar, öldükten sonra da nerede olmak istediğini kendine sormalıdır. Dünyadaki her şey bize bir emanettir. Emanete mutlak mülkiyet olarak bakmak, emanete ihanettir. İhanet edilen emanet sadece servet değil, bizzat insanın kendisidir. Dünyaya, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olmak için gelen insan, sahip olmaya yeltenirse servete hamal olur. Sonuçta da ne şahit ne de sahip olabilir. Her şeyi kulluğumuz için bir emanet olarak görüp Rabbimize ve hayatımıza kulluğumuzla kalite katmak duasıyla. Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efe.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı. Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık. Sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
2: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
7: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
10: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
11: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
14: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
17: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
18: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
19: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
10: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
22: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
23: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
24: بسم الله

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20-21-22-23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber savaşa gitmek istediğinde, "Ey muhacir ve ensar, sizin kardeşlerinizden bir kısmı vardır ki onların ne malı ne de yardım edecek akrabaları vardır. Her biriniz onlardan iki veya üç kişiyi yanına alsın. Çünkü hiçbirimiz onlardan daha çok binme hakkına sahip değildir," dedi. Bunun üzerine ben iki veya üç kişiyi yanıma aldım. Ben ne kadar biniyorsam her birini de o kadar bindiriyordum.

Vasile bin Eska şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Tebük Savaşı için dellal çağırdı. Ben eve gidip tekrar geri döndüm. Sahabilerin öncüleri çıkmıştı. Medine'de dolaşıp, kim beni bindirirse savaşta ele geçirilecek ganimetten bana düşecek payı ona vereceğim dedim. Ensardan bir ihtiyar, biz onu sırayla bineğimize bindiririz. Yemeği de benim üzerime olsun. Onun payı benim olsun dedi. Ben de evet dedim. Onunla beraber yola çıktım ve dönünceye kadar onun çok iyi bir arkadaş olduğunu gördüm. Savaş sonunda elimize birçok ganimet geçti. Bana birkaç genç deve düştü. Onları sürdüm ve ensardan olan o zata götürdüm. İhtiyar develerden birinin terkesine bindi. Önden ve arkadan develere baktıktan sonra, ''Ey kardeşimin oğlu, develerin sana mübarek olsun. Bana vermeni şart koştuğum ganimetteki payın değildir.'' dedi.

Avf bin Malik şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni bir askeri birlikle gönderdi. Bir kişi bana, eğer ganimetten bana pay verirsen seninle beraber gelirim dedi. Sonra elimize ganimet geçecek mi geçmeyecek mi bilemiyorum. Bana bir ücret verirsen gelirim dedi. Ben ona 3 dinar ücret verdim. Böylece gazaya gittik. Ganimet elde ettik. Hazreti Peygamber'den onun durumunu sordum. Hazreti Peygamber onun dünyasında da ahiretinde de bu 3 dinardan başka bir şeyin senin olduğunu görmüyorum dedi. Yala bin Münye şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü bana gazveye gitme izni verdi. İhtiyar ve yaşlıydım. Hizmetkarım yoktu. Ücretli birisini aradım. Ona ücret verecektim. Bir kişi buldum. Savaşa gitme zamanı yaklaşınca bana geldi. Payların ne olduğunu bilmem. Payın nereye kadar çıkacağını da bilmem. İster ganimet payı olsun, isterse olmasın. Bana belli bir şeyi tayin et dedi. Böylece ben ona 3 dinar tayin ettim. Ganimeti paylaşma zamanı gelince ona bir pay vermek istedim. Fakat 3 dinar tayin ettiğimi hatırladım. Peygamber'e gittim ve ona durumu arz ettim. Hazreti Peygamber onun bu gazvesinde dünyada zannederim ki peygamber ahiret tabirini de kullandı. Ancak tayin edilen bu 3 dinardan başka kazancı yoktur buyurdu. Sa'd'ın kızı Meymune Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, savaşa gitmeyip de para vererek başkasını savaşa gönderen hakkında bana fetva ver. Ecir onun mudur yoksa gidenin midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber "O malının ecrini alır. Giden de niyetine göre ecrini alır." buyurdu. Kişi Hazreti Ali'ye geldi. Kendi yerine oğlunu getirdi. Savaşa göndermek istedi. Hazreti Ali ona bir yaşlının fikri benim katımda bir gencin savaşa katılmasından daha sevimlidir dedi. Kuvvetli bir genç mescide girdi. Elinde geniş ağızlı oklar vardı. Allah yolunda kim bana yardımcı olur diyerek mal istiyordu. Hazreti Ömer onu çağırdı ve bu kişiyi benden ücretle alıp götüren ve çalıştırmak isteyen kimse var mıdır diye sordu. Ensardan bir kişi ey müminlerin emiri ben onu ücretle çalıştırmak istiyorum dedi. Hazreti Ömer ona ne kadar vereceksin deyince adam şu kadar para vereceğim dedi. Hazreti Ömer onu götür ve çalıştır dedi. Adam onu alıp götürdü. Birkaç ay sonra Ömer adama o genç ne yapıyor diye sordu. Adam dürüst ve çalışkan bir gençtir dedi. Hazreti Ömer kazandıklarıyla beraber onu bana getir dedi. Adam gençle beraber para dolu bir kese getirdi. Ömer gence al paranı. Şimdi istersen savaşa git, istersen otur dedi. Bir kişi İbn Mesud'a gelerek sen Hazreti Peygamber'den atlar hakkında bir şey söylediğini işittin mi diye sordu. İbn Mesud evet işittim. Hazreti Peygamber atın alnında kıyamet gününe kadar hayır bağlıdır. Atları Allah namına ve hesabına satın alın ve Allah'ın namına ve hesabına borçlanın dedi. Hazreti Peygamber'e Allah'ın namına ve hesabına nasıl alacağız ve Allah'ın üzerine nasıl borç yapacağız dediler. Hazreti Peygamber satıcıya parasını
ganimetteki hissemizi alırsak vereceğiz. Borcumuzu da Allah bize bir fetih müyesser ederse ödeyeceğiz deyin buyurdu dedi.

Hazreti Peygamber sahabilerden birkaç kişiyi Ka'b bin Eşref'i öldürmek üzere gönderirken onlarla beraber Bakıyul Gargad'a kadar yürüdü ve onlara "Allah'ın adıyla gidiniz. Ya Rab, onlara yardımcı ol." diye dua etti. Abdullah bin Yezid bir yemeğe çağrıldı. Geldiğinde Hazreti Peygamber bir askeri birliği uğurlarken "Sizin dininizi, emanetlerinizi, amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyor ve size dua ediyorum." buyurdu dedi.

Ebu Bekir, Üsame ile beraber ordu karargahına geldi. Onlara hareket emrini verip onların yanında yaya olarak yürümeye başladı. Halifenin bineğini Abdurrahman bin Avf çekiyordu. Üsame bin Zeyd, "Ey Resulullah'ın halifesi, ya sen bineceksin veya ben ineceğim," dedi. O da, "Yemin olsun ki ne ben binerim ne de sen inersin. Benim ayaklarım Allah yolunda bir saat tozlanırsa bana ne olur? Çünkü gazi bir kimsenin her attığı adımda 700 hasene yazılır. Derecesi 700 derece yükselir. 700 günahı da silinir," dedi. Ebu Bekir son noktaya gelinceye kadar bu hal üzerindeydi. Son noktada Üsame'ye hitaben, "Eğer Ömer bin Hattab'ı bana yardımcı olarak bırakmayı uygun görürsen bunu yap," dedi. Üsame, Hazreti Ömer'in kalmasına izin verdi. Arkadaşımla savaşa çıkıyorduk. Abdullah bin Ömer bizi uğurladı. Bizden ayrılmak istediğinde, "İkinize verecek bir şeyim yok. Fakat Hazreti Peygamber'den dinledim. Allah'a bir şeyi emanet bırakırsan Allah onu korur. Ben de ikinizin emanetini ve amellerinizin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum," dedi. Saib bin Yezid anlatıyor. Hazreti Peygamber Tebük gazvesinden Medine'ye dönünce halk onu karşıladı. Ben de çocuklarla beraber Seniyyetül Veda denilen yerde Hazreti Peygamber'e rastladım.

Hazreti Peygamber'le beraber Bedir Savaşı'na ve Mekke'nin fethine Ramazan ayında çıktık. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethine Ramazan'ın 10'unda çıktı. Ebu Rum, Gülsüm bin Hüseyin bin Utbe bin Halef el-Gıfari'yi Medine'de vekil bıraktı. Hazreti Peygamber ve beraberindekiler oruçluydular. Hazreti Peygamber Kudeyt denilen yere varınca orucunu bozdu. Sonra yola devam ederek beraberindeki 10 bin askerle beraber Merru Zahran'a vardı. Hazreti Peygamber herhangi bir erkek bir kadınla tenha yerde durmasın. Herhangi bir kadın yanında mahremi olmaksızın sefere çıkmasın dedi. Bunun üzerine bir kişi ayağa kalkarak "Ey Allah'ın Resulü, benim ismim falan savaş için yazıldı. Hanımım da tek başına hacca gitti." dedi. Hazreti Peygamber "Git hanımınla beraber hac yap." dedi. Hazreti Peygamber kuşluk zamanı seferden dönünce mescide girdi, iki rekat namaz kıldı. Hazreti Peygamber seferden döndüğü zaman namaz kılmadan oturmazdı. Bu hadisi Cabir bin Abdullah'dan da Buhari rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Peygamberle beraber bir seferdeydim. Medine'ye döndüğümüzde bana mescide gir, iki rekat namaz kıl dedi. Cabir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber benden bir okka, bir dirhem veya iki dirhemle bir deve satın aldı. Sırar denilen suyun başına geldik. Bu su Medine yakınlarındadır. Hazreti Peygamber bir deve kesilmesini emretti ve deve kesildi. Etini yedikten sonra Medine'ye geldik. Hazreti Peygamber bana mescide girip iki rekat namaz kılmamı emretti. Sonra devemin parasını tartarak bana verdi.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri, İbrahim Uyar, 0549 575 41 41.
13: Azim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 çift 030, 0536 355 31 42, Esenler. bilgi@azimreklam.com.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
15: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
16: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
17: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
18: En
1: kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
19: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Üçüncü özellik, Bedir'deki büyük karşılaşma ve hak ile batılın ayrılması. Şehit Seyyid Kutup bize Bedir'de hak ile batılın ayrılmasından bahsederken şöyle demektedir: şimdi de Allah'ın Bedir gününü nasıl ayrılık günü olarak nitelendirdiğine dikkat edelim. Eğer Allah'a iman ettiniz ve hak ile batılın ayrıldığı gün Bedir, kulumuza indirdiğimiz ayetlere inandınızsa, Enfal 41. Baştan sona kadar Allah'ın yardımı, yönetmesi, tedbir ve iradesiyle başarılan Bedir gazvesi gerçekten ayrılık günüdür. Genel olarak bütün müfessirlerin de belirttikleri gibi hak ile batılın ayrıldığı gündür. Hatta en geniş, en derin ve kapsamlı manasıyla her şeyin ayrılık günüdür. Hak ile batıl fiilen o gün ayrıldı. Ancak bu öyle bir asil haktır ki yeryüzü ve göklerin, canlıların ve cansızların fıtri asılları ona dayanır. Öyle bir hak ki uluhiyet, saltanat, tedbir ve takdir sadece yüce Allah'a mahsus kılınmakla ifadesini bulmuştur. Bütün kainatın onun kulu olmasıyla yörüngesini tamamlamıştır. Yeri, göğü, canlı ve cansız bütün yaratıklarıyla sadece Allah'ın uluhiyetine, onun biricik saltanatına, ortağı ve şeriki bulunmayan takdir ve tedbirine teslim edilmesi ve her şeyin onun emrine rağm edilmesiyle gayesine ermiştir. Batıl o gün bütün yeryüzünü kaplamış, hakkın yüzünü bile perdelemişti. Artık Allah'ın arzında, Allah kullarının hayatına dilediği gibi hükmeden zalimler hüküm sürüyordu. Hayatın devamına ve insanların yaşayışlarına artık arzu ve şehvetler hükmediyordu. İşte Bedir günü bu iki kavram arasındaki en büyük ayrılığı gerçekleştiren gündür. O yüce hak ile azgın batılı kesin olarak birbirinden ayıran, ebediyete kadar birbirine karışma ihtimali bırakmayan gündür Bedir günü. En geniş, en ince ve en derin manasıyla her sahada hak ile batılın ayrıldığı gündür Bedir günü. Vicdanların derinliklerinde dahi hak ile batılın ayrıldığı gündür o gün. Bütün şubeleriyle vicdan ve şuurda, ahlak ve gidişatta, kulluk ve ibadette, mutlak ve soyut vahdaniyetle vicdanların Allah'tan başka bir takım şahıslara, arzu ve heveslere, adet ve geleneklere kulluğu şeklinde tezahür eden her çeşit şirkin ayrıldığı gündür Bedir günü. Evet, Bedir günü hak ve batılın hayat meydanındaki tezahürlerinin ayrılık günüdür. Şahıslara, beşeri arzulara, çeşitli değer ve kurumlara, adet ve geleneklere, insan mantığının mahsulü olan kanun ve nizamlara kul olmak zilletiyle, yüce Allah'a ve onun koyduğu ulvi kanunlara uyma şerefinin ayırt edildiği gündür. O gün başların yükseldiği, alınların Allah'tan başka hiç kimsenin huzurunda eğilmediği, ancak onun kanun ve hakimiyeti önünde boyun büküldüğü, zalimlere kul köle yapılan bütün insan kitlelerinin hürriyete kavuşturulduğu gündür. O gün İslami hareket tarihinin iki devrinin kesin olarak birbirinden ayrıldığı gündür. Sabır, sabırda yarışma, toplanıp birleşme ve ümitle bekleme devriyle kuvvet, hareket, hamle ve coşkunluk devrinin. Hayata yeni bir bakış, insan varlığı için yeni bir esas, cemiyet için yeni bir nizam ve devlet için yeni bir şekil getiren İslam. Sadece Allah'ın uluhiyetini, onun hakimiyetini esas kabul eden, yüce Allah'ın uluhiyet ve hakimiyet hakkını gasp etmeye çalışan zalimlere savaş açan ve böylece yeryüzünde insan cinsinin hür olduğunu bütün kainata ilan eden İslam. Bu vasıflarıyla o, elbette kuvvete, harekete, hamleye ve akıp giden bir coşkunluğa ihtiyaç hissedecekti. Çünkü o tarih boyunca gizli faaliyete ve durup beklemeye tahammül edemezdi. İnananların ruhlarında kendi ahlak ve gidişatları içerisinde Allah'a kulluk alametleri tezahür ettiği halde sadece soyut bir inanç olarak yaşamaya rıza gösteremezdi. Getirmiş olduğu o yeni tasavvuru, yeni nizamı, yeni devleti ve yeni cemiyeti hayata geçirmeden edemezdi. Önüne çıkan maddi engelleri, İslam'ın ameli tatbikatını zorlaştıran baskı unsurlarını önce Müslümanların hayatından, sonra da bütün beşeriyetin hayatından kaldırıp atmadan rahat edemezdi. Çünkü o, pratikte tatbik edilmesi için Allah'tan gönderilen bir nizamdı. O gün insanlık tarihinin iki devrinin birbirinden ayrıldığı gündür. İslam nizamı geldikten sonraki beşeriyetin çehresi, İslam nizamı gelmeden önceki beşeriyetin çehresinden tamamen ayrıdır. İslam nizamından fışkıran yeni tasavvur. O tasavvurun yoğurduğu bu yeni nizam. İnsanın yeniden dünyaya gelişini temsil eden bu yeni cemiyet. Hem her türlü hayat olaylarının, hem içtimai nizamın ve hem de kanun koyuculuğun kendisine isnat ettiği bu yeni ölçüler. Bütün bunlar Bedir gazvesinden beri sadece Müslümanlara ait bir keyfiyet ve bu yeni cemiyetin varlığına bağlı bir husus değildir. Bunlar bütün beşeriyetin malıdır. Gerek dahilde ve gerek hariçte, gerek İslam'a dost ve gerek ona düşman birçok milletler çok kere İslam'ın koyduğu bu ölçülerin tesiri altında kalmışlardır. Garp'tan özellikle bu dine karşı savaşmak ve daha yeşerme imkanı bulamadan onu yeryüzünden silmek için müşterek ordular tertipleyen Haçlılar, imha etmek için geldikleri bu İslam cemiyetinin geleneklerinin tesiri altında kalarak geri döndüler. İslam'ın sosyal nizamının ancak kalıntılarını gördükleri halde bu bile onları kendi memleketlerinde geçerli olan derebeylik nizamını yıkma niyetiyle vatanlarına döndürmeye kafi gelmiştir. Şarktansa Müslüman memleketlerde yaşayan Yahudi ve Hristiyanların teşvik ve tahrikleriyle aldanan Tatarlar aynı gayeyle İslam'a saldırmışlardı. Ama sonunda onlar da vicdanlarında İslam akidesinin tesirlerini hissederek geri döndüler. Ve bu akideyi yeniden yeryüzünün dört bucağına ulaştırmak için harekete geçtiler ve Avrupa'nın kalbinde 15. asırdan 20. asıra kadar varlığını devam ettiren bir hilafet müessesesini korumak gayretini gösterdiler. Hülasa Bedir Muharebesinden sonra bütün insanlık tarihi gerek Müslüman memleketlerde ve gerek İslam'a muarız memleketlerde bu ilahi dinin, bu hak ile batılı ayıran esasların tesiriyle doludur. O gün zafere götüren etkenlerle hezimete yol açan etkenlerin ayrıldığı gündür. Görünürde bir orduyu zafere ulaştıracak her türlü etkenlerin, müşriklerin safında, hezimete yol açan bütün etkenlerin de müminlerin safında olduğu dikkatlerden kaçmıyordu. Hatta kalplerinde hastalık olan münafıklar, "Onları dinleri aldattı, Enfal 49, diyorlardı. Bu aynı zamanda sayıca az ve zayıf kuvvetlere sahip olan iman ordusuyla, sayıca çok ve mükemmel imkanlarla donanan müşrikler ordusunun ilk savaşıydı. Yüce Allah, zafer ve hezimet sebeplerinin takdir ve tasavvur ölçülerini kesin olarak birbirinden ayırmak ve sağlam akidenin her türlü imkan ve hazırlığa sahip sayıca çok kuvvetlere daima galip geleceğini insanlara göstermek için savaşın bu tarzda cereyan etmesini irade buyurmuştur. İnsanlara zaferin sadece silah ve sayı üstünlüğüyle değil, doğru ve sağlam bir inançla gerçekleşeceği anlatılmak istenmiştir. Gerçek bir akideye sahip olanlar, düşmanlarıyla zahiri güçlerinin eşit olmasını bekleyip duracakları yerde, batılla savaşa girip cihad etmelidirler. Çünkü onlar teraziye ağırlık veren başka bir güce sahiptirler. İşte Bedir gazvesi bunun söylenen bir laf olmaktan ziyade gözlerle görülen bir gerçek olduğunu göstermiştir. Ve son olarak o gün diğer bir anlamda da hak ile batılın ayrıldığı gündür. Bu noktayı da surenin başlarında Yüce Allah şöyle dile getiriyor. Hani Allah bu iki taifeden birini size vaat etmişti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa günahkarların hoşuna gitmese bile hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için Allah sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu. Enfal 7-8. Harbe çıkan Müslümanlar Ebu Süfyan'ın kervanını bulmak ve bu kervanın malını ganimet olarak almak gayesi taşıyorlardı. Ama Allah onların arzu ettiklerinden başka bir şey istiyordu. Bunun için Müslümanların silahı bulunmayan Ebu Süfyan'ın başkanlık ettiği kervanın izini kaybetmelerini ve silahlı Ebu Cehil ordusuyla karşılaşmalarını diledi. Aralarında bir savaş cereyan etmesini, ölüm ve esaret gibi harbin kaçınılmaz zaruretlerinin tecelli etmesini irade buyurdu. Müslümanların sadece bir ganimet kafilesi ve rahat bir seyahatin yolcuları olmamalarını arzu eden Yüce Mevla, bu işin hikmetini şöyle izah buyuruyor. Hakkı yerleştirmek ve küfrü yok etmek için. Aslında bu büyük bir gerçeğin yerleştirilmesine işaretti. O gerçek şudur. Şüphesiz hak kendiliğinden gerçekleşmez. Batıl da kendiliğinden yok olmaz. Hak ve batılın sadece nazari açıklamalarıyla bu işler yapılamaz. Aynı zamanda şu haktır, bu da batıldır gibi nazari inançla da bu işi gerçekleştirmek mümkün değildir. Hakkın insan hayatında, realite dünyasında hiçbir zaman kendiliğinden gerçekleşmesinin beklenemeyeceği gibi, batılın da kendiliğinden dünyadan çekip gitmesi düşünülemez. Batılın saltanatı yıkılıp yerine hakkın saltanatı oturtulmadıkça bu iş kendiliğinden olmaz. Hakkın ordusu zafere ulaşıp batılın ordusu hezimete uğratılmadıkça bu işlerin hiçbiri gerçekleşmez. Çünkü bu din realist ve dinamik bir nizamdır. Hakkın tahakkuku, batılın yıkılması ancak orada, yani Bedir'de gerçekleşti. Bu fiili zafer Yüce Mevla'nın Resulullah Aleyhisselam'ı hak ile evinden çıkarmanın ve Müslümanların silahı bulunmayan Ebu Süfyan'ın kervanını kaybederek silahlı bir orduyla karşılaşmalarının ötesindeki iradesini beyan ederken işaret buyurmuş olduğu hak ile batılın gerçekten birbirinden ayrılışıdır. Bütün bunlar bizzat bu dinin metodunda da bir ayrılığa işaret eder. Bunlar sayesinde bu metodun tabiat ve hakikati Müslümanların ruhlarına iyice yerleşiyor. Bunlar bugün de zaruretini hissettiğimiz ayrılık unsurlarıdır. Hele kendilerine Müslüman ismini verenlerin ruhlarında bu dinin temiz ve sağlam mefhumlarına arız olan gevşeklikleri ve asılsız şeyleri görünce bu esaslara ne derece muhtaç olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Hele insanları bu dine davet etmek üzere ortaya atılan kişilerin düşüncelerindeki cıvıklıkları görünce. İşte Bedir günü, iki ordunun karşılaştığı ayrılık, Furkan günü bu derece geniş, derin ve çeşitli manaları ihtiva etmektedir. Ve Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O bugün de her şeye kadirdir. Bugün de hiç kimse onunla mücadele etmek gücüne sahip değildir. Hiç kimse de ona karşı koymak kudreti mevcut değildir. Her hadiseyi onun kudretine bağlamaktan, onun takdir ve tedbiriyle izah etmekten başka yol yoktur. Ve gerçekten Allah her şeye kadirdir. Bedir gazvesinin yeryüzünde yapmış olduğu tesir çok büyüktü. İnsanlık dünyasında ve kainatta bu olaya ins, cin ve melekler bayram ettiler. Rum suresi nazil olduğunda o zamanlar yeryüzünü paylaşmakta olan Rum ve Perslerden, kitap ehli olan Rumların, putperest olan Persleri yenmesini arzulayan onlarca Müslümanın umut ve emellerini temsil ediyordu. Bu onlarca Müslüman ve yüzlerce müşrik, tarihten ve tarihteki olaylardan habersiz bir vaziyette, yeryüzündeki bu iki büyüğün yaptıklarını seyrediyorlardı. Bu konuyla ilgili olarak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile bir müşrikin nasıl bahse tutuştuklarını ve ondan birkaç sene sonra Rumların nasıl galip geldiklerini hatırlıyoruz. Elif lam mim. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içerisinde galip geleceklerdir. İş eninde ve sonunda Allah'a aittir. İşte o gün inananlar istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Onlar ahiretten habersizdirler. Rum Suresi 1-7. O zamanlar Müslümanların en çok umut ettikleri şey birkaç yıl sonra Rumların Perslere karşı galip gelmeleriydi. Eğer kitap ehli oldukları için Müslümanlara yakın olan Rumlar, putperest oldukları için müşriklere yakın olan Persleri yenerlerse Müslümanlar kuvvetlenecekti. Sonunda Allah'ın vaadi gerçekleşti ve Rumlar Perslere yenilgilerinden tam 9 sene sonra zafere ulaştılar. Müslümanlar Allah'ın bu yardımına çok sevindiler. Bu cayılmaz olan Allah'ın vaadiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlardı. Ayetlerin yakın olan menzilleri işte buydu. Fakat uzak ve derin olan menzilleri beşeriyet tarihinde daha derin ve daha kapsamlı olacaktı. Müminler Bedir günü Allah'ın zaferiyle sevindiler. Kendilerinin zafere ulaştığı gün Rumların Persleri yenmiş olduğu haberi geldi. Fakat Rumların zafere ulaştıkları haberi müminlerin Bedir'deki zaferlerine nispetle ikinci derecede kalıyordu. Ayet-i kerimelerin derin olan mana ve işaretleri müminlerin Bedir'de Allah'ın zaferiyle sevineceklerine işaret ediyordu. Medine'de birbirinin peşi sıra ayetler nazil olurken onlarca mümin bahsedilen zaferin kendileriyle ilgili olduğunu ve olayları gerçekleştirecek olanların kendileri olduklarını düşünemiyorlardı bile. Allah-u Teala Bedir'de müminlerin zafere ulaşması için yardımını gönderdiğinde Rum ve Persler arasındaki durum ikinci plana düşmüştü. İşte Allah'ın cayılmaz vaadi sadece Rumların zaferi değil, Muhammed Aleyhisselam ve onun grubunun zaferiydi. Fakat insanların çoğu bilmiyordu. Hatta müminler bile Allah'ın ilmini kavrayamıyorlardı. Onun kendileri için zafer, kuvvet konusunda ne hazırladığını bilmiyorlardı. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden savaş için çıkarmıştı. Oysa Müslümanların bir takımı bundan hoşlanmamışlardı. Sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı. Allah bu iki taifeden birini size vaat etmişti. Siz kuvvetsiz olanın size düşmesini istiyordunuz. Oysa suçluların hoşuna gitmese bile hakkı ortaya çıkarmak ve batılı tepelemek için Allah sözleriyle hakkı ortaya koymak ve inkarcıların kökünü kesmek istiyordu. Enfal Suresi 5-7. Müslümanlar Bedir gününden birkaç gün önce bile vaadinden caymayan Allah'ın vaadinin, istediğine zafer nasip eden Allah'ın zaferinin kendileriyle ilgili olduğunu bilmiyorlardı. Kainatın ve bütün yaratıkların efendisi Resulullah Aleyhisselam, istediğine zafer nasip eden Allah'ın zaferinin kendisiyle ilgili olduğunu bilmiyordu. Bunun için Bedir günü ridası omuzlarından düşene kadar ellerini kaldırıp zafer için Rabbine dua etmiştir. Bu muharekenin yeryüzündeki şu küçük mümin grubun sonu olmasından korkmuştur. Ey Yüce Allah'ım! Eğer bu küçük grubu helak edersen bundan böyle yeryüzünde sana ibadet edilmez. Tutuşulan bahis bu iki gruptan, inananlar ve putperestler, hangisinin zafere erişip yeni bir çığır açacağıydı. Ebu Cehil, Allah'ın adına yemin ederim ki Bedir'i kazanmadan geri dönmeyeceğiz. Develeri kurban kesip içkiler içeceğiz. Çalgılar bizim için çalacak. Bütün Araplar bizim çıkışımızı bilecek ve ebediyete kadar bizden korkacaklar, diyordu. Ebu Cehil, Bedir'den sonra Arapların liderliğinin kendi eline geçmesini tamah ediyordu. Ebediyete kadar onların kendisinden korkup çekinmelerini istiyordu. Resulullah Aleyhisselamsa, ''Ey Yüce Allah'ım! Eğer bu küçük grubu helak edersen bundan böyle yeryüzünde sana ibadet edilmez.'' diyordu. Öyleyse Allah'tan gelecek olan zaferle dengeler ve tarihin çehresi değişecekti. Olayların ipleri artık Müslümanların elinde olacaktı. Bundan böyle ikinci planda olmayacaklar, Perslerin Rumları yendikleri günlerdeki gibi sadece meselelere seyirci ve duacı olarak kalmayacaklardı. Bedir gazvesinden sonra Müslümanlar olayların yapıcıları durumuna gelmişlerdi. Bu zafer öyle bir büyüklükte gelmişti ki batılı kökünden söküp atmıştı. Küfrün liderleri bu muharekede birbirinin peşi sıra öldürülmüşlerdi. 15 seneden beri İslam davasına karşı savaşın yükünü taşıyanlar bu kişilerdi. Küfrün liderlerinin tamamını teşkil eden bu kişiler, bu küçük grubun ellerinde savaş meydanında dökülmüşlerdi. Bedir günü kurtulan müşrik liderlerden yeni nesile gelince, Allah Celle Celaluhu sonraları bunların çoğuna hidayete ermeyi nasip etmiştir. Bedir günü öldürülen müşrik liderlere gelince, Ebu Cehil İbn Hişam, Emevilerden Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe, Ümeyye İbni Halef, Nadr İbni Haris el-Abderi, Ukbe bin Ebi Muayt el-Emevi ve Ebu Leheb el-Haşimi, Haccac es-Sehmiya'nın oğulları Nebih ve Münebbih. Makrizi, İmtaul Esma adlı kitabında Resulullah Aleyhisselam'ın ileri gelen düşmanlarından 27 kişinin ismini vermiştir. Bedir günü ve onun hemen sonrasında bunlardan aşağı yukarı 20 tanesi öldürülmüştür. Ebu Talha radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre o şöyle demiştir. Bedir günü harp sonunda Nebi Aleyhisselam Kureyş eşrafından 24 kişinin cesetlerinin bir araya kaldırılmasını emretti de bunlar Bedir kuyularından pis bir kuyuya atıldılar. Böylece pis kuyu yeni pisliklerle dolmuştu. Bedir günü müşriklerin büyük kahramanlarından bazılarının Ensar'ın genç müminlerinin eliyle öldürülmesi Allah Celle Celaluhu'nun müminlere olan faziletindendi. Ebu Cehil ve Ümeyye İbni Halef gibi büyük kafirlerin Bilal ve Abdullah İbni Mesud gibi zayıf Müslümanların elleriyle öldürülmesi Allah'ın vaadinin gerçekleşmesiydi. Biz yeryüzünde güçsüz sayılanlara iyilikte bulunmak, onları önderler kılmak, onları varisler yapmak, yeryüzünde yerleştirmek, Firavun, Haman ve her ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri göstermek istiyorduk. Kasas Suresi 5-6. Ümmetin Firavunu Ebu Cehil öldürülmüştü. Allah onu bir koyun çobancığının Abdullah İbni Mesud'un elinde rezil rüsva etmişti. Bedir vakası yeryüzünde insanlar için bir düğündü. Aynı zamanda cinler aleminde de bir düğündü. Kasım bin Sabit, Delail adlı kitabında Kureyş'in Bedir'e yöneldiği ve Müslümanların onları hezimete uğrattığı günde Mekke'den kendisi görünmeksizin en tiz sesiyle şu kasideyi okuyan bir cinin geçtiğini zikrediyor. Müslümanlar Bedir vakasında öyle bir iş ettiler ki onun neticesinde Kisra ve Kayser'in rükünleri bile yıkılacaktır. O vaka Lüey'den birçok yiğidin katledilmesine, bakire cariyelerin ortaya atılıp üzüntü ve hasretle göğüslerine vurup dövünmelerine neden oldu. Muhammed'e düşman olan kişinin vay başına gelenlere ki o kişi hidayet yolundan sapıp şaşa kalmıştır. Mekke'deki müminler bu cinden Bedir muharekesinin neticelerini ileride Kisra ve Kayser'in de tahtlarının Müslümanların eline geçeceğini öğrenmişlerdi. Bedir vakası mümin cinlerin bayramı olduğu kadar kafir cinler ve şeytanların da matem, üzüntü ve yaslarıydı. Siyer tarihçileri Allah'ın lanet ettiği iblisin Muhammed Aleyhisselam'ı hezimete uğratmak emelleriyle Bedir gazvesinin planına nasıl iştirak ettiğini, Kureyş'in Kinane oğullarının kendilerine karşı savaş etmelerinden çekindikleri dönemde Kureyş'i nasıl Müslümanlara karşı savaşa ittiğini anlatmaktadırlar. Şeytan, Süraka İbni Malik'in kisvesine bürünerek müşriklerin yanına geldi ve onlara ''Ben sizin dostunuzum, Kinane oğullarındanım, korkmayın, onlardan size bir kötülük gelmez.'' dedi. Elini Ebu Cehil ile onun kardeşi Haris İbni Hişam'ın elleri üzerine koyarak Kureyş'e müttefik oldu. Savaşta meleklerin müşriklere neler yaptığını görünce kararından vazgeçip kaçmaya başladı. Haris İbni Hişam onun önünü kesti. Onu Süraka zannediyordu. Şeytan Haris'in göğsüne kuvvetli bir darbe vurup onu kenara attı, sonra kaçmaya devam etti. Onu gören müşrikler, ''Ey Süraka, nereye gidiyorsun? Bizimle dost olduğunu ve bizi bırakmayacağını söylememiş miydin?'' dediler. Şeytan, ''Doğrusu ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve şüphesiz Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir.'' deyip kaçtı ve kendisini denize atıp kayboldu. Kur'an-ı Kerim bu olayı Allah-u Teala'nın şu kavliyle zikrediyor. Şeytan onlara işledikleri amelleri güzel gösterdi ve ''Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Doğrusu ben de size yardımcıyım.'' dedi. İki ordu karşılaşınca da geri dönüp ''Benim sizinle ilgim yok. Doğrusu ben sizin görmediklerinizi görüyorum ve şüphesiz Allah'tan korkuyorum. Allah'ın azabı şiddetlidir.'' dedi. Enfal Suresi 48. Ayet. Resulullah Aleyhisselam iblisin Bedir günü rezil oluşunu bize şöyle anlatıyor. Şeytanın hiçbir gün Arefe gününde olduğu kadar küçük, hakir, bayağı ve kızgın olduğu görülmemiştir. Bunun nedeni de o gün Allah'ın rahmetinin inmesi ve Allah'ın büyük günahları affetmesidir. Ancak Bedir günü şeytan daha küçük, daha aşağı, hakir ve kızgın görülmüştür. Çünkü şeytan o gün, Bedir günü, Cebrail aleyhisselamın melekleri grup grup savaşa soktuğunu görmüştür. Şeytan ve onun insanlar ve cinlerden oluşan grubu Bedir günü rezil olmuşlardı. Bu yenilgi yeryüzündeki şeytanlar ve kafir cinler için Kureyşli kafirlerden daha acı, daha ezici ve çarpıcıydı. Resulullah Aleyhisselam'ın da şehadetiyle Rabbinden öğrendiğine göre bu yenilgi yaratıldığı günden diriliş gününe kadar tarih boyunca şeytanın uğradığı en büyük yenilgiydi. Şeytan her sene Arafat'ta yalanları suya düşüp büyük yenilgilere uğramaktadır. Fakat bütün bu yenilgiler müttefiklerinin zafere ulaşması için planlar yaptığı Bedir'deki büyük hezimete nazaran daha ehven ve daha kolaydır. Cebrail aleyhisselam Allah'ın zaferiyle geldiği zaman şeytan ve müttefikleri yenilgiye uğramışlardı. Bu olay melekler aleminde bir düğün olmuştu. İlk defa melekler ve onların emiri olan Cebrail aleyhisselama meleklerden 1000 kişiyle müminlerle beraber savaşa iştirak etme izni verilmişti. Rabbinizden acil yardım talebinde bulunduğunuzda o, ben size birbiri peşinden 1000 melekle yardım ederim diye cevap vermişti. Allah bunu ancak bir müjde olmaktadır.

inananları destekleyin diye vahyetti. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık onların boyunlarını vurun, parmaklarını da vurun dedi. Bu onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı koyarsa bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte bu odur. Bunu tadın. İnkar edenlere cehennem azabı da vardır. Enfal suresi 12-14. Muharekeye katılmayıp Kureyş mücrimlerinin ruhları kendilerine ulaşan meleklerin, müşriklerin hezimeti dolayısıyla sevinçleri çok büyüktü. Melekler inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak yakıcı azabı tadın. Bu ellerinizin yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyerek canlarını alırken bir görseydin. Enfal suresi 50-51. Meleklerin içinde Bedir gazvesini görenlerse meleklerin efendileri olarak fazilete nail olmuşlar ve o şekilde kalmışlardır. Yeryüzünde müminlerin arasında da Bedir gazvesine katılan müminler tarih boyunca müminlerin en yüksek tabakasını oluşturmuşlar ve ümmetin en hayırlıları olarak itibar edilmişlerdir. Melekler arasından Bedir gazvesine katılanlar için de durum böyledir. Rifa'a İbn-i Rafi radıyallahu anh Ensardan ve Bedir'de hazır bulunan mücahitlerdendi. Der ki, bir ara Cebrail aleyhisselam Nebi aleyhisselama geldi de, ya Resulallah, içinizdeki Bedir kahramanlarını ne mertebede sayarsınız diye sordu. Resulullah, Müslümanların en faziletlilerinden sayarız buyurdu. Yahut buna benzer bir söz söyledi. Cebrail, biz de meleklerden Bedir'de hazır bulunanları meleklerin en hayırlıları sayarız dedi. İşte bu şekilde Bedir gazvesi gökyüzü ve yeryüzü tarihine bir örnek olarak geçti. İns, cin ve melekler aleminde bir ayırıcı, Furkan oldu.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım.

0: Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
1: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
2: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 19 15.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, Ayşe fasulye 69.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
0: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29. İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Ne karınca zayıf olmakla aç kalır, ne de aslan pençesinin zoruyla karnını doyurur. Hayattaki en büyük mutluluk kişinin sevildiğini bilmesidir. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Sabahlar. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
8: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Rezaim Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Ersey Tekstil 0533 371 3171. erseytekstil.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ufi rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, birlikte Mü'minun suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 70. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 70. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 70. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em yekulûne bihi cinnetün. Yoksa bu peygamberde delilik var mı demeye çalışıyorlar. Şu Mekke müşrikleri peygamber deli demeye mi çalışıyorlar? Yeryüzünün en emin insanına, yeryüzünün en akıllı insanına, yeryüzünün en zeki, en güvenilir insanına deli mi demeye çalışıyorlar? Öyle ya, o peygamber diğerlerinden farklıydı. Apayrı bir yaşantısı vardı. O peygamber diğer insanlara benzemiyordu. Söyleyin, topluma intibak edemeyen, diğer insanlar gibi bir davranış sergileyemeyen, diğer insanlara, öteki insanlara benzemeyen bir peygamber deli değil de neydi? Ona deli diyorlardı. Çünkü Allah'ın Resulü kendilerinden farklıydı. Yemesi içmesi farklıydı. Giyimi kuşamı farklıydı. Davranışları farklıydı. Gecesi gündüzü farklıydı. Kendileri gibi davranamayan, kendileri gibi olmayan bir peygambere deli diyorlardı. O cinlenmiş diyorlardı. Söyleyin Allah aşkına, o peygamber imanıyla, İslamıyla, takvasıyla, teslimiyetiyle bizim şehre gelse, Konya'ya gelse ne der bizim toplum ona? Mesela 9 tane karısıyla Allah'ın Resulü çıka gelse ne der bu toplum? Bu ne ya Resulallah, 9 tane kadın? Bunu sana hiç yakıştıramadık. Bizim evlerimizin dirliğini, düzenini bozmaya mı geldin ey Allah'ın Resulü demez mi bu toplum ona? Söyleyin Allah aşkına. Allah'ın Resulü Medine'deki evini gelip Konya'nın bir mahallesine yerleştirse ne der insanlar? Bu ne ya Resulallah? Bizim evlerimizin görüntüsünü bozmaya mı geldin? Şu ini yıkalım da burada insan yaşamaz. Gel seni bizim evlerimizden birisine oturtalım demez mi bu toplum? Allah'ın Resulü kılık kıyafetiyle Konya'ya çıka gelse şöyle demez mi bu toplum ya Resulallah? Bu devrim yasalarına aykırı, kılık kıyafet yasalarına aykırı, Kodes'e girmek istemiyorsan geldiğin yere hızlıca uzaklaş demez mi bu toplum? Ya da gel sana bizim elbiselerimizden birisini giydirelim de öyle dışarıya çık demez mi bizim toplum? Yani söyleyin Allah aşkına, peygamberin hangi eylemine, hangi davranışına, hangi ameline evet der bizim toplum? Sofranda içki bulundurmayacaksın, karıdan kızdan istifade etmeyeceksin, paranı bankaya yatırmayacaksın, fazla para getirme durumuyla karşı karşıya kaldığın reklama para yatırmayacaksın, yemeğini hep çevrendeki insanlara vereceksin, kendin aç kalacaksın, insanları doyuracaksın, garibanlarla düşüp kalkacaksın, Dünyayı ikinci plana, ahireti birinci plana alacaksın. Makamda, mansıpta gözün olmayacak. E deli değil de ne der bu toplum böyle birine? Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. İmam Hatip'te bir arkadaşımızın İstanbul'da bir akrabası vefat etmişti. Şer'an kendisine miras düşmediği halde düzenin kanunlarına göre o günün behrinde 5 milyar miras düşmüştü. Şimdinin 50 trilyonu. O arkadaş şer'an bu miras bana düşmüyor, benim hakkım değil diye elinin tersiyle iti verdi. İmam Hatip'teki hocaları da dahil bütün arkadaşlar ona deli dediler. Deli bu be. Ağzının tadını bilmiyor. 5 trilyonu elinin tersiyle iti verdi diye o arkadaşa herkes deli dedi. Yani böyle birine deli demez de ne der bu toplum? Bakın Mekke müşrikleri sevgili peygamberimize deli diyorlardı. Kendileri gibi davranmadığı için, kendileri gibi bir hayat yaşamadığı için, İslam'a göre, Allah'a göre bir hayat yaşadığı için sevgili peygamberimize o toplum deli diyordu. Ne derse desin toplum, peygamber davranışlarını insanlara göre değil Allah'a göre ayarlayan bir kişi olduğu için hiç de etkilenmiyordu. Aklıma bir fıkra geldi. Köyün birinde bir su çıkmış. Tahlil ettirmişler ne olur ne olmaz diye. Demişler ki bu su çok zararlı, içen mutlaka delirir. Aman kimse içmesin diye büyük puntolarla yazmışlar, dikkat içilmez diye. Ama merak bu ya, köylülerden birisi gidip içmiş ve kafayı yemiş. Arkasından bir ikinci meraklı daha, bir üçüncü, bir beşinci, bir onuncu derken köyde deliler çoğalmaya başlamış. En son bir karı koca kalmış. Adam demiş ki hanım içmeyeceğiz, ne pahasına olursa olsun bu sudan içmeyeceğiz, delirmeyeceğiz, tamam mı demiş, anlaşmışlar, tamam. Fakat o karı koca köyün herhangi bir sokağından, bir caddesinden çıkınca ötekiler aman kaçın, deli geliyor, saklanın filan diye alay etmeye başlamışlar. Onlar akıllı, karı koca deli ya onlara göre. Adam bıkmış usanmış demiş ki hanım şu adamların hakaretlerinden bıktım usandım, gel biz de içeceğiz o sudan ve biz de şu akıllıların arasına karışacağız. Ben bunların hakaretlerinden bıktım usandım demiş ve gitmişler, onlar da içmişler ve o akıllıların arasına onlar da karışmışlar. Bakın bir peygamber böyle yapmaz. Tüm dünya deli dese, tüm dünya manyak dese bu bizim gibi düşünmüyor, bu bizim gibi inanmıyor, bu bizim gibi yaşamıyor, bu bizim gibi davranmıyor, bu topluma intibak edemiyor, bu bizden farklı diye bütün dünya peygambere deli dese peygamber zerre kadar etkilenmez. Çünkü peygamber davranışlarını insanlara göre değil Allah'a göre ayarlayan bir kişidir. İşte bakın onlar peygamber efendimize deli diyorlardı. Yeryüzünün en zeki insanına, en akıllı insanına, en dürüst, en emin, en güvenilir insanına deli diyorlardı. Allah da diyor ki bel ca'ehum bil hakkı, bilakis o peygamber onlara hakkı getirdi. Ve ekseruhum lil hakkı karihun, ama onların birçoğu haktan hoşlanmıyorlar, haktan nefret ediyorlar, hakkı reddediyorlar. Sanki bu son ifadesiyle Rabbimiz peygamber efendimizi teselli ediyordu. Ey peygamberim, bunlar sana senden dolayı deli demiyorlar. Senin getirdiğin bu Kur'an'dan dolayı sana deli diyorlar. Sen hiç üzülme. Çünkü gerçekten bir dönem henüz peygamber aleyhisselam peygamber olmadan, şu kitap kendisine inmeden önce bu kitapla peygamber efendimiz çevresindeki insanları yargılayıp sorgulamaya başlamadan önce adı Muhammedül Emin'di. İnsanların parmakla gösterdikleri bir şahsiyetti. En güvenilir insandı. En emin insandı. Ama ne zaman ki kendisine bu hak geldi, bu kitap geldi, bu kitapla çevresini birebir yargılayıp sorgulamaya başladı. Sen çok yalan söylüyorsun. Bu tavrın seni cehenneme götürür. Sen hanımına çok eziyet ediyorsun. Bu tavrın seni cehenneme götürür. Senin ekonomik hayatın bozuk. Senin gece hayatın bozuk. Sen şöyle şöylesin diye gelen bu Kur'an'la insanları birebir yargılayıp sorgulamaya başlayınca ondan kötüsü yoktu. O deliydi, o mecnundu, o cinlenmişti. İşte bakın Allah diyor ki peygamberim, senden dolayı demiyorlar bunu ey peygamberim, sen onlara hakkı getirdin ya, sen onlara bu Kur'an'ı arz ettin ya, sen onları benim istediğim hayata çağırdın ya, onlar hakkı sevmedikleri için, kendilerine gelen bu kitaptan hoşlanmadıkları için, Müslümanca bir hayata yönelmek istemedikleri için sana deli diyorlar ey peygamberim. وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ, eğer hak onların heva ve heveslerine tabi olmuş, uymuş olsaydı, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ, gökler, yer, göktekiler ve yerdekiler fesada uğrardı, bozulur giderdi, kokuşur giderdi, çürür giderdi. Ne zaman? Hak onların heva ve heveslerine tabi olmuş olsaydı. Yani hakkın temsilcisi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı bırakıp da onlar gibi bir hayat yaşamaya yönelseydi, onların heva ve heveslerine uyuverseydi, gökler bozulurdu, yerin dengesi bozulurdu, göktekiler ve yerdekiler fesada uğrardı, çürür giderdi, bozulur giderdi. Bakın, o günde, bugün de yeryüzünde Müslümanca bir hayatı gerçekleştirecek olanlar Müslümanlardır. O günde, bugün de yeryüzünde adaleti, yeryüzünde özgürlüğü ve Müslümanca bir hayatı gerçekleştirecek olanlar Müslümanlardır. Peygamberdir, şu anda da Müslümanlardır. Hal böyleyken Müslümanların da kötülere destek olduğunu, batılın safına geçtiğini, kötüler gibi bir hayat yaşamaya başladığını bir düşünün. Ne göklerin düzeni kalır, ne yerin düzeni kalır. Çünkü kötülerin kötülüğüne engel olmakla görevli olan, hakkın temsilcisi olan Müslümanlar, kendileri bırakın kötülüğü değiştirmeyi, kötülerin safına geçtiği zaman onlar da diğerler gibi zalimce bir hayat yaşamaya, sömürüden, zulümden yana bir hayata yöneldikleri zaman düşünün, göklerin de yerin de dengesi bozulur, düzeni bozulur. İşte bakın şu anda Müslümanlar biraz biraz batıl tarafına kayıp gerçek Müslümanlığı yaşamaktan uzaklaşınca ne gökyüzünün dengesi kaldı, ne yeryüzünün tadı tuzu kaldı. Şimdi söyleyin Allah aşkına, biz böyle olunca bir peygamberin bize benzemesini, bir peygamberin bize uymasını, bize tabi olmasını nasıl isteyebileceğiz? Bakın Allah diyor ki وَلَوْ اِتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ, eğer hak batılların heva ve heveslerine uyuverseydi, لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ, göklerin, yerin, göktekilerin, yerdekilerin dengesi bozulur, fesada uğrar, bozulur giderdi. Bel eteynahum bi zikrihim, bilakis biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Fehum an zikrihim muridun, onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Bakın bu ayeti birkaç şekilde anlayacağız. Allah diyor ki biz onlara, yani Mekkelilere, kendi zikirlerini getirdik ama onlar kendi zikirlerine karşı nötr bir tavır alıyorlar. Kendi zikirleriyle ilgilenmeye yönelmiyorlar. Zikir birinci anlamıyla program demektir. Bakın Allah diyor ki biz şu Mekkelilere kendi programlarını getirdik. Yani dünyada onları izzet ve şerefe ulaştıracak, ahirette de cennete ulaştıracak bir hayat programı, bir hayat tarzı, bir sistem getirdik. Ama şu Mekkeliler kendi programlarıyla ilgilenmiyorlar. Birinci mana bu. İkinci mana, zikir gündem demektir. Allah diyor ki biz onlara gündemlerini getirdik ama onlar kendi gündemleriyle ilgilenmiyorlar. Gündem, yani bu Kur'an insanların mutluluğunu konu edinen, insanların dünyada aziz ve şerefli bir hayata ulaşmalarını, ahirette de cennete gitmelerini konu edinen bir kitaptır. İnsan, Kur'an doğumdan ölüme insanın hayatını konu edinen, insanın problemlerinin çözümünü konu edinen bir kitaptır. Ama şu Mekkeliler kendi gündemleriyle ilgilenmiyorlar. Zikir kelimesinin bir üçüncü manası da şeref demektir. Bakın Allah diyor ki biz şu Mekkelilere kendi şereflerini getirdik ama onlar kendi şerefleriyle ilgilenmiyorlar, kendi şereflerine leke sürüyorlar, kendi onurlarıyla dalga geçiyorlar, kendi onurlarına ihanet ediyorlar. Bakın, şu kitabın gelişiyle ve son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişiyle Allah Mekkeli Kureyş'e büyük bir şeref kazandırdı. Ama onlar kendilerine gelen bu şerefle ilgilenmiyorlar, şereflerinin farkında değiller. Nasıl bir şeref kazandırdı Allah onlara? Şu son kitap Kur'an'ın ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gelişiyle liderlik, imamlık ve önderlik İsrail oğullarından alındı, İsmail oğullarına devredildi. İsrail oğulları kitaplarına ters düştükleri için, peygamberleriyle ilgilenmedikleri için İzzet, şeref, liderlik, önderlik, imamlık onlardan alındı. Müslümanlara, yani İsmail oğullarına devredildi. Artık Kudüs merkezli dinler, Kabe merkezli, Mekke merkezli İslam dinine devredildi. Böylece Mekkelilere bu kitapla, bu peygamberle Allah çok muazzam bir şeref getirdi, çok muazzam bir onur getirdi. Onlara çok büyük bir izzet ve şeref kazandırdı. Ama Mekkeliler kendi şereflerine leke sürüyorlar, kendi onurlarına ihanet ediyorlar. Yani bu kitabın kıymetini bilemiyorlar, bu son peygamberin kıymetini bilemiyorlar. Peki şu anda da öyle değil mi? Yani günümüz Müslümanları da kitaplarına ve peygamberlerine karşı tıpkı Mekkelilerin takındığı tavrı takınmıyorlar mı? Şu anda Müslümanlar kendilerine şeref kazandırmak için gelen bu kitaplarının dışında başka kitaplarda izzet ve şeref aramıyorlar mı? Şu anda Müslümanlar kendilerine izzet ve şeref kazandırmak üzere gelmiş olan son peygamber, yasal örnekleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dışında başka şahsiyetlerde izzet ve şeref aramıyorlar mı? Aman falanların kitabını önce okuyalım, çünkü onlar meramını Allah'tan daha güzel anlatır. Aman falan şahsiyetleri izleyelim, onların örnekliği peygamberin örnekliğinden daha güzeldir diye şu anda insanlar kitaplarının dışında başka kitaplarda izzet ve şeref aramıyorlar mı? Peygamberlerinin dışında başka şahsiyetlerde izzet ve şeref aramıyorlar mı? Bakın, Mekkeliler bir 10-15 yıl sonra anladılar gerçeği. 10-15 yıl sonra Müslüman oldular. Mekke'nin fethiyle birlikte bu kitabın kıymetini, son peygamberin kadri kıymetini bir 15 yıl sonra anladılar. Gelin biz öyle yapmayalım. Bu kitap bize şeref kazandırmak için gelmiş bir kitaptır. Bu peygamber bize izzet kazandırmak için gelmiş bir peygamberdir. Dolayısıyla kendimizi, kendi fikirlerimizi, kendi düşüncelerimizi, kendimiz gibi acizlerin fikirlerini ve düşüncelerini bu kitabın ve bu peygamberin önüne almayalım. Kendimizi putlaştırmayalım. Kendimiz gibileri putlaştırmayalım. Kesinlikle bilelim ki bu kitap ve bu peygamber izzet ve şerefin kaynağıdır. Çünkü kitap ve peygamber izzet ve şerefin sahibi olan Allah'tan gelmedir. Ve şunu da kesinlikle söyleyelim ki yeryüzünün en aziz, en şerefli insanları Müslümanlardır. Yeryüzünün en bilgin, en bilge insanları Müslümanlardır. İşte bakın, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlattı. Gelin kendi gündemimize yabancı kalmayalım. Gelin kendi şereflerimize leke sürmeyelim. Kendi onurlarımıza ihanet etmeyelim. Kendi programımıza yabancı kalmayalım. Em tes'eluhum harcen. Ey peygamberim, yoksa sen bu insanlardan bir haraç mı istedin ki senden nefret ediyorlar? Ne istedin sen bu insanlardan? Para pul mu istedin? Makam mansıp mı istedin? Kadınlarına kızlarına göz mü diktin? Ağır vergiler yükledin de bu insanlar o vergilerin altından kalkamadı. İnsanların ceplerine el attın da, insanların arabalarına bindirmelerini istedin de, develerine seni bindirmelerini istedin de, onun için mi nefret ediyorlar senden? Ne istedin ey peygamberim sen onlardan ki senden kaçıyorlar, senden nefret ediyorlar? Bal baklava mı istedin? Para pul mu istedin? Sen gelince ayağa kalkmalarını mı istedin? Önünde secde etmelerini mi istedin? Ne istedin ey peygamberim sen onlardan ki senden kaçıyorlar, senden nefret ediyorlar. فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ Halbuki Rabbin senin için hazırladığı nimetler şu anda insanların elinde olan nimetlerden çok daha hayırlıdır. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ey peygamberim sen ne istedin bu insanlardan? Bir peygamber insanlardan ne ister? Önceki derslerimin birisinde de söylemiştim. Bir peygamber çevresindeki insanlardan hiçbir şey istemez. Peygamber çevresindeki insanlardan hiçbir şey istemediği gibi bizzat kendi mal varlığını da toplumun kurtuluşu için, toplumun hayrı için Peygamber aleyhisselam sıfırlayan kişidir. Tüm mal varlığını toplumun menfaatine sıfırlayan kişidir peygamber. Bırakın insanlardan bir şey istemeyi, kendi mal varlığını bile toplum adına harcayandır peygamber. İşte Peygamber Efendimiz Mekke'de Hatice annemizle evlendiği zaman, Hatice annemiz Mekke'nin en zenginlerinden birisiydi. Trilyonluk bir kadındı. 10 yıllık peygamberimizle evliliği esnasında Peygamber Efendimiz onun bütün mal varlığını sıfırladı, Müslümanlara harcadı. Sonunda Hatice annemiz vefat etti. İslam tarihi kitaplarının bize aktardığına göre onu saracak bir kefen bile bulamadılar da emanet birisinden bir kefen alıp Hatice annemizi öyle defnettiler. İşte peygamber 10 yıllık Hatice annemizle evliliği esnasında Hatice annemizin tüm mal varlığını toplum adına sıfırlayıverdi. Peygamber toplumdan hiçbir şey istemez. Bakın Şura suresinde bir ayeti kerime de bu konuyu şöyle anlatıyordu. Kul de ki ey peygamberim la es'elukum aleyhi ecra. Ben şu tebliğime karşılık, şu risaletime, şu peygamberliğime karşılık, Allah'ın ayetlerini size duyurmama karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurba. Ancak sizden kurbama meveddet istiyorum. Yani yakınlığıma sevgi istiyorum. Peygamber aleyhisselam sadece bunu istemiş. Nedir o? Onu da açıklayalım. İllel meveddete fil kurba. Ben kurbama yani yakınlığıma sevgi istiyorum. Bunun birinci manası, ey Mekkeliler, ben sizin akrabanızım. Ben Kureyş'tenim. Sizden sadece şunu istiyorum. Para pul istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Makamınızda, mansıbınızda gözüm de yok. Karınızda, kızınızda gözüm yok. Ceplerinizdeki paralarınızda gözüm yok. Ben sizden sadece şunu istiyorum. Bir, akrabalık hukukuma riayet edin de gelin bu dini kabul etmezseniz bile hiç olmazsa benim tebliğimin önüne engel olmayın. Müslüman olmayabilirsiniz. Benim getirdiğim hidayet hediyesini kabullenmeyebilirsiniz ama hiç olmazsa akrabalık hukukuma riayet edin de benim önüme barikatlar koymayın, tebliğime engel olmayın. Siz Müslüman olmasanız bile ben başkalarına bu dini tebliğ edeyim. Belki insanlardan benim getirdiğim bu dini kabul eden birileri çıkar. Hiç olmazsa akrabalık hukukuma riayet edin de akrabalığım hatırına benim önüme engel koymayın. İllel meveddete fil kurba. Akrabalığıma sevgi istiyorum. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, ben yakınıma yakın olmanızı, sevdiğimi sevmenizi, saydığımı saymanızı istiyorum. İkinci manası da bu. Kimdi peygamberimizin yakını? Allah. Ben yakınıma yakınlık istiyorum sizden. Sevdiğim Allah'ı sevmenizi, saydığım Allah'ı saymanızı, Allah'a karşı edepli saygılı davranmanızı, yani sizin Müslüman olmanızı istiyorum. Ben bunun dışında sizden başka bir şey istemiyorum diyordu Allah'ın Resulü. Evet peygamber çevresindeki insanlardan hiçbir şey istemeyen kişidir. Peki ne istermiş peygamber? Bundan sonraki ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ Şüphesiz ki sen ey peygamberim insanları davet ediyor, insanları çağırıyorsun. İlâ sırâtın mustakîm, benim dosdoğru yoluma çağırıyorsun. İşte peygamberin insanlardan istediği bu. Peygamber insanları sırat-ı müstakime çağırır. Peygamber insanları Allah'ın yoluna, Allah'ın dinine çağırır. Peygamber insanları cennete çağırır. Yani ne güzel değil mi? Bizim hayrımıza, bizim menfaatimize hareket eden bir peygamber, bizi Allah'ın dinine çağıran bir peygamber, bizi sırat-ı müstakime çağıran bir peygamber, bizim cehennem yollarımıza barikatlar koyup bizim cennet yollarımızı açan bir peygamber. Kendisi bizzat bir hadisinde şöyle buyuruyordu: sizler kelebeklerin ateşe doğru koştuğu gibi farkında olmadan burunlarınızın doğrusuna, cehenneme doğru koşuyorsunuz. Ben de sizin yeninizden, yakanızdan tutup, eteğinizden tutup sizi ateşten engellemeye çalışıyorum. İşte bu. Peygamberin bu dünyadaki misyonu bu. Peygamberin bu dünyadaki varlık sebebi bu. Peki Allah diyor ki, bakın peygamberim, sen onlardan ne istedin ki senden nefret ediyorlar? Ağır ağır vergiler mi yükledin ki altından kalkamadılar da senden onun için kaçıyorlar? Ceplerine göz mü diktin? Kadınlarına, kızlarına göz mü diktin ki senden nefret ediyorlar? Diyor ya Rabbimiz. Gelelim bize. Biz niye kaçıyoruz peygamberden? Biz niye gitmiyoruz peygambere? Bakın şu anda hadis kitaplarının arasında sevgili peygamberimiz gözleri yaşlı bir biçimde bizi bekliyor. Şu televizyona yöneldikleri kadar, şu basınla ilgilendikleri kadar, şu problemlerini çevrelerindeki insanlara sordukları, arz ettikleri kadar, acaba bir kerecik de gelip bana arz edecekler mi? Acaba bir kerecik de benim çözüm önerime başvuracaklar mı? Ya Resulallah, herkese sorduk, bir de senin fikrini öğrenelim, bu konuda ne dersin diye. Acaba problemlerini bir kerecik de bana arz edip benim çözüm önerime başvuracaklar mı diye sevgili peygamberimiz hadis kitaplarının arasında, Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin arasında gözleri yaşlı bir biçimde bizi beklerken biz niye gitmiyoruz peygambere? Neden kaçıyoruz ondan? Neden sormaya gitmiyoruz? Ceplerimize el atacak korkusuyla mı? Korkmayın. Sırtımıza binecek korkusuyla mı? Elini yakamıza atıp da bizden vergi isteyecek, para isteyecek korkusuyla mı? Hayır hayır. Şu anda sormaya gittiklerimiz gibi sırtımıza binmez o. Birileri biniyor işte. Birileri vergi diye anamızı ağlatıyor işte. O problemlerimizi kendilerine arz ettiklerimiz. Ama Peygamber aleyhisselam böyle bir şey yapmaz. Peygamber aleyhisselam kimseden bir şey istemez. Ama maalesef insanlar kaçıyorlar. Kaçmalarının bir sebebini ben şöyle zannediyorum.

hayatımla çeliştiğini gördüm. Ya onu uygulayacağım, hayatımı değiştireceğim, sofram değişecek, kılık kıyafetim değişecek, dükkanım değişecek, harcamam değişecek, hanımımla ilişkim değişecek, yemem içmem değişecek. Vallahi keyfim kaçacak, huzurum kaçacak. Onun için kapatayım, hiç olmazsa okumayayım da böyle bir kaos yaşamayayım diye kapattım diyor. Bunun için mi kaçıyoruz? İstediğiniz kadar kaçın. Peygamberi tanımamanız, peygamberin sünnetini tanımamanız, geçen haftaki dersimde de söyledim, sizi hiçbir zaman sorumluluktan kurtarmaz. Yarın mezara girdiğiniz anda kitabın nedir sorusunun hemen arkasından وَمَنْ نَبِيُّكَ peygamberin kimdi? Örneğin kimdi? Önderin kimdi? Adım adım kimi izledin? Kime benzemeye çalıştın? Tuvalete giriş çıkışından sofranın başına oturuşuna kadar, gece hayatından gündüz hayatına kadar, ekonomik hayatından hukuk hayatına kadar kimi izledin, kime benzedin diye yarın peygamberden bir soru gelecek. Öyleyse öyle yapmayalım. Gelin Peygamber Aleyhisselam'ı tanıyalım. Gelin ondan kaçmayalım, ondan ürkmeyelim. Sürekli hadis kitaplarıyla birlikte olalım. Onun hayatını parçalamayalım. İşte hayatının şu bölümü bizi bağlar peygamber olarak yaptıkları, ama o iklimin insanı olarak, o dönemin insanı olarak, o coğrafyanın insanı olarak yaptığı şunlar şunlar bizi bağlamaz diye onun hayatını parçalayıp bölmeden, onun hayatının tümünün bizi bağladığı inancıyla onu tanımaya çalışalım. Bakın Allah diyor ki وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Ahirete inanmayanlar dost doğru yoldan ayrılıyorlar. Demek ki problem oradaymış. Adamlar ahirete inanmıyorlar. Ahiretin hesabına kitabına inanmıyorlar. Yani öldükten sonra dirileceklerine, hesaba kitaba çekileceklerine inanmıyorlar. İşte onun için onlar sırat-ı müstakimden uzaklaşıyorlar. Dost doğru yoldan sapıp gidiyorlar. Allah korusun. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرِّنْ Eğer biz şu insanların sıkıntılarını gidersek, problemlerini çözümlesek, hastalıklarına şifa versek, fakirliklerine zenginlik versek, evdeki bozuk dirlik düzenliklerini esenliğe çıkarsak, hukuk problemlerini, eğitim problemlerini düzlüğe çıkarsak, لَلَجُّوا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Onlar yine bize kulluğa yönelmezler. Yine onlar kötü hayatlarını sürdürürler. Tuğyanları, azgınlıkları içinde yuvarlanır giderler. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ Şu ayeti de okuyup ikisiyle birlikte söyleyelim. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ Bir azapla onları yakaladığımız zaman فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ Onlar Rablerine asla boyun bükmezler. وَمَا يَتَذَرَّعُونَ Ve Allah'a yalvarıp yakarmazlar. Bakın, kendilerine iyilikler geldiği zaman da, istedikleri cinsten şeyler ulaştığı zaman da, istemedikleri, sevmediği cinsten azaplarla karşılaştıkları zaman da Allah'a kulluğa dönmüyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Ya Rabbi, dün hastaydım, bugün şifayı sen verdin, sana kulluk yapacağım demiyorlar. Dün fakirdim ya Rabbi, bugün beni zenginleştiren sensin. 10 yıl öncekine göre ekonomik gücüm şu kadar arttı. Bu senden ya Rabbi. Sana teşekküre, sana kulluğa yöneliyorum demiyorlar. İyi şeyler kendilerine geldiği zaman da yalvarıp yakarıp Allah'a kulluğa koşmuyorlar. Kötü şeyler geldiği zaman da aman bizi kurtar ya Rabbi diye yine Allah'a tazarru etmiyorlar. Hatta izâ fetahna aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin اِذَا هُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ Ve nihayet kendilerine bir azap kapısı açıp da artık onları yakaladığımız zaman, muakaze etmeye başladığımız zaman, yani onlardan bu yaptıklarının hesabını sormaya yöneldiğimiz zaman, bu sefer de tüm ümitlerini kaybederler, iblisleşiverirler. İblis aslında ümit inkisarına uğrayan, yani Allah'tan ümit kesen demektir. Halbuki bir mümin kesinlikle Allah'tan ümit kesmez. Hangi şartlar altında olursa olsun, hangi konumda olursa olsun bir mümin Allah var keder yok der, Allah var ümit inkisarı yoktur der, ama bunlar ümitlerini yitiriverirler, iblisleşiverirler.

0: وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar da az Allah'a şükrediyorsunuz. Bakın Rabbimiz bize verdiği nimetlerini zikrediyor. O Allah size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Görsel ayetler yarattı Rabbimiz kainatta. Milyarlarca görsel ayet yarattı. O ayetlere mutabakat edebilelim diye bize iki tane göz verdi. Bir de Kur'an'da işitsel ayetler gönderdi Allah. Metluv ayetler gönderdi. Bu ayetlere de intibak edebilelim diye Allah bize kulaklar verdi. Bir de bu ayetleri anlayıp da Rabbimize saygıyla, sevgiyle dolup taşalım, Rabbimize kulluğa koşalım, ona iman edelim diye, duyalım, duygulanalım, hissedelim diye Allah bize kalpler verdi. Bakın diyor ki Rabbimiz, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Bu verdiğim nimetleri ne kadar da az bana kullukta kullanıyorsunuz, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yani kulaklarınızı ne kadar da az benim ayetlerime veriyorsunuz, gözlerinizi ne kadar da az benim görsel ayetlerimi seyirde kullanıyorsunuz, kalplerinizi ne kadar da az bana açıyorsunuz. Kime kulak verdik şimdiye kadar? Hanıma kulak verdik, kocaya kulak verdik, çocuğa kulak verdik, topluma kulak verdik, çevreye kulak verdik, amire, müdüre kulak verdik, TV'ye kulak verdik. Allah'ın ayetlerine niye az kulak veriyoruz? Gözlerimizi nerede kullanıyoruz? Kalplerimizi kime açıyoruz? En çok kimleri sevdik? Kalplerimizde kimlere yer verdik? En çok Allah ve Resulü mü? Yoksa başkaları mı? Bakın, Allah kimseye aza noksanlığı vermesin. Allah kimseye göz noksanlığı, kulak noksanlığı, ağız noksanlığı, kalp noksanlığı, iman noksanlığı, hidayet noksanlığı vermesin. Bakın, iki gözü kör bir adamla röportaj yapmaya gelmişler. Sormuşlar adama, gözlerini mi istersin yoksa dünyayı mı? Adam diyor ki ya ben görmedikten sonra 10 dünya verseniz ne yazar? Verebilirseniz, becerebilirseniz bana gözümü verin, gözümü. Bakın, birileri şu anda iki gözü kör nice amalar var ki o iki gözün karşılığında 10 dünya vermeye hazır. Peki şu anda sizlerin gözleri var mı? İşte görüyorsunuz elhamdülillah. 10 dünya verilmiş, haberiniz yok. Birileri o göz karşılığında 10 dünya vermeye hazır. Aklı olmayan bir adamla röportaj yapmışlar. Demişler ki aklını mı istersin, dünyayı mı? Adam diyor ki ya akılsız olduktan sonra 10 dünya verseniz ne yazar? Verebilirseniz bana aklımı verin, aklımı. Bakın, sizin aklınız var mı şu anda? Şuradan çıkınca evlerinizi bulabilecek kadar, hanımlarınızı ve çocuklarınızı tanıyabilecek kadar akıllarınız var değil mi? Elhamdülillah. 10 dünya verilmiş size, haberiniz yok. Birileri o akıl karşılığında şu anda 10 dünya vermeye hazır. Öteki azaları saymayayım. Kalbiniz, diğer azalarınız. Bütün bunları kim verdi? Allah verdi. Öyleyse niye az Allah'a kullukta kullanıyorsunuz? Neden az şükrediyorsunuz? Yani bütün bu azaları sizden satın almaya gelseler, karşılığında nasıl bir bedel istersiniz? Mesela gözünüzü satın almak isteseler ne istersiniz karşılığında? Kalbinizi satın almak isteseler, kulaklarınızı satın almak isteseler ne istersiniz karşılığında? Bunlar öyle ucuz bulunan şeyler değil ki. Bakın işte şu anda kitabımız anlatıyor. Hidayet nimetinden mahrum olan, iman nimetinden mahrum olan kafirlerin yarın iki dünyası olsa diyor Kur'an, o iki dünyayı kendisini cehennemden kurtarsın diye, kendisini cennete götürsün diye fidye olarak verecek Allah'a, ama onun iki dünyası fidye olarak ondan kabul edilmeyecek. İman nimeti, hidayet nimeti, bütün bu nimetler şu anda sizde yok mu? Var değil mi? Öyleyse bütün bu nimetleri size veren Rabbinize neden şükretmiyorsunuz? Tüm bu nimetleri sahibinin yolunda niye kullanmıyorsunuz? وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki ذَرَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ Sizi yeryüzünde tohumladı, yeryüzünde sizi yaydı. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Sonra tekrar toplayacak, huzuruna getirecek. Evet, Allah bizi yeryüzünde yayıvermiş, tohumlayıvermiş, saçıvermiş. Kimimiz Konya'da, kimimiz Karaman'da, kimimiz Kayseri'de, kimimiz Çin'de, Maçin'de, Mançurya'da, kimimiz başka bir yerde dünyaya geliyoruz. Kimimiz filan aileden, kimimiz falan aileden, kimimiz falan şehirde, kimimiz filan şehirde, kimimiz erkek, kimimiz kadın olarak işte dünya geliyoruz. Dünya gelişimiz elimizde değil. Allah bize sormadı. İtiraz etme şansımız da yok. Mesela şöyle bir itiraz hakkımız yok. Ya Rabbi, ben asr-ı saadette Peygamber aleyhisselam döneminde dünyaya gelmek istiyordum. Neden beni 20. asırda dünya getirdin diye kimsenin Allah'a bir soru sorma hakkı da yetkisi de yoktur. Ya Rabbi, ben erkek olarak dünya gelmek istiyordum. Niye beni kadın dünya getirdin? Ya Rabbi, ben filan anadan babadan doğmak istiyordum. Ya Rabbi, ben falan şehirde dünya gelmek istiyordum. Neden beni bu şehirde dünya getirdin? Ya Rabbi, ben uzun boylu olmak istiyordum. Neden beni kısa yarattın diye hiç kimsenin Allah'a hesap sorma hakkı yoktur. İşte bir yerlerde dünya geliyoruz. Sonra Allah bizi yarın huzurunda toplayacak. وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْي وَيُم۪يت Hayat veren ve öldüren de O'dur. Şu anda hayattayız ve biz hayatımızı Allah'a borçluyuz. Şu hayatımızı babalarımızdan, analarımızdan ödünç almadık. Şu hayatı toplumdan da ödünç almadık. Gömdüğümüz sanayi çukurlarında da bulmadık bu hayatı. Gömdüğümüz bürolarımızda, iş yerlerimizde bulmadık bu hayatı. Bu hayatı Allah verdi bize. Öyleyse neden Allah'ın beğenisine bu hayatı yaşamıyoruz? Neden Allah'a kulluk adına bu hayatı yaşamıyoruz? İşte burada sorulacak soru budur. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Bir de geceyi ve gündüzü peş peşe getiren de Allah'tır. Hiç akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Allah'ın gücünü, kuvvetini, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini anlamada akıllarınızı kullanıp da Allah'a kulluğa yönelmeyecek misiniz? بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ Şu kafirler, şu Mekke müşrikleri, şu 20. asrın kafirleri ve müşrikleri hep öncekilerin söylediği sözlerin aynısını tekrar edip duruyorlar. Ne diyorlarmış bakın? Önce şöyle bir cümle söyleyeyim. Mekkeli müşrikler Müslümanları şöyle suçluyorlardı. Şu Müslümanlar hep eskilerin sözlerini söylüyorlar, yeni bir şey söylemiyorlar diye Mekke müşrikleri Mekkeli Müslümanları ve Peygamberimizi suçluyorlardı. Halbuki bakın, bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki kafirler ve müşrikler de hep eskilerin sözlerini tekrar edip duruyorlar. Çünkü Adem atamız da iblis çağdaştır. Adem atamızın yaratıldığı dönemde iblis de vardı. Biz Adem atamızdan bu yana tüm peygamberlerin sözlerinin aynısını tekrar ederken kafirler ve müşrikler de iblisten bu yana iblisin sözlerini, Nemrud'un, Firavun'un sözlerini, İblisten bu yana bütün kafirlerin sözlerini tekrar edip duruyorlar. Bakın diyorlar ki: "Kalu e iza mitna ve kunna turaben ve izaman e inna lemeb'usun." Diyorlar ki: "Nasıl yani öldükten sonra etlerimiz ve kemiklerimiz toprağa dağılıp gittikten sonra hücreler, atomlar halinde yani biz tekrar dirileceğiz öyle mi? Yeniden hesaba çekileceğiz öyle mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın." لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ Daha önce atalarımız da bu konuda uyarılmıştı. Şu anda aynı şey bize de söyleniyor. اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ Bu ancak eskilerin masalından başka bir şey değildir. Biz kesinlikle böyle bir şeye inanmayız diyorlar. Bakın, müşrikler dün de bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Yeni bir delil bulmuş gibi diyorlar ki, ya bu nasıl şey? Önceki atalarımıza da aynı şey söylenmişti. Mesela Musa aleyhisselam döneminde diriliş var demişti Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselam kendi döneminde kıyamet yakın demişti. Muhammed aleyhisselam kendi döneminde diriliş var demişti. Muhammed aleyhisselamdan 1400 küsür yıl geçti. Hala gerçekleştiğini gördüğümüz yok. Hani madem böyle bir şey var da niye şu ana kadar hiç gelen yok? Niye şu ana kadar hiç dirilen yok? Ölenlerden niye bir gelen yok? Sanki yeni bir delil bulmuş gibi bunu söylüyordu dünkü kafirler, bunu söylüyor şu andaki müşrikler, yeryüzü kafirleri. Burada şunu söyleyelim. Bakın, Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana gelen peygamberlerden hiçbirisinin ağzından şöyle bir cümle çıkmamıştır. Adem aleyhisselam döneminde ölenler Nuh aleyhisselam döneminde dirilecek. Nuh aleyhisselam döneminde ölenler Musa aleyhisselam döneminde dirilecek. Musa aleyhisselam döneminde ölenler İsa aleyhisselam döneminde dirilecek. İsa aleyhisselam döneminde ölenler Muhammed aleyhisselam döneminde dirilecek. 300 sene önce ölenler 300 sene sonra dirilecek. 500 sene önce ölenler 500 sene sonra dirilecek diye bir söz söylemedi hiçbir peygamber. Kur'an'da Allah böyle bir şey demedi. Ne dedi peygamberler? Ne dedi Rabbimiz? Bu hayat devam edecek. Ölenlerin yerine yeniler gelecek. Onlar gidecek, yeniler gelecek. Kıyamete kadar yeryüzünde bu hayat devam edecek. Kıyametin kopuşuyla birlikte herkes ölecek ve öbür tarafta yeni bir diriliş olacak. İşte peygamberler bunu söyledi. İşte Kur'an bunu söyledi. Yani hiçbir peygamber bu dünyada insanların dirileceğini, Allah'ın hiçbir ayeti insanların bu dünyaya dirileceğini demedi ki, sanki bir delil bulmuş gibi, işte yıllardır bu söylenip duruyor, hani gerçekleştiğini hiç görmedik diye, sanki bir delil bulmuş gibi kafirler itiraz ediyorlar. Bakın, böyle düşünenlere, böyle diyenlere üç soru sormasını istiyor Rabbimiz Peygamber Efendimizin. Peygamber Efendimiz dün şu üç soruyu Mekke müşriklerine sordu. Bugün biz de şu anda diriliş yok diyenlere, hesap kitap yok diyenlere, peygamber deli diyenlere, Allah yeryüzüne vahiy indirmez diyenlere, İslam diye bir şey yok diyenlere bakın şu üç soruyu soracakmışız. Neymiş onlar? Kul de ki ey peygamberim, limenil ardu ve men fiha in kuntum talemun. Yeryüzü ve içindekiler kimin? Eğer biliyorsanız haydi söyleyin bakalım. Yeryüzü ve içindekiler kimin? Erkeğiyle, kadınıyla, elmasıyla, armuduyla, dağıyla, taşıyla. Yeryüzü ve içindekiler kimin? İn kuntum ta'lemun. Haydi biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyekulûne lillah. Derler ki Allah'ındır. Bakın bu soruya başka bir cevap verilmez ki. İster bir kafire sorun, ister bir Yahudiye, ister bir Hristiyana, ister bir ateiste sorun, ister bir Müslümana sorun fark etmez. Bu soruya bu cevabın dışında başka bir cevap verilmez. Yeryüzü ve içindekiler kimin? Seyekulûne lillah. Derler ki Allah'ın. Bundan başka bir cevap verilmez ki. Yeryüzü ve içindekiler benimdir diyen hiç çıkmamıştır bugüne kadar. En azılı kafirler de dahil. Bugüne kadar tarihte hiçbir kafir yeryüzü benimdir, yeryüzü içindekilerin tümü benimdir dememiştir. Böyle bir deli hiçbir zaman çıkmamıştır. Bakın bütün insanlar diyecekler ki Allah'ındır. Kul efela tezekkerun. O zaman onlara şunu sor ey peygamberim. Zikretmez misiniz? Rabbinizi hatırlamaz mısınız? Rabbinizin şerefiyle şereflenmez misiniz? Rabbinize kulluğa yönelmez misiniz? Allah karşısında kulluk bilincinizi takınmaz mısınız? Müslüman olmaz mısınız? Yani madem ki yeryüzü ve içindekilerin tamamı Allah'ınsa, mülkün sahibi Allah'sa, o zaman siz kiminsiniz? Siz kiminsiniz? Siz kime aitsiniz? Siz kimin kulusunuz? Sizi kim var etti? Bu soru sorulacak değil mi? Biz de yeryüzü içindekilerden birisiysek, o zaman biz de Allah'ın kulu kölesiysek, o zaman niye Allah'a iman etmiyorsunuz? Yeryüzünde belki bu dünya benimdir, içindekiler benimdir diye bir deli çıkarsa, bugüne kadar çıkmamış ama bugünden sonra böyle bir deli çıkarsa şu ikinci soruyu sorun ona diyor Allah. Kul men rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Söyleyin bakalım. Yedi kat semanın Rabbi kim? Arşın sahibi kim? Arşın Rabbi kim? Yani yedi kat semayı şu anda olduğu yerde tutan kim? Yedi kat semaya hükmeden kim? Yedi kat semada hüküm ferma olan kim? Bir de arşın sahibi kim? Arşın Rabbi kim? Arşın yöneticisi kim? Benim diyen bir insan çıkabilir mi? Ya biz birinci kat semayı bile tanımıyoruz. Değil ki ikinci kat sema, değil ki üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat sema. Değil ki kürsi, değil ki arş. Seyekulûne lillah. Derler ki Allah. Kul efela tettekun. Öyleyse niye müttaki davranmazsınız? Niye böyle bir Allah'a kulluk bilincinizi takınmazsınız? Neden böyle bir Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmezsiniz? Neden böyle bir Allah'ın koruması altına girmez? Onun egemenliği altında Müslümanca bir hayata yönelmezsiniz? Bir üçüncü soru daha gelecek. Kul men biyedihi melekutu kulli şeyin. Söyleyin bakalım. her şeyin mülkiyeti elinde olan kimdir? Her şeyin maliki olan kimdir? Her şeyin melekutu, mülkiyeti elinde olan, her şeye egemen olan, her şeye söz geçiren kimdir? Ve huve yuciru ve la yucaru aleyh. Kendisi görüp gözetilmeyen ama herkesi görüp gözeten, kendisi korunup kollanmayan ama herkesi koruyup kollayan, kendisi doyurulmaya ihtiyacı olmayan ama herkesi doyuran, kendisi rızka ihtiyacı olmayan ama herkesin rızkını sağlayan kim? Söyleyin bakalım. Yani var mı Allah'tan başka böyle bir varlık? Yok değil mi? İn kuntum talemun. Haydi biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyekulune lillah, diyecekler ki Allah'tır. Başka türlü cevap verilmez ki. Kul fe enna tusharun. O zaman nasıl da sihirleniyorsunuz? Nasıl da büyüleniyorsunuz? Nasıl da Allah'a kulluktan yüz çeviriyorsunuz? Hani onlar peygamberlere sihirbaz diyorlardı. Büyüye tutulmuş, cinlenmiş filan diyorlardı ya. Bakın esas sihre tutulanlar onlarmış. Esas büyülenenler onlarmış. Esas bakın kendi dilleriyle itiraf ediyorlar. Allah, Allah, Allah dediler. Ama aynı Allah'a kulluğa yönelmiyorlar. Aynı Allah'a imana yönelmiyorlar. İşte aldananlar onlardır. Sihre uyanlar onlardır. Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini bırakıp sihirler peşinde gidenler onlardır. Bel eteynahum bil hakkı. Bilakis biz onlara hakkı getirdik. Ve innehum lekâzibûn. Onlar hakkı yalan sayıyorlar. Hakkı yalanlıyorlar. Hak kitaptır. Onlar kitabı yalan sayıyorlar. Yani gelmemiş farz ediyorlar. Sanki yeryüzüne böyle bir kitap inmemiş gibi davranıyorlar. Hak peygamberdir. Onlar son elçimiz yeryüzüne gelmemiş gibi davranıyorlar. Onun sünnetiyle, onun sözleriyle, onun uygulamalarıyla ilgilenmiyorlar. Onlar hakkı yalan sayıyorlar. Mettehadallahu min veledin. Allah bir evlat edinmedi. Allah'ın bir oğlu, kızı yoktur. İsa Allah'ın oğludur diyenler yalan söylüyorlar. Üzeyir Allah'ın oğludur diyenler yalan söylüyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler yalan söylüyorlar. Ya da yeryüzünde Allah'ın yetki devrinde bulunduğu varlıklar var. Allah'a kulluk etmekle birlikte onlara da kulluk etmek zorundayız. Allah'a sığınmakla birlikte onlara da sığınmak zorundayız. Bunaldığımız, daraldığımız zaman yetiş ya Rab diye Allah'a dua etmekle birlikte yetiş ey falan ey filan diye biz onlara da dua etmek, onları da yardıma çağırmak zorundayız. Allah'ın yasalarını uygulamakla birlikte biz Allah'ın yeryüzünde yetkili kıldığı varlıkların, egemenlerin yasalarını da uygulamak zorundayız. Diyorlar ya, hayır hayır, Allah'ın ne oğlu var, ne kızı var, ne de yeryüzünde birilerine yetki devrinde bulunmuştur. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ. Allah'la beraber başka ilahlar da yoktur. Eğer Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı, اِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, her bir ilah kendi yarattığı kullarını yanına almak ister, onlara egemen olmak isterdi. Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, her bir ilah kendi yarattığı kullarını kendi safına alıp karşısındaki öteki ilahlarla savaşa tutuşurdu ve yeryüzünün, gökyüzünün düzeni, dengesi kalmazdı. Bakın iki şekilde anladık. Bir, eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, o ilahlar kendi yarattığı kullarını kendi safına alır, onlara egemen olmak ister, onlara hakim olmak isterdi. Öyle değil mi? Sizler şu anda kendi mallarınızı birileriyle paylaşmadan yana tavır alabiliyor musunuz? Alamazsınız değil mi? Eğer Allah'tan başka ilahlar olsaydı, o ilahlar kendi yarattığı varlıkları kendi saflarına alır, öteki ilahlarla savaşa tutuşur, kaybedenin ilahlığı düşer, kazanan ilah olarak kalırdı. Yine sonuçta bir tek ilah, bir tek Allah var. Subhanallahi amma yasifun. Allah onların vasfettiklerinden subhandır, münezzehtir, uzaktır. Onlar istedikleri kadar, efendim namazın ilahı ayrı, ekonominin ilahı ayrı, orucun ilahı ayrı, hukukun ilahı ayrı, abdestin ilahı ayrı ama kılık kıyafetin ilahı ayrı gibi farklı ilahlar kabullenseler de Allah onların vasfettiklerinden münezzehtir, subhandır, yücedir. alimil gaybi ve şehadeti, o Allah gaybın da şehadetin de alimidir. Bilinenin de bilinmeyenin de, görünenin de görünmeyenin de bilicisidir. Feteala amma yuşrikum, ve onların şirk koştuklarının tümünden yücedir, tümünden münezzehtir, beridir o Allah. Kul, de ki ey peygamberim, Rabbi imma türiyenni ma yu'adun. Ya Rabbi, eğer şu benim karşımdaki düşmanlarıma bir dünya azabı tattıracaksan, tattıracağın bir dünya azabını bana göstereceksen, bununla benim gözümü aydın edeceksen, yani Ağat kavmine gönderdiğin rüzgar gibi şu benim karşımdaki Mekkeli müşriklere de bir azap göndereceksen, Semud kavmine gönderdiğin gibi bir sayhayı şu andaki Mekkelilere göndereceksen, Firavun ve toplumunu denizde boğduğun gibi benim muhataplarıma da böyle bir dünya azabı göndereceksen, böyle bir azabı dünyada bana bizzat gösterip benim gözümü aydın edeceksen, Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin. O zaman ne olur ya Rabbi, beni şu zalimlerin safında kılma. Beni şu zalimlerle birlikte kılma ya Rabbi. Beni zalimlerden sayma. Beni zalimler safında kabul etme. Ya Rabbi, her ne kadar ufak tefek kusurlarım varsa da ben onlar gibi değilim. Ben onlar gibi sana şirk koşmuyorum. Ben onlar gibi senin yetkilerini senden başkalarına vermiyorum. Ya Rabbi, ne olur beni bağışla da beni şu kafirlerin safında kılma. Beni onlarla bir tutma. Allah Allah. Bakın, bir peygamber böyle dua ediyor. Allah'ı tanıyan, Allah'ın gücünü tanıyan bir peygamber Allah'tan işte böylesine korkuyor. Bizler sanki garanti kurtulacağız. Yani şu anda zalimlere bir helak gelse biz kesin kurtulacakmışız gibi bir tavrın içindeyiz. Ama Allah'ı çok iyi tanıyan bir peygamber, Allah'ın gücünü, kuvvetini çok iyi bilen bir peygamber, bakın nasıl dua ediyor. Ya Rabbi, eğer şu benim karşımdaki düşmanlarıma bir dünya azabı göndereceksen, böylece benim gözümü aydın edeceksen, dünya gözüyle bu başarıyı bana göstereceksen, ya Rabbi ne olur, beni onların safında kılma, beni onlarla bir tutma, beni onlardan sayma ya Rabbi. Allahu Ekber. Ve inna ala en nuriyeke ma na'iduhum lekadirun. Allah da buyurdu ki ey peygamberim, sen hiç üzülme, biz onlara göndereceğimiz azabı dünya gözüyle sana göstermeye kadiriz. Ve de seni onların safından kurtarmaya kadiriz. İşte Nuh kavmine geldi azap, gemiye binenleri kurtardık. Ağat kavmine geldi azap, Hud aleyhisselam ve çevresindeki Müslümanları kurtardık. Semud kavmine geldi, Salih aleyhisselamı kurtardık. Lut kavmine geldi, iki kızıyla birlikte Lut aleyhisselamı o azaptan kurtardık. Korkma ey peygamberim, onlara bir azap göndersem bile ben seni onların safında tutmayacağım. Sen bunu kafana takma. Yani onların azabını sen dert edinme. Şurası çok enteresan. Senin görevin bu değil ey peygamberim. O işi sen bana bırak. Senin bir görevin var. İtfa billeti hiye ahsenus seyyi'e. Sen kötülüğü iyilikle değiştir. Sen kötülüğü iyilikle savıştır. Yani sana kötülük yapmak isteyenlere karşı iyilik yap ey peygamberim. Nasuh davran. Sana işkence etseler de, sana zulmetseler de, seni yalanlasalar da, seni alay alsalar da, sen şu çevrendeki insanlara nasuh davranmayı sürdür. Ne demek o? Her şeye rağmen onlara din duyurmayı, her şeye rağmen onları cennete kazandırmayı, cennete davet etmeyi, onların cehennemlerinin önüne barikatlar koymayı sürdür ey peygamberim. Onlar sana kötülük yapsa da sen onlara iyiliğini sürdürüver. Allah Allah. Zor yahu. Birilerine birkaç sefer gidip din anlatıyorsunuz, anlamadılar diye kırıp dökülüyor, küsüp siliyorsunuz değil mi? 950 yıl Nuh aleyhisselam her türlü işkenceye rağmen yine de toplumu Allah'ın dinine davet edecekti. Yine de onları cennete kazandırmaya çalışacak, onlara nasuh olacaktı. Zor yahu, 950 yıl. Şeytan gelecek bu arada, diyecek ki bunlar sana zulmederken sen hala bunlara niye din duyurmayı sürdürüyorsun? Bunlar sana hakaret ediyor, sen niye susuyorsun? Ya bir kerecik de sen cevap versene. Sen sustukça onların haklılığı, senin de suçluluğun açığa çıkıyor. Bir kerecik de sen onlara cevap versene. Onlar sana kötülük yapıyor, bir kerecik de sen onlara kötü davransana. Tabi peygamber öyle yapmayınca peygamber büyüyor insanların gözünde ve insanlar diyorlar ki ya bu nasıl sabır? Biz ona kötülük yapıyoruz, bu adam bize iyilik yapıyor. Demek ki bunun dini bunu bu noktaya getirdi. Şu dini biz de bir araştıralım diye insanlar dini araştırmaya, Müslüman olmaya başlayacaklar diye şeytanın ödü kopuyor. Peygamberi de bir onlara saldırsam, peygamberi de bir de onlar gibi davranışa sevk etsem diye gelir peygamberi der ki ya bir de sen cevap ver. Bir de sen söyle, bak senin aleyhinde konuşuyorlar. İşte böyle bir ortamda Allah diyor ki وَقُلْ رَبِّ de ki ey peygamberim, ey Rabbim اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. Ya Rabbim, şeytanın dürtülerinden, şeytanın tahriklerinden sana sığınırım deyiver. Şeytandan bana sığın ey peygamberim. Çünkü böyle bir ortamda şeytan devreye girecek. Bir peygamber, bir davetçi, kötülüğe karşı hep iyilik yapan bir peygamber elbette şeytandan Allah'a sığınacak. Ama bu ayeti kerimeyi önümüzdeki hafta bir daha okuyalım. Bundan sonraki ayet de onunla ilişkili. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
7: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
8: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı Karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
9: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
10: İstoç.
9: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
11: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 15 65.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
17: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
11: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Özel FM.
1: ولا يصح لمؤمن يدعي الإيمان أن يكذب هذه الحقائق.
2: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
3: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
4: اقسم بالله العظیم ان نحمی المسجد الاقصى المبارک.
5: دنیا دندوکچه.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu haftada Dünya Döndükçe programımızda Ahmet Faral hocamla sizlerle birlikte olacağız inşallah yaklaşık bir saat kadar. Malumunuz dünya gündemini, sıcak gelişmeleri, bize yansımalarını Ahmet Faral hocam değerlendiriyor. Bizler de size aktarıyoruz. Ahmet hocam hoş geldiniz bu arada.
7: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Eyvallah. Efendim bu hafta ilk konumuz malum günlerden beri hatta haftalardan beri konuşulan bir NATO zirvesi var. 22 yıl üzerine Türkiye'de yapılan bir NATO zirvesi. Tabii normal bir NATO zirvesi olması gerekirken biraz da dünya konjektürü gereği NATO'nun da pozisyonunun sorgulandığı, NATO üyeleri

0: aldı diyebiliriz. Ahmet Hocam, bu iki günlük zirvenin magazin kısımlarını bir tarafa bırakırsak, çünkü biraz böyle magazine yönelik de işte yemeklerden tutun efendim, yemek tarifleri vermekten tutun işte mehter marşıyla liderleri ve eşlerini karşılamaya kadar, biraz işin magazin kısmını bir tarafa bırakırsak, bu NATO zirvesini siz nasıl değerlendireceksiniz hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Önce işin felsefi boyutuyla ilgili bir notla başlamak istiyorum. Benim tercüme ettiğim ama henüz yayınlanmayan, inşallah yakın zamanda yayınlanacak olan bir kitap var. Suriyeli bir ilim adamına ait. Bu şahıs hem Batı kültürünü hem de İslam kültürünü iyi bilen, kendini yetiştirmiş bir profesör. Kültürümüz ve Tarih, kitabın Arapçadaki adının Türkçe karşılığı bu, Kültürümüz ve Tarih. Şimdi bu zat kitabında bir noktaya temas ediyor. Diyor ki aslında son dönemde, son dönemde derken yani insanlık tarihinin son dönemini kastediyor. Yakın zamanı değil, mesela işte diyelim ki 17. 18. yüzyıldan bu yana 300-400 yıllık zamanı esas alıyor. Ve diyor ki bu dönemde dünyada etkili olan iki medeniyet vardır. İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti. Fakat ondan önce dünya çapında güçlü olan İslam medeniyeti Batı'nın teknolojik alandaki gelişmelerinden dolayı geri gitmiştir. Yani siyasi otoritede, siyasi hakimiyetlerde Batı öne geçmişti, Batı medeniyeti. Ama bu böyle devam edecek değildir. Yani çünkü tarihte de böyle olmamıştır. Zaman zaman böyle yükselişler, çöküşler olur ve şu an Batı medeniyeti aslında çöküş dönemindedir. Fakat orada dikkat çektiği bir nokta var. Batı medeniyeti normalde Doğu Batı şeklinde veyahut da işte sosyalist kulüp, kapitalist kulüp şeklinde kategorize edilir. Oysa bunlar ikisi de aynı medeniyete mensup. Yani birisi kapitalizmi benimsemiş, o düşünceyle hareket etmiş, öbürü sosyalist, komünist rejimi. Yani burada bir zihniyet farkı olsa bile öze indiğiniz zaman ikisi de aynı medeniyete mensup. Düşünce farkı, zihniyet farkı bunların renklerini değiştirmez. Yani temeldeki karakterlerini, elbiseleri farklıdır sadece. Bu şekilde algılamak lazım. Gerçekten bu yerinde isabetli bir tespittir. İşte İslam medeniyetinin geriye gitmesi süreci tabii ki kısa zamanda olmadı. Yani Haçlı seferleriyle başladı İslam medeniyetine karşı. Yani ondan öncesi de vardı tabii, bu toplu ve organize bir şekilde, teşkilatlı bir şekilde yani Müslüman topluluklara yönelik saldırılar ve İslam medeniyetini çökertme amaçlı savaşlar ve faaliyetler orada başladı. Sonra işte düşünün, Müslümanlar Endülüs'te büyük bir medeniyet inşa etmişlerdi ve Batılılar, Avrupalılar birçok bilimsel veriyi, işte keşifi oradan aldılar, Endülüs'ten aldılar. Ama sonra ne yaptılar? Bu Endülüs'teki Müslüman kültürünü tamamen yok ettiler ve Müslümanları yok ettiler, yani tam imha ettiler. Sonra işte teknolojik alandaki gelişmelerle vesairelerle işte ilerlemeye geçti. Fakat Batı medeniyetinin İslam medeniyeti karşısında en önemli farkı şudur. Batı medeniyeti maddecidir. Her ne kadar işin içerisinde biraz işte spiritüel olarak nitelendirilen manevi bir takım unsurlar olsa da ve Hristiyan kültürüyle, yani daha doğrusu Hazreti İsa'nın getirdiği mesajla bir buluşma gerçekleştirmiş ve böylece yani İsa'nın bayrağını yükseltiyormuş gibi görünse de aslında kökü Roma kültürüne gider. Roma medeniyetine gider. Ve Roma medeniyeti de diktatörlük üzerine kurulmuş ve insanları aşağılayan, soyların üstünlüğü esasına dayanan bir anlayıştır. Ve ondan dolayı yani Romalıların diğer halklardan üstün olduğuna inanıyordu. Yani diğer halkları vatandaş olarak kabul etse bile onları ikinci sınıf sayıyordu. İşte bu anlayış her ne kadar Hristiyanlık ile buluşmuş olsa da Batı kültürü, bu anlayış devam etti. Ve sonra ne oldu? İşte bu anlayış üzerinden çeşitli felsefi akımlar, ekoller oluştu.

0: Ve neticede Batı da bu soy ırk üstünlüğü düşüncesinden yola çıkan bir anlayış. İşte 19. 20. yüzyıl, yani 20. yüzyılın ortalarına doğru veya bir ilk üçte birinden sonra Avrupa'da müthiş bir kasırga estirdi. Nedir bu? Hitler kasırgası. Ve işte bu Hitler kasırgası dünyaya hükmetmek için korkunç katliamlar gerçekleştirdi, korkunç zulümler gerçekleştirdi. Ve işte bu zulüm karşısında bakın Batı'nın Doğu ve Batı kulübü, yani o zaman işte Sosyalist Sovyetler Birliği ile Amerika, Fransa, İngiltere Hitler'e karşı ittifak kurdu. Yani Sovyetler Birliği, Çin, Amerika, İngiltere, Fransa. Bunlar bir ittifak kurdular. Hitler'in de tabii öbür tarafta Japonya ile bir ittifakı vardı. Japonya, İtalya ile ittifakı vardı. Ve İkinci Dünya Savaşı adı verilen korkunç bir savaş ortaya çıktı. Ve bu savaşta bazılarının tahminlerine göre 80 milyon insan öldü. Yani belki savaşta doğrudan doğruya hedef alınarak değil ama o savaşın sebep olduğu salgın hastalıklar, göçler, gittikleri yerlerde sağlık hizmetlerinin verilmemesi vesaire gibi sebeplerle ölenlerin sayısı 80 milyona yaklaştı. Ve ondan sonra Batı medeniyetini temsil eden unsurlar, bakın işte burada özellikle Batı medeniyetini temsil eden unsurlar diye vurgu yapıyorum. Çünkü bunun içerisinde sosyalist, komünist kampa mensup olanlar da var. Yani Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı, işte o zaman Rusya değil, Sovyetler Birliği. Bunlar hepsi birleştiler. Dediler ki tekrar dünya böyle bir savaş yaşamasın. Bu savaş çok tehlikeli bir savaş. Bir kayba sebep oldu. Tekrar dünya böyle bir savaş yaşamasın diye bir uluslararası teşkilat kurdular. Neydi bu teşkilat? Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Yani bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı savaşın hemen ardından kuruldu. Ve burada aslında o savaşı kazanan güçler kendilerinin kurmuş oldukları uluslararası sistemi aynı zamanda hukuki bir zemine oturtmak için ve yasallaştırmak için, meşrulaştırmak için ve tüm dünyanın kabul ettiği bir sistem haline getirmek için yeni bir yöntem denemeye başladılar. Bu sefer savaşçı, sömürgeci söylemlerin yerini demokrasi, insan hakları, özgürlük vesaire gibi söylemler aldı. İşte insanlık artık bir barış ortamında yaşayacak gibi bir iddia ve işte bunun çerçevesinde uluslararası hukuk diye bir şey geliştirdiler. Buna bağlı olarak çeşitli kurumlar oluşturdular. Fakat sonrasında İkinci Dünya Savaşı'nda aynı kampta birleşen güçler işte bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmasının ardından uluslararası sistemdeki otoriteyi paylaşma konusunda birbirleriyle anlaşamadılar. Yani burada uluslararası sistemi kuranlar İkinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkanlardı. Dolayısıyla bunlar bu sefer artık insan hakları vesaire öne çıkarıyorlar ama daha yakın zamanda aynı güçler Nagasaki'ye, Hiroşima'ya atom bombası atmış, binlerce insanı katletmişlerdi. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda da hiç insani bir değere, ölçüye bakmadan rastgele insanları katlediyorlardı. Hani Hitler'den geri kalmadılar. Hitler de büyük bir zalimdi ama bunlar da Hitler'den geri kalmadılar. Ve büyük katliam gerçekleştirdiler. Fakat işte yeni uluslararası sistemi kurmada ittifak halinde olmalarına rağmen bu sistemde otoriteyi paylaşmada anlaşamadılar. Aralarında bir rekabet, otoriteyi ele geçirme konusunda bir rekabet ortaya çıktı. Bunun üzerine işte bir kamplaşma başladı. Bir taraftan sosyalist, komünist rejimler işte hakimiyet alanını genişletiyor, yeni alanlar kapıyor korkusuyla Batı kulübü dedi ki bunlara karşı bir güç birliği oluşturalım, ittifak oluşturalım. Ve işte bu düşünce içerisinde NATO kuruldu. 1949'da yani Birleşmiş Milletler'in kurulmasından kısa bir süre sonra ve İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra artık dünyaya barışı hakim kılmak gibi bir idealleri vardı bunların. Fakat bu ideali bir kenara koyup Doğudan gelen o güç paylaşımı konusundaki rekabetten dolayı Sovyet tarafından gelen tehdidi bertaraf etme amacıyla kendi aralarında bir ittifak oluşturdular. Ve buna da NATO dediler. Kısa adı NATO, işte Kuzey Atlantik İşbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı. Böyle tam adı bu şekilde tercüme edilebilir. Onun üzerine Doğu bloku da ne yaptı? Varşova Paktı diye bir askeri ittifak kurdu 1955 yılında. Yani NATO'nun kurulmasından sonra 1955'te de Varşova Paktı'nı kurdular. Tabii Batılıların burada kendilerine göre bir ideolojik söylemleri vardı. İşte Doğu blokunun da, yani sosyalist blokun, komünist blokun da kendine göre ideolojik söylemi vardı. Bunlar diyorlardı ki biz insanın özgür olmasını istiyoruz. Demokratik bir ortamda yaşamasını istiyoruz. Herkesin kendi, yani her halkın kendini yönetebilmesini istiyoruz. İşte insan haklarına saygı göstermesini istiyoruz falan böyle. Ama öbür taraftan da işte kapitalist düşünce üzerine, liberal kapitalist. Hani liberal tarafı ayrı bir şey de, yani bir de liberal kapitalist. Yani kapitalist düşünce üzerine. Berekliler de dediler ki kapitalizm bir sömürüdür, işte işçi sömürüsü. Biz de işçilerin haklarının korunmasını istiyoruz, emeğin kutsanmasını istiyoruz, sömürüye karşı çıkılmasını istiyoruz. Bunlar da bu söylemlerle kendi ideolojik zeminlerini oluşturdu ve birbirleriyle aynı zamanda siyasi savaş vermeye başladılar. Ve buna soğuk savaş denildi. Yani birbirlerine karşı hem askeri tehdit güçlerini kullanıyorlardı hem de birbirlerine karşı böyle siyasi savaş veriyorlardı. Bu siyasi savaşa da soğuk savaş denildi. Sonra bu soğuk savaşta komünist rejim çok fazla tutunamadı. Ve neticede komünist anlayış çöktü. Ve 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği dağılınca Varşova Paktı sahipsiz kaldı. Ve o da kapandı. Kapanınca o zaman hatırlıyoruz, yani 1991'li yıllarda Varşova Paktı kapanınca herkes şunu gündeme getiriyordu. Artık NATO'nun bir gerekçesi kalmadı. Yani NATO'nun da kapanması lazım. Ama o zaman NATO kapanmadı. Ne yaptı? Batı kulübü kendi arasındaki o askeri ittifakı dağıtmak istemedi. Ve bu sefer kendine başka bir gerekçe oluşturdu. Neydi bu gerekçe? Terör. Terör üzerinden. Fakat şimdi burada dikkat edilirse terör işin, ittifakın haklı çıkarılması için kullanılan kara elbise. Yani bunu bir malzeme olarak kullanıyor. Ama çok geçmeden terörle İslam'ı yan yana koymaya başladılar. Ve İslam terörü demeye başladılar. Ve bunun üzerinden İslam'a karşı bir savaş vermeye başladılar. İşte birkaç tane kontrolsüz bazı örgütleri de buna malzeme yaptılar. Oysa düşünün ki terör tüm dünyada o ortak örgütsel yapıya sahip olsa bile bu şekilde bir askeri ittifakı absorbe edebilecek kadar güçlü olamaz. Ama bunu malzeme yaptılar. Asıl mesele İslam'a karşı savaştı. Fakat bu aşama bir yere kadar bu işte Batı kulübünü besledi. Ve bu aşamada dikkat edin, adamlar gene NATO'nun gücünü kullanarak Irak'ı işgal ettiler. Yani tabii bu başta Amerika var. Amerika bunu yürütüyor ama NATO'nun da gücünü kullandılar. Irak'ı işgal ettiler. Afganistan'ı işgal ettiler. Malzemeleri terördü, gerekçeleri terördü. Ve bu işgal yoluyla korkunç katliamlar da gerçekleştirdiler. Asıl amaçları daha geniş bir alanda hüküm sürmekti ama çok da başarılı olamadılar. Fakat bu sefer önlerine bir Ukrayna savaşı çıktı. Onun üzerine bu terör olayını ikinci plana ettiler. Bunun iki sebebi vardı. Bir, artık terörle uğraşmaktansa, yani bu uluslararası güç oluşturma çabası içerisindeki taraflarla uğraşmak daha önemlidir. Bir de şimdi yeni dönemde İslam dünyasıyla artık bir yerden itibaren bir uzlaşma zemini oluşturma ihtiyacı duydular. Çünkü İslam dünyasındaki bu kararlılığı aşamadılar. Yani Afganistan'da NATO bilfiil işgale katıldığı halde Afganistan'daki direnişi kıramadılar ve oradaki direnişe teslim olup o direnişin kendi devletini kurmasına müsaade etmek zorunda kaldılar. Suriye'deki mücadele sonuçta zaferle sonuçlandı. Yani öbür tarafta Filistin'deki direnişi kıramadılar. Yani Siyonistlere o kadar destek vermelerine, yardımcı olmalarına rağmen. Bir de bir Arap Baharı olayı yaşandı. Yani artık İslam dünyasında Müslüman halkların İslami kimliği önemsediği gerçeğini kabul etmek zorunda kaldılar. Ve bu sefer işte Ukrayna Savaşı da karşılarına çıkınca pusulayı başka bir yöne çevirdiler ve dediler ki bakın Rusya'dan gelen bir tehdit var. Yeni bir tehdit. Yani önceki Rusya değil karşımızda. Yeni bir Rusya var. Ve bu Rusya ile işbirliği halindeki bir Çin var. Ve bir de artık savaşın teknolojisi değişti. Yani bir siber savaş teknolojisi var. Çeşitli yöntemler var. İşte buna karşı bizim yeni metotlar, yeni tavırlar geliştirmemiz lazım. İşte bu ortamda İslam dünyasını doğrudan hedef almayan yeni bir döneme geçme ihtiyacı duydular. Yani İslam dünyasıyla barışık değiller, barışmış değiller ama doğrudan yani İslam dünyasındaki realiteyi reel politik açısından kabul edip farklı bir söylemle, farklı bir anlayışla NATO'nun önünü açmak istediler. İşte buna da NATO 3.0 dediler. Birincisine NATO 1.0, ikincisine NATO 2.0, bu üçüncüsüne de NATO 3.0 dediler. Fakat şunu belirtelim. Şu an karşımızdaki NATO işte Ankara'da zirve yaptı. Yani geçtiğimiz günlerde 7-8 Temmuz tarihlerinde iki gün üst üste ve çok gösterişli bir zirve oldu. Yani NATO üzerinden sanki Batı grubu bu arada İslam dünyasıyla da barışık bir görünüm arz eder gibi yeni bir güç göstergesi içerisinde girmiş havası içerisinde işte yeniden dünyayı formalize etmek, yeniden yapılandırmak için şekiller üretiyor. Tabii bu arada Türkiye de işin içerisinde ve Türkiye diyor ki biz artık eskisi gibi NATO'nun bir karakolu değiliz. NATO'nun bir ortağıyız. Dolayısıyla bugün dünyaya şekil veren güçlerin içerisinde biz de karar mekanizmasında yer alarak daha etkili bir durumda olacağız. Böyle bir söylemle tabii Ankara zirvesini önemsedi Türkiye. Şimdi bu söylemin doğru tarafı var. Tümüyle yanlıştır demiyorum. Tabii ki Türkiye'nin burada karar mekanizmasında yer alması konusunda söyledikleri geçmişe kıyaslanırsa isabetlidir, doğrudur. Yani geçmişte Türkiye daha çok karakol niteliğindeydi. NATO'nun bir karakolu. Ama bugün evet NATO'nun bir karar mekanizması içerisinde yer almaktadır. Türkiye aynı zamanda İslam dünyasının bir temsilcisi olarak Batı'nın İslam dünyasıyla uzlaşma çabasında bir giriş kapısı olarak da değerlendirilebilir. Bu da Türkiye'nin lehine olan bir durum. Türkiye bir de askeri gücünü artırıyor. Zaten geçmişte de önemli bir askeri güce sahip. Bunu bugün biraz daha artırıyor. Bu yönüyle de Türkiye ağırlıklı bir ülke konumuna gelmiş durumda. Yani NATO içerisinde biraz daha ağırlıklı, yani ağır basan bir ülke konumuna gelmiş durumda. Bu tarafını da değerlendiriyor. Fakat sonuçta şunu özellikle ifade edelim. Bu NATO Batı kültürünün, Batı medeniyetinin askeri ittifakıdır. Bizim ittifakımız değildir. Yani Türkiye burada düne göre daha güçlü bir konumda olabilir. Türkiye işte Batı'nın İslam dünyasıyla uzlaşma çabalarına bir giriş kapısı olabilir. Onu da nazar dikkate alabiliriz. Ama bir gerçeği de göz ardı etmemeliyiz. NATO hala Batı kulübünün başlangıçta söylediğimiz, yani sözümüzün başında söylediğimiz Batı medeniyetinin bir askeri ittifakıdır. Oradan kaymış değildir. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım.
1: Eyvallah. Aslında tabii tarihsel süreci de çok güzel anlattınız. Bizim bakıyorum, ben de takip ettim. Biraz amatörce de olsa. Tabii Türkiye'deki sosyalist güçler, görüşler ve bir gerekçeyle buna karşı çıkıyorlar. Türkiye'nin NATO'ya yakınlaşmasıyla, Türkiye'de bir şekilde NATO'nun işte bu yapılanmasına rol alması tabii reddediyorlar. Fakat işin pragmatist tarafı bir de yana, bir de direkt bizim artık yaşamımızla, inancımızla, itikadımızla alakalı olan bir kısmı var. Yani insanların kesinlikle, daha doğrusu o Kur'an, o medeniyetin temsilcisi, askeri kanadı olarak temelde nitelendirilen bu yapının içerisinde bizim pozisyonumuz ne olursa olsun, hani bizi başa oturtsunlar, Amerika'yı indirsinler, bizi başa oturtsunlar ya da en son karara veren noktada biz olsak dahi, Türkiye olsa dahi, şu bir gerçek ki yani bu Batı'nın emperyal kulüplerinden bir kulüp, bir kurum. Hani burada aslında biraz bitmekte olan emperyalist bir askeri gücün biraz da böyle İslami dediğiniz gibi, yani sevdiğinden falan değil, pragmatist bakıyor doğal olarak. Yani bundan doğalda bir şey olamaz. Baktı ki bunları yıllardan beri ezemiyorum, sindiremiyorum, yok edemiyorum. Hiç değilse uzlaşarak bir şeyler yapalım. Yani sürekli savaşıp da daha da böyle kötü olmaktansa al içeriye, yani ondan faydalanarak bir şeyler yapma mantığı gayet de makul, pragmatist ve emperyal bir mantık. Yani onlar açısından değerlendirebilecek bir şey. Ve bunun da belki en anahtar ülkelerinden biri Türkiye olabilirdi. Yani Türkiye'de tabii bu rolü ne şekilde üstlenir, ne yapar bilmiyoruz. İlerleyen dönemlerde bu görecek. Fakat şunu ben fark ettim. Türkiye'de normalde yani hükümeti pek çok icraatını hiçbir şekilde tasvip etmeyen gruplar dahi, yani Türkiye'nin böyle bir NATO içerisinde farklı bir konumda artık nitelendiğini falan söylemlerini dillendirmeye başladılar. Dünyada da sanki biraz daha böyle farklı bir NATO'nun içerisinde farklı bir Türkiye söylemleri gündeme gelmeye başladı. Bu zahiren bakınca aslında Türkiye için böyle bir statü yükselmesi gibi gözükse de aslında sizin vurgunuz çok hocam bence önemsenecek bir vurgu. Görüntü böyle olsa da NATO'nun genel karakteri yapısı belli. Yani burada Müslümanlarla, Müslüman Türk halkıyla ya da diğer Müslüman halklarla böyle severek güle oynaya yapacağı bir şey yok. Sadece baktı ki olmuyor. Batıp yok olmaktansa bir şekilde ortak bir noktada bir şeyler yaparız, belki faydalanırız mantığıyla hareket eden bir yapının işte dizaynını gördük. Yeniden dizaynına belki şahit olduk. Bu ilerleyen günlerde daha da belli olacak. Belki siz de daha detaylı açıklamalar yapacaksınız. Öbür taraftan yine hemen komşumuz Suriye'de şöyle bir gelişme oldu geçtiğimiz günlerde. Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un bir Suriye ziyareti oldu. Malum Fransa'nın sadece hani biz genelde Afrika diyebiliyoruz. Afrika'da çok baskın bir sömürü ağının hala kontrolünü elden bırakmama mücadelesi içinde Fransa. Ama büyük ölçüde Afrika'da başarısızlıkla artık geri geriye adım attığında, yani o varoluşunun yavaş yavaş bittiğinde görebiliyoruz. Bu belki 50 yıl, belki 100 yıl sonra, belki 15 yıl sonra bilmiyoruz ama aynı Fransa'nın hemen bizim altımızda, bizim çevremizde de işte Suriye'de, Lübnan'da, yani bu yakın civarlarda da tarihi bir etkisi var bu hükümetler, yönetimler üzerine. Suriye'nin de tabii şu anki durumunda, yani yeni devletin yeni yapılanması durumunda tabii o da boş durmuyor. Çeşitli anlaşmalar yapıldı ziyaretlerin peşi sıra. Dilerseniz hocam Macron'un Suriye ziyaretini dinleyicilerimize bir değerlendirelim hocam. Bir de alelade diyelim ki bir Macaristan Başbakanı'nın gelmesi gibi bir şey mi Macron'un gelmesi? Yani Fransa Suriye için ne demek? Tarihten gelen farklı bir etkisi var mı Suriye üzerinde, Lübnan'da olduğu gibi? Yani bu ziyaretini nasıl yorumluyorsunuz hocam siz?
0: Şimdi bu ziyaret, her şeyden önce Batı'nın artık İslam dünyasıyla ilişki kurma konusunda yeni bir sürece girme ihtiyacı duyduğunu biraz daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Hani düne kadar Suriye'de bugün yönetimi ele geçiren hareketler hakkında sürekli antipropaganda yürütüyorlardı. Ama bu hareketler Suriye'de iktidarı ele geçirdikten sonra biraz daha kendilerini net bir şekilde ortaya koymuş oldular. Ve Batı dünyası bir kere insanları işte genel anlamda tüm dünya kamuoyunu, özel anlamda da Müslüman halkları bu tür hareketlerden uzaklaştırmak için kullandıkları malzemelerin geçersiz ve dayanaksız olduğunu hem kendisi gördü hem de toplumun gördüğünü fark etti. Yani önceden belki kendisi de biraz farkındaydı ama burada daha net bir şekilde gördü. Bir yandan da toplumun da gördüğünü fark etti. Neden? Çünkü yani İslam'ın da bir siyaseti, bir iktisadı, bir hayat nizamı vardır. Yani şimdi Batılıların kendilerine göre bir hayat nizamları olabilir. Ama İslam'ın da bir hayat nizamı vardır ve İslam'ın hayat nizamının temelinde de bir kere maruf, yani marufu emretmek, münkeri nehyetmektir. Nehyetmek vardır. Bu temel, hani bazıları tarafından belki çarpıtılmış olabilir. Ama genel olarak Müslümanların tümünün benimsemesi gereken bir prensip olarak tarihe geçmiştir. Dolayısıyla yani bu tarihteki gerçekleri bugüne taşımak konusunda çaba sarf edenleri de iyi tanımak, iyi anlamak ve iyi yorumlamak gerekiyor. Şimdi bu tarafı var ama tabii Batılıları olayın bu tarafından ziyade çıkar boyutu ilgilendirmektedir. Yani bu tarafı da nispeten ilgilendiriyor olsa da hani bunlarla hakikaten anlaşabilir miyiz falan gibi bir soruya cevap arıyor olsalar da onlar asıl ilgilendiren tarafı ne kadar çıkar elde edebiliriz bu işten, böyle bir ilişkiden falan. Çünkü Batı medeniyeti dediğim gibi maddeci bir medeniyettir. Hani Batı medeniyetinin de bir kültürel boyutu var, manevi boyutu var. Ama ağır basan tarafı maddeciliğidir. Şimdi Suriye çeşitli Batı ülkeleri açısından önemli bir potansiyele sahip. Batı ekonomik yönden şu an bazı alanlarda sıkıntı çekiyor. Yani kendine yeni kapılar arıyor. Mesela Fransa, Rusya'nın devreye girmesinden sonra muhtelif Afrika ülkelerinde kovuldu. Bu Fransa'ya önemli bir ekonomik kayıp da verdirdi. Yani beraberinde sadece siyasi veya kültürel değil, aynı zamanda iktisadi bir kayıp da getirdi. Şimdi Fransa'nın kendine yeni alternatifler arama ihtiyacı doğdu. Bu durum karşısında Suriye'yi iyi bir alternatif olarak düşündü. Neden? Çünkü Suriye'nin geçmişiyle de bir ilişkisi var. Orada işte bulunmuş ve çeşitli şekillerde etkili olmuş siyasi açıdan. Özellikle İslam coğrafyasının dağılması aşamasında Suriye'de yeni yönetimin kurulması döneminde Fransa siyasi otoritenin çizgisini belirleme konusunda etkili olmuş. Hani Türkiye'deki siyasi otoritenin karar mekanizmasında ağırlıklı olarak İngilizler etkili olmuşlar. Ama Fransa'da, Lübnan'da Fransa etkili olmuş. İşte böyle bir geçmişi de var yani Suriye ile Lübnan'la. Bunu da değerlendirerek o potansiyelden yararlanmak istedi. Yani Fransa'nın Suriye'ye uğramasının, Suriye'ye işte bir şekilde el atmasının en önemli sebebi budur. Neden? Çünkü Suriye'de gerçekten ciddi bir potansiyel var. Yani Suriye şimdi yeniden yapılanma ihtiyacı duyuyor. Altyapısı itibariyle yani biz Suriye'yi ziyaret ettik. Yani orada işte o savaş döneminde Esed rejiminin adamları ve ona destek veren dış güçler perişan etmişler ülkeyi. Yani Halep'in yarıdan çoğu yıkılmış. Birçok şehirde Şam'da, yani Şam'da o kadar fazla yıkım yok ama Şam'ın da kenar mahallelerinde bayağı bir tahribat var. Şimdi buraları yeniden inşa etme ihtiyacı duyuyor Suriye. Bu da önemli bir potansiyel. Fransa burada kendisine kapı açmak istedi ve gitti işte çeşitli anlaşmalar imzaladı. Orayla siyasi ilişkilerini güçlendirme konusunda da önemli adımlar attı. Peki Suriye açısından ne anlam ifade ediyor? Yani Fransa için önemli olan tarafı bu. Suriye açısından ne anlam ifade ediyor? Şimdi Suriye'de yeni bir dönem içerisinde yeniden bir başlangıç yapıyor. Yani uluslararası alanda desteğe ihtiyacı var. Yani bu tür anlaşmalarla, ilişkilerle aradığı desteği elde etmeye çalışıyor. Bir de yatırım konusunda, işte Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda tabii ki işte birileriyle anlaşmak zorunda. Mesela diyelim ki bir ev yaptıracağız bir yere. Ev yaptıracağımız zaman gideriz biriyle anlaşırız onun ne tür bir kimliğinin olduğunu sormayız. Sadece ahlaki boyutunu sorarız. Yani bu iş, bu adam işinde güvenilir mi? O tarafına bakarız. Eğer o konuda kendimizden emin isek işimizi yaptırırız. Çünkü dünya düzeni böyle. Yani iki İslami ekonomi sisteminde de bu esastır. Yani öyle güvenilirlik prensibi üzerinden hareket edersin. Kendin de güvenli olmak durumundasın tabii. Başkasıyla ilişki kurarken de güvenilir birisini arayacaksın. Günümüz şartlarında tabii bu güven konusundaki şartların oluşturulması için daha çok malzeme var, daha çok araç var. Onlar hepsi değerlendiriliyor. Suriye için de bu iki tarafı, yani hem ülkenin yeniden inşa edilmesi için ihtiyaç duyulan yatırım, hem de uluslararası platformda ülkenin kendini normalleştirmesi ve daha geniş bir alanda tanınması, kabul görmesi için bu tür diplomatik ilişkilerin değerlendirilmesi. O açıdan ikisinin de lehine olan bir gelişme oldu. Tabii Fransız Cumhurbaşkanı aynı zamanda NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirdi Suriye ziyaretini. Bu yolla aynı zamanda kendisine bir de bir yani itibar kazandırmış oldu. Suriye'de bir yatırım yapma imkanı elde etmiş ve o Suriye üzerinden kendine bir destek oluşturmuş oldu. Bunun arkasından Suriye Cumhurbaşkanı da NATO zirvesine katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Burada görüşmelere katıldı. Yani NATO toplantılarına değil de o toplantıya gelen liderlerle görüşmeler yaptı. Ve Ankara'daki görüşmede ABD Başkanı Trump da Suriye'yi işte teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağına dair bir vaatte bulundu. Bunun da o ziyaretlerle, o görüşmelerle, toplantılarla alakasının olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü Suriye'yi artık bir realite, bir vaka olarak, bir gerçeklik olarak karşılarında görüyorlar ve bunu göz ardı edemiyorlar. Zamanla, yani İslam dünyasında zamanla Müslüman toplumların ve halkların hukukuna riayet eden ve onların değerlerini önemseyen yönetimlerin daha çok öne çıkmasıyla Batı dünyası, Amerika'sı ve Fransa'sı şusu busu. Yani Müslüman toplumlarla biraz daha iyimser bir ilişki içerisine girme ihtiyacı duyacaktır. Yani.
1: Eyvallah. Aslında tabii daha evvel de Amerika ile görüşmesini, Ahmet Eşşara'nın işte Putin'le Rusya ile görüşmesini, ne bileyim muhtelif batılı ya da doğulu ülke yöneticileriyle görüşmesini tabii eleştirenler falanla mı görüşüyor, filanla mı görüşüyor, falanın güdümüne mi girdi, filanın kontrolüne mi girdi şeklinde falan yorumlar sıkça yapılıyor tabii. Ama siz de bunu sık sık belirtiyorsunuz ki yani şu anda yani bir devletin bakış açısı kahvede sohbet eden 3 tane adamın bakış açısı gibi olamaz tabii ki. Yani burada maslahat esastır, devlet çıkarı esastır. Yani Rusya ile görüşmesi, Türkiye ile görüşmesi, Amerika ile görüşmesi, İngiltere, hulasa pek çok ülke ile görüşmesi tamamen şu anda yeni kurulmakta olan, yani bir anlamda tekrar küllerinden ortaya çıkmaya çalışan bir devletin var olma çabalarından başka bir şey değil. Tabii ki maslahatını koruyarak var olma çabalarından başka bir şey değil. O yüzden bu tür görüşmeleri değerlendirirken böyle bir kahve sohbeti şeklinde değil de şibilen insanların yaptığı değerlendirmeleri tabii esas almamız bizim için de biraz daha meseleyi anlamamızı kolaylaştırır. Efendim bir diğer mesele, Körfez'e doğru bir uzanalım. Malum hala sürümcemede kalmış bir Amerika ve İran görüşmeleri var. Anlaşmaları netleşmeyen, işte ya biz onu öyle dememiştik, ya ben bunu böyle anlamıştım, ben şunu demiştim ya falan şeklinde böyle karşılıklı bir sözlü çatışmalar yanı sıra zaman zaman böyle ufak ölçekli sıcak çatışmalar falan da oluyor. Yani ufak ölçekli dediğimiz tabii o iki gücün şeye göre ufak ölçekli. Yoksa o ufak ölçek falan değil, bildiğiniz dar kapsamlı askeri müdahaleler oluyor. Dilerseniz hocam bir onun değerlendirmesi, akabinde de Hamaney'in cenaze töreni. Bunlarda daha doğrusu artık o Fars geleneği midir? Yoksa Şia geleneği bir uzantısı mıdır? Tabii onu da ben çok iyi bilemiyorum. Siz onu daha iyi yorumlarsınız da. Böyle artık cenaze töreninden ziyade böyle bir tür festivale dönen bir tören olduğunu da görüyoruz. Günlerce yani 7 gün süren, 1 hafta süren. Hatırlayanlar şeyden hatırlayacaklardır. Hümeyni'nin cenazesinde artık o kadar insanlar kendilerinden geçti ki yanılmıyorsam onlarca insan da öldü o cenazede. Hatta Hümeyni'nin tabutunu falan, işte cesedi falan ortalara döküldü vesaire. Yani Şia'nın böyle bir enteresan ritüelleri var. Dilerseniz hocam Körfez'den sonra bir de bu cenaze törenini bir dinleyicilerimize yorumlarsınız hocam. Siz daha olayın detayını bilirsiniz.
0: Şimdi geçen hafta konuşmuştuk. Amerika-İran pazarlıklarında bir tarafın vererek öbür tarafın alarak anlaştığı konular var. Yani İran mesela nükleer silah konusunda zaten çok istekli, iddialı değildi. Yani istekli demeyelim de iddialı değildi. Nükleer teknoloji kullanmasına müsaade edilmesi karşılığında nükleer silah konusunda garanti vermeyi zaten önceden de kabul etmişti. O konuda ısrar etmedi. Balistik füzeler konusunda Amerika biraz taviz verdi. Fakat Hürmüz Boğazı üzerindeki tartışma sürüyor. Orada İran Hürmüz Boğazı'nı artık bir bakıma İran'ın boğazı haline getirmeye çalışıyor. Biraz da işte kuyruğundan da Umman'a pay vermeyi suretiyle halletmeye çalışıyor. Hürmüz Boğazı üzerinde bir kontrol sağlamak istiyor ki bunu hem Körfez ülkeleri, Arap Yarımadası'ndaki ülkeler hem de uluslararası mekanizma kabul etmeyecektir. Kabul etmek istemiyor yani. Fakat İran bunu biraz da oldu bittiye getirmeye çalışıyor. Nitekim bir süre buralardan ücretsiz geçiş hakkı tanıdığını söylemişti. O anlaşmaya göre, yani ateşkes anlaşmasına göre, ama o ücretsiz geçiş hakkının bitmekte olduğunu iddia ederek geçen gemilerden izin kağıdı almalarını şart koşuyor. Koşmaya başladı yani. İzin kağıdı almayanların geçemeyeceği, izin kağıdı almak isteyenlerden de para istediği yönünde söylentiler dolaştı. Bunun üzerine Amerika işte İran'ın izinsiz geçtiği iddiasıyla bazı ticari gemilere saldırdığını ileri sürdü. Ve bu iddiadan hareketle İran'ın bazı hedeflerini vuran saldırılar gerçekleştirdi. Önemli bir takım noktalara saldırılar gerçekleştirdi. Yani bu Hürmüz Boğazı ile ilgili tartışmadan çıktı bu saldırılar. Sonrasında İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldığını söyleyerek önemli bazı noktalara saldırılar gerçekleştirdi. Ama burada sadece Amerikan hedeflerinin vurulduğu söylenmiyor. Sivil yerlerinde vurulduğu yönünde söylentiler var. Yani ama tabii bunlar hepsi resmi kurumların açıklamaları olduğu için kesin bilgiyi tam bilemiyoruz. Çünkü herkes kendi hesabına yalan söyleyebiliyor. Başkasını zayıf düşürebilmek için İran'da yapıyor bunu. Amerika'da yapıyor. Körfez ülkeleri de yapıyor. Yani resmi açıklamalar %100 ikna edici değil. Ama neticede bir çatışma bir şey oldu. İşte zaten Trump Ankara'dayken İran'ı tehdit etmişti. Yani Ankara'dan daha ayrılmadan önce bu gece İran'ı çok fena bir şekilde vuracağız dedi. Ve onun arkasından da hakikaten İran'a Amerikan güçleri saldırı düzenledi. Fena bir saldırı mı oldu? Ne kadar zarar verdi? Onun da ayrıntılarını tam bilmiyoruz. Ama görünen şu ki işte bu görüşme sürecinde her iki tarafta baskın çıkmaya çalışıyor. Yani şimdi muallakta kalan konular var. Yani henüz neticeye bağlanmamış. O konularda herkes kendini üste çıkarmak için karşı tarafı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve bu da anlaşma sürecinin uzaması ihtimalini öne çıkarıyor. Yani ve özellikle Hürmüz Boğazı konusunda İran düne göre bugün biraz daha katı gibi görülüyor. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı kartının çok önemli bir kart olduğunu, bunu kullanması durumunda ileride kendisine siyasi, askeri, ekonomik baskılar yapılması karşısında kendisinin sıkıştırılmasına karşı bu karttan çok daha güçlü bir şekilde yararlanabileceğini keşfetti. Bunu keşfetmesinde de belki biraz Amerika'nın rolü oldu. Amerika öyle durup dururken hukuksuz bir şekilde saldırılar düzenledi. Üstelik görüşmeler süreci esnasında Amerika'yı hiçbir kural gözetmeden saldırı düzenleyince İran'da hiçbir kural gözetmeden Hürmüz Boğazı'nı kullanılamaz hale getirme konusunda kendini haklı buldu. Sonuçta baktı ki bu Hürmüz Boğazı'nın kullanılmasının engellenmesi bütün dünyayı sarsıyor, bütün dünyayı etkiliyor. İşte ondan dolayı o kartı artık elinde kalıcı olarak tutmak istiyor ve yeri geldiğinde kendisinin sıkıştırılmasına karşı bu kartı daha güçlü bir şekilde kullanmak için bastırıyor. Şu an görüşmelerin en çetrefil, içinden çıkılmaz konusunda bu konu oluşturuyor. Ondan dolayı bu çatışmalar yaşandı bildiğimiz kadarıyla. Aynı dönemde dediğin gibi işte bir tarafından saldırılar devam ederken bir yandan da Ali Hamane'nin cenaze töreni düzenleniyordu. Yani bu garip bir durum. Hadi savaş döneminde doğru düzgün bir cenaze töreni düzenleyemeyeceğiz diye bunu morgda bekletmişsin şimdiye kadar. Şimdi güven ortamı oluştuğunda yani normal işte bir devlet yöneticisine nasıl bir tören düzenleniyorsa öyle bir tören düzenle götür onu mezarına göm. Yani fakat ilginç işte adamı Tahran'dan başlattılar. Tahran'da çeşitli yerlerde törenler düzenlediler. Oradan Kum vesaire sonra Irak'a Necef'e oradan dolaştırdılar. Sonra getirdiler Meşhed'e yani kendisinin doğum yeri olduğu söylenen yere. Oradan da işte gömdüklerini açıkladılar. Yani İmam Rıza Türbesi'nin yanına gömdüklerini. Bu arada da her tarafta büyük büyük gösteriler. Bu arada uluslararası heyetler oldu. Bu heyetler gelirken de Kur'an'dan ayetler okudular. Ayetler okurken de tabii iğnelediler gelen heyetleri biraz. O da işin ayrı bir tarafıydı. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Yani bunun dinle, özellikle İslam'la bir alakası yok. Ha, gelenek olabilir. Fakat geleneğin de bir yere kadar makul tarafı vardır da bir yerden sonra artık gelenekte de çok fazla mübalağa yapılmaktadır. Şimdi bu gelenek aslında Fars geleneğidir. Yani eskiden Farisiler, yani Müslüman olmadan önce de liderlerini çok önemsiyorlardı. Yani hürmetin üstüne çıkarıyorlardı. Hatta bir hadiste rivayet edilir. İşte bu Fars askerleri böyle şeylerini, bıyıklarını yandan uzatıyorlarmış. Büyük büyük böyle kabadayı görünmek için. Askerler işte Peygamber Aleyhisselam'ı Medine'de ziyaret ediyorlar. Ve siz niye böyle bıyıklarınızı uzatıyorsunuz? Yani bu hadiste geçiyor, rivayette. Yani bilmiyoruz tam olarak. Yani siz niye böyle bıyıklarınızı uzatıyorsunuz diye soruyor. Onlar da diyorlar ki bizim Rabbimiz böyle emrediyor. Yani şahlarını Rab olarak nitelendiriyorlar. Peygamber Aleyhisselam da benim Rabbim bıyıklarımı kısaltmamı, sakalımı uzatmamı emrediyor diyor. Yani öyle bir rivayette de geçiyor. Fakat yani bu gelenek vardı yani. Şahlarına bu şekilde aşırı derecede hürmet ediyorlardı. Bu sonradan Şiiliğe de geçti. Böyle imamlara, bazı önemli şahsiyetlere çok aşırı, yani hürmeti aşan derecede, kutsamanın da ötesini geçen derecede bir mübalağalı bir ilgi var. Tahran'da İmam Hümeyni türbesini ziyaret etmiştim. Orada görmüştüm. Yani türbeyi bir tapınak haline getirmişler neredeyse. Benzeri bir duruma şeyde de şahit oldum. Şam'da da. Şam'da mesela Hazreti Hüseyin'in kafasının gömülü olduğunu söylenen bir yer var. Emevi Camisi'nin içerisinde bu. Şam'a birçok kez gittim. Her gidişimde Emevi Camisi'ni ziyaret ettim. O Hazreti Hüseyin'in kabrinin olduğu yere de girdim, uğradım. Şeyler geliyorlardı, İranlılar, Şiiler. Hazreti Hüseyin'in kabrinin etrafına böyle yatıyorlar, böyle yüzlerini sürüyorlar, acayip acayip hareketler yapıyorlardı. Bunun bir benzerine mesela gene Şam'da Hazreti Zeynep türbesinde rastladım. Yani böyle orayı da neredeyse bir tapınak haline getirmişler, böyle acayip şeyler. Bu kadar yani aşırılıktır. Tamam, hadi geleneğini yine biraz koruyabilirsin de dinin ruhuna aykırı derecede bir kutsama.
1: Yani aslında başta söylediniz, hani bunun İslami olarak temellendirmek zaten mümkün değil, ancak örfle temellendirilebilir ki o dahi abartının ötesinde bir örf. Tabii o artık İran'a has bir gelenek deyip geçelim.
2: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Efendim, bir diğer konumuz, tabii bizim belki ilk sıradan ikinci, üçüncü sıralara indirdiğimiz ama asla unutmadığımız, hemen her hafta mutlaka onunla alakalı sizlere de hatırlatmalar yaptığımız bir konumuz Gazze, Filistin, oradaki Müslümanların durumu, oradaki Siyonist terör devletinin baskıları, zulümleri halihazırda devam ediyor. Bir ateşkes olmasına rağmen, bu ateşkesi sağlayan ve bu ateşkesin şartlarını yerine getirmekle yükümlü olan taraflar, garantörler olmasına rağmen maalesef orada Siyonist alçaklar yine birliklerini yapıyorlar. Yine zulümlerine, katliamlarına devam ediyorlar. Ve bunun kontrolü ya da buna müsaade etmeden, bir dakika, bu işin bir denetmeni, bir sahibi, bunu ortaya koymuş, ateşkesi şartlarını belirlemiş taraflar var. Sen onu yapamazsın, bunu yapamazsın şeklinde ortaya çıkan devletler de yok maalesef. Böyle öksüz, yetim bir çocuğun gördüğü zulüm gibi burada Gazze'de Siyonist alçaklar zulümlerine devam ediyorlar. Bu öksüz ümmetin evlatlarına. Ne diyeceksiniz hocam Gazze'nin şu anki durumu konusunda, dinleyicilerimize hatırlatma babında oradaki durumu bilmeleri sağlayalım. En azından elimizden o geliyor.
3: Evet, şimdi ne diyebiliriz? Önce söylediklerimizin aynısını diyebiliriz. Sadece işte tekrar etme. Çünkü hadiseler tekrar ediyor. Kesilmedi, son bulmadı. Biz de tekrar etmek durumundayız. Yani şöyle bir şey var. Filistin halkı nasıl sahipsizse, aynı şekilde ateşkesi de sahipsiz. Yani normalde ateşkese garantör, efendim, kefil falan olan ülkeler oldu ama kimse o kefaletini yerine getirmedi, garantörlüğünü yerine getirmedi. Dolayısıyla Filistin halkı ne kadar sahipsizse, Filistin için imzalanan ateşkes de aynı derecede sahipsiz. Dolayısıyla Siyonist işgalciler de zaten hiçbir zaman taahhütlerine, anlaşmalarına bağlı kalmadılar. Sözlerini yerine getirmediler, sözlerine bağlı kalmadılar. Zulümlerini, katliamlarını devam ettiriyorlar. Gündelik olarak artık her gün mutlaka karadan ve denizden, havadan saldırılar düzenliyorlar. Bir taraftan da işte daha önce belirttiğimiz gibi o sarı hattı ileriye doğru çekerek Filistinlerin yaşadığı alanı daraltmaya çalışıyorlar. O yüzden bu Filistinlerin yaşadığı alanda şu anda kilometre kare başına düşen insan sayısı 35 bin. Yani Filistinlerin bu dünyada benzeri görünmüyor. Yani neredeyse o bölge tam bir mülteci kampına dönüşmüş durumda. Yani kilometre kare başına düşen insan sayısı şu anda o bölgede 35 bin. Bu kadar bir yoğunluk oluşmuş durumda. Şimdi maksat onları tamamen Gazze'den çıkarmak. Ama buna rağmen orada insanlar varlık mücadelesini sürdürüyorlar her ne şekilde olursa olsun. İnsan yardım girişleri gene engelleniyor. Ticari malların akışı da zorlaştırılıyor. Gazze'de durum bu ama Batı Yaka veya Batı Şeria bölgesinde de çok farklı değil. Orada da özellikle son dönemde bu Yahudi yerleşimci çeteleri Siyonist işgalcimi daha yoğun bir şekilde kullanıyor. Ve onlar da sık sık saldırılar düzenliyorlar, arazi gasp ediyorlar ve işte oradaki yerleşim alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Kudüs'te de saldırılar oluyor, özellikle Mescid-i Aksa'yı hedef alan baskınlar oluyor. Sonuçta dediğimiz gibi bunlar her hafta konuştuğumuz, tekrar ettiğimiz şeyler ama şöyle bir şey var, ihmal etmek de doğru olmaz. Yani Siyonistler bunları rutinleştirmiş oldukları için biz de tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Ama tekrar etmezsek ne olur? Artık normalleşmiş olur. Yani biz zihin dünyamızda bunları normalleştirmemeliyiz. Zihin dünyamızda bunun bir zulüm olduğunu düşünmeliyiz ve onu yeniden aklımıza getirmeliyiz. Onun için yani biz bunları tekrar ediyoruz. Yani olaylar tekrar ettiği için biz de aynı şeyleri tekrar etmek durumundayız. Yani.
2: Eyvallah. Dediğiniz gibi yani aslında belki bu zulümler bir yana ama daha da belki vahim olanı, şimdi bir ara gerçekten dünya, en azından halklar bazında, insanlar buradaki zulümleri, katliamları, buradaki soykırımı dünya insanları çok net bir şekilde gördüler ve tepkilerinde gösterdiler. Bu anlaşma sanki, yani şu an insanların bakışı tabii mesela bir yıl önceki ya da iki yıl önceki mesele gibi değil. Sanki burada işte bir anlaşma var da İşte ara sıra ihlaller oluyor. Yani böyle basitçe geçiştirecekmiş bir şeymiş gibi algılanmamız sağlanıyor. Belki bunu kısmen de başarıyorlar. Ama dediğiniz gibi burada bir anlaşma sadece teorik olarak var. Pratikte bakıyorsunuz ki tamam, yani o aksiyonist alçakların o geniş ölçekli katliamlar gibi bir katliam olmasa da dolaylı olarak aslında yani yardımları engellemeleri, sağlık hizmetlerini engellemeleri, oradaki insanları zorunlu göçe zorlamaları, yani çok çok farklı bir durum yok. Ve bu dünyanın kabulleneceği ya da zamanla işte rutin bir şeymiş gibi göreceği bir şey değil. En azından biz Müslümanların göreceği bir şey değil. Elimizden geldiğince bizim de görevimiz bunu sizlere hatırlatmak. Garp cephesinde yeni bir şey yok. Efendim, bu haftanın son konusu yine bir tarihi hatırlatma. Yine bir Avrupa'nın göbeğinde, o modern medeni ülkelerin gözlerinin önünde 8372 Müslümanın katledilmesi, soykırım şeklinde bir katliam Sırp ordusu tarafından, Srebrenica katliamı. 31 yıl evvel 1995 yılında 10-11 gün süren bir süreçte, ki korunaklı bir yerde, hani Hollanda Birleşmiş Milletler'in barış gücü askerlerinin, Hollandalı askerlerin kontrolündeki bölgede, Hollandalı askerlerin hiçbir müdahale etmemesi ya da edememesi neticesinde Sırpların orada şu anki belirlenen rakamlar, hani her sene çünkü bunlar değişebiliyor, toplu mezarlardan falan çıkartıyorlar, değişiyor ama en son 8372 Müslümanın katledilmesiyle neticelenen Avrupa'nın göbeğinde bir soykırım, Müslüman soykırımı. Dilerseniz hocam dinleyicilerimize de bir bu soykırımı hatırlatalım, Srebrenica katliamını.
3: Evet, şimdi Srebrenica katliamının en önemli mesajı şudur: bu insanlar hepsi silahsız, savunmasız insanlardı. Bir çatışma, askeri çatışmada öldürülmüş değiller. Ve çoğu da kadın, çocuk. İkincisi, bunlar Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği yerlerde yaşıyorlardı. Yani güvenli bölge ne demek? Oralara saldıramazsınız demek. Yani bu güvenli bölgeler Gazze'de, işte Lübnan'da, Güney Lübnan'da da oluşturuldu. Ve Siyonistler oralara saldırdı. Maalesef uluslararası mekanizma bunları sorguya çekmedi. İşte bunun bir benzeri Avrupa'da da yaşandı 1995'te. O zaman işte bu Sırp milisler saldırılara devam ediyordu. Ve güvenli bölgede büyük bir kalabalık toplandığı için bu kadar insanı bir arada bulmuşken ihmal etmeyelim, kaçırmayalım dediler ve saldırdılar oraya. Birleşmiş Milletler askerlerinin koruması gerekiyordu orayı. İşte Birleşmiş Milletler'in güvenlik gücü olarak. Orada Hollandalı askerler bulunuyordu o zaman. Hiçbir müdahalede bulunmadılar. İşte çeşitli bahanelerden söz edildi ama neticede Sırp milisler buraya girdi ve korkunç bir katliam gerçekleştirdiler. Üzerinden ne kadar zaman geçmiş olursa olsun bizim bunu unutmamamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu olaylar bize aynı zamanda o katliamları gerçekleştiren insanların kimliklerini, karakterlerini tanıtıyor. Ve aynı zamanda bu zulümler, bu vahşetler bizim için bir ibret vesilesi olarak önümüzde duruyor. Ve bunlara hiçbir zaman güvenmemek gerektiğini bu vesileyle anlamamız gerekiyor. Ve aynı zamanda tabii ki böyle bir zulümde, böyle bir vahşette mağdur edilen insanları da unutmamalıyız. Onları hatırlamalı, en azından öldürülmelerinin yıl dönümü vesilesiyle gündeme getirmeli, konuşmalıyız. Bir günde bitirilmedi çünkü çok sayıda insan katledildi. Ama başlangıç tarihi 15 Temmuz olduğu için o tarihte bu insanları yeniden hatırlamak ve o katliamı gündeme taşımak. Bu arada işte Batı zulmünün ve şu an dünyaya hükmeden uluslararası sistemin bir zulüm sistemi olduğu gerçeğinin konuşulması lazım.
2: Eyvallah. Yani bu haftaki programımızın son konusu da yine bir hatırlatma. İnsanların gözünün içine baka baka orada Müslümanların katledilmesine göz yuman bir Avrupa. Yani bizim unutmamız gereken belki de hiçbir şekilde, ama hiçbir şekilde bu Batı medeniyetinin bizlere ne olursa olsun kendinden görmediği, hatta insan olarak bile görmediği, yani bunun Yani konumuzla belki direkt alakalı değil ama yani kısa çok minik bir anekdotla hocam hatırlatacağım dinleyicilerimize. Bu Ukrayna Savaşı'nda bir gazeteci şöyle bir şey söylemişti. Ukraynalılar için. Avrupalılara işte neden sahip çıkmadıklarını söylerken, anlatırken, onlar Suriyeli değil ki, onlar bizim insanımız. Çok net, çok veciz bir ifade aslında. Evet, Avrupalının gözünde bir kendi medeniyetin insanı var ki bunlar insandır, bunlar değer vermesi, hürmet edilmesi, bunların her türlü hakkı hukuku korunması gereken canlılardır. Bir de onların dışındakiler var. Bunlar bilgisayar oyunlarında nasıl insanlar patır patır ölüyor, Suriye'de insanların patır patır ölmesi, Gazze'de patır patır ölmesi, Bosna'da ölmesi onlar için çok bir anlam ifade etmiyor. Yani öyle bakıp biraz vicdan sahibi olanlar tabii üzülüyorlar vesaire ama bir şeyler yapmadıklarını görüyoruz. Bizim aziyetimiz şu ki biz onlardan bir şeyler bekleme durumundayız maalesef. Yani Müslümanların müdahale etmeye kudretleri, güçleri yetmediğinden olmadan dolayı işte o batıdan merhamet ummak, batıdan medet ummak ve onlardan bir yardım dilenmek noktasındayız. Rabbim bizleri de bu zilletten kurtarsın. Bunları da zaman zaman size hatırlatacağız ki bizim yani Müslümanların bizden başka dostu yok aslında. Batı medeniyetinin göbeğinde de olsa o medeni insanlar tırnak içerisinde gözler içine baka baka insanları katledebiliyorlar. Tüm dünyada görüyor bunları. Efendim bu hafta da programımızı neticelendirdik. Ahmet Hocam bu haftaki konu başlıklarımızı değerlendirdi sizlere. Haftaya olacak gelişmeleri inşallah Ahmet Hocam sizlere değerlendirecek. Biz de aktaracağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
0: وَلَا يَصِحُّ لِمُؤْمِنٍ يَدَّعِي الْإِيمَانِ أَنْ يُكَذِّبَ هَذِهِ الْحَقَائِقُ.
4: طلع تقريبا في اكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر
5: دشمن رو باید شناخت، ابزارهای دشمن رو باید شناخت، حیله‌های دشمن رو باید شناخت، از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
6: اقسم بالله العظیم ان نحمي المسجد الاقصى المبارك.
7: دنیا döndükçe

0: 4. Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yiğitem Ev Gelişleri Sanayi, ütü masaları, çamaşır kurutma askıları, pazar arabaları ve daha onlarca ürünle yılların tecrübesi Yiğitem. 0532 230 15 82 Bağcılar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Zengin kahvaltılık çeşitlerimiz toptan ve perakende satışlarımızla Ümraniye'de hizmetinizdeyiz. Mümin Gıda 0530 419 66 65.
10: Asim Reklam. Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
11: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
14: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
15: Life Textil Fatih Karataş 0541 736 76 85 NATO Yolu Caddesi Ümraniye.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karaköy'ler Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 10 41 İstoç.
17: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
18: Özel sipariş, pasta, börek, kurabiye ve tatlı çeşitlerimizle Kocaeli Yenişehir Mahallesi'nde hizmetinizdeyiz. Ürünlerimizin hiçbir çeşidinde koruyucu ve glikoz kullanılmamaktadır. Cevizli Bağ Pastaneleri. İbrahim Uyar 0549 577

0: 0541-45-41-41.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
17: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: Özel FM.
23: www.özelfm.net. Özel FM.net.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdi. Meryem suresi 56. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu doğruluktur. Hem Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımız olan Allahu Teala'nın hem de önderimiz ve örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından biri olan doğruluk, mutlaka Müslümanlarda da olması gerekli olan bir vasıftır. Çünkü bu vasıf, Müslümanların hem Rableriyle olan ilişkilerinde, yani ibadet ve itaatlerde, hem de insanlarla olan ilişkilerinde, kendilerine lazım olacak olan bir vasıftır. Aslında bu vasıf sadece Müslümanları ilgilendiren bir vasıf değildir. Çünkü insanlar hem ticaret yaparken, hem borç alıp verirken, hem kız alıp verirken, hem komşuluk yaparken, yani kısacası her işlerinde muhatap olacakları insanların doğru ve dürüst olmalarına bakar ve bunlarla muhatap olabilmek için çaba sarf ederler. Doğruluk vasfı en çok Müslümanlarda değer bulan ve en çok Müslümanlara yakışan bir vasıftır. Çünkü dosdoğru olan İslam dini eğrilikleri ve yalanları kabul etmez. Yalanları, eğrilikleri ve dürüstsüzlüğü kabul etmediği gibi bunlardan da hesap soran bir dindir. Dolayısıyla İslam'ı kabul eden her Müslüman dosdoğru olmalıdır. İslam'ı kabul eden her Müslüman istese de istemese de artık İslam'ın birer temsilcileri ve tebliğcileri olmuş demektir. Dosdoğru olan İslam'ı temsil ve tebliğ edebilmek de ancak dosdoğru olmakla mümkündür. O halde her Müslüman dosdoğru olmak zorundadır. Ailesi içerisinde doğru, komşuluğunda doğru, ticaretinde doğru, sözünde doğru, hülasa her konuda dosdoğru olmak zorundadır. Her konuda dosdoğru olmak, Müslüman olmanın vazgeçilmez bir temel taşıdır. Çünkü üzerine kuracağı her şeyin temelinde doğruluk ve dürüstlük olmazsa yıkılmaya mahkumdur. Yani üzerine kuracağı her şey yıkılmaya mahkumdur. Muhterem Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifeleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ve onun davasının müntesipleri olan bizler, şu basit, geçici ve aldatıcı olan dünyada yaşarken konumumuzu unutmadan ve konumumuza uygun hareket ederek yaşamalıyız. Dünya menfaatleri, mal, mülk, makam, mevki ve şan, şöhret gibi geçici dünya menfaatleri bizleri dosdoğru olmaktan ve İslam'ı dosdoğru yaşamaktan alıkoymamalıdır. Bizim ana kazancımız, ana sermayemiz doğruluktan başka bir şey olmamalıdır.
İmandan sonra gelen vasıfların en önemlisi doğruluktur. Abdullah İbni Amr ve Abdullah İbni Amr'a radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulüne şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam ile ilgili bir söz söyle ki onu senden başkasına sormayayım. O cevaben, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu. Evet kardeşlerim, işte bu hadis-i şerif bu konunun önemini gayet güzel, net, kısa ve özet bir şekilde açıklamaktadır. Ve her Müslüman bu hadis-i şerifin muhatabıdır. Çünkü bu hadis-i şerifi söyleyen o mübarek dudakların sahibi her Müslüman için örnektir. Hem de en güzel, dosdoğru bir örnek. Öyle bir örnektir ki söylediğini yapan ve yaşayan bir örnek. Mekke Şirk Devleti'nin koyu cehaleti içinde yetişen Efendimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce bile yamuk, bozuk ve her türlü dürüstsüzlüğün içinde bile dosdoğru yaşamış ve hiçbir konuda eğriliğe meyletmemiştir. Öyle ki Mekke'nin eğrileri bile kendisinin doğru olduğunu tasdik etmiş ve ona Muhammedul Emin demişlerdi. Baş düşmanı olan Ebu Cehil bile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, biz sana yalancı demiyoruz. Senin ne kadar doğru ve dürüst ve emin bir kişi olduğunu biliyoruz. Ancak biz Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz demişti. Öyle bir doğruluk ki düşmanını bile kendisine güvendirip muhtaç eden bir doğruluk. O Mekke'nin yamuk müşriklerinin en değerli şeylerini bile kendisine getirip emanet edecek derecedeki bir doğruluk. Rabbinin kendisinden istediği bir doğruluk. Rabbi ona şöyle emretmişti. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. İşte bu ayet Hud suresinin 112. ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayet beni kocattı. Hud suresi beni kocattı sözlerini söylediği bir ayettir. Yani kendisinin bu sözleri söylemesine sebep olan bir ayettir. Ashabtan rivayet edildiğine göre Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu ayetten daha şiddetli bir ayet de inmemiştir. Ayetteki o hitap o günden bugüne ve kıyamete kadar yaşayacak olan Müslümanlar için bir hitaptır. Ama ne yazık ki bugün bu ayet birçoğumuzu kocaltıp etkilemiyor. Eğer etkileseydi bu toplumda huzur ve güven olur, dolandırıcılık, yalan, gasp, rüşvet ve yalancı şahitlik gibi kötülükler olmazdı. Dolayısıyla bu toplum doğru olan sırat-ı müstakim üzerinde olurdu ve bu yoldan sapmazdı. Bu yoldan sapmayınca da küfür ve şirk şu anda hakim olmazdı. Muhterem Müslümanlar, sırat-ı müstakim üzere olmak ve Allah'ın razı olduğu ve cennetine koyacağı kullardan olabilmek sadece kendi nefsimizde doğru olmakla mümkün değildir. Kendimiz dosdoğru olmakla beraber hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirleyip üzerinde yürüdüğü hak olan yol üzerinde yürümek hem de onun yol haritası ve metoduyla hareket etmekle mümkündür. Aksi takdirde zalim ve tağutların belirlediği batıl ve demokratik yollar üzerinde yürüyerek dosdoğru olduğunu, sadıklardan olduğunu zannetmek hem yanlıştır hem de sonu hüsrandır. Doğru yolda eğri yürünemeyeceği gibi eğri yolda da doğru yürünmez. Allah Celle Celaluhu
ancak akidesi doğru, ameli doğru ve yolu doğru olanlardan razı olur ve ancak onları cennetine koyar. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah dedikten sonra dost doğru olanların üzerine melekler iner ve korkmayın, üzülmeyin ve size vaad olunan cennetle sevinin derler. Fussilet suresi 30. ayet. Değerli Müslümanlar, dost doğru olmak ve öyle kalabilmek ancak dost doğru olan sırat-ı müstakim üzere yürümekle olur. Sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmek de ancak takva sahibi olan doğrularla beraber olmakla mümkündür. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, müttakiler olarak doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 119. ayet. Evet kardeşlerim, doğrularla beraber olmak ve sabredip doğrularla kalabilmek bizlerin eğriliklerimizin düzeltilmesine, sadıklardan olabilmemize sebep olmakla birlikte şeytan aleyhillanenin üzerimizdeki tesirini azaltan önemli bir vasıftır. Allah Azze ve Celle sadıklarla beraber olanların üzerine rahmetini indirir. Allah'ın rahmeti doğrularla beraberdir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de doğrulardan, sadıklardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
3: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
3: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
5: Lezzetin aranan adresi. Meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
0: Reklamları dinlediniz.
9: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يَكُونَ

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir: emrettiğim hususlarda bana itaat et, tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür: Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz, cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hayat anlamını Allah'tan alır. Yaşamış olduğumuz yüzyıl, insanlığın bütün ortak değerlerini değersizleştirme ve yozlaştırma stratejisi üzerine çalışıyor. Adem'den bugüne kadar insanlık tarihinde oluşmuş olan bütün değerler akıl almaz bir dezenformasyona tabi tutuluyor. Adeta insanlığın hafıza kaydı silinmek isteniyor. Değerlerini yitirmiş bir toplum içinse sosyal kıyamet kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmakta. Yitirdiğimiz her insanlık değerimiz kıyametimizin bir alametidir. TV, internet, yazılı ve görsel basın farkında olarak veya olmayarak bu değersizleştirme sürecine katkıda bulunuyor. Bizler de maalesef bu süreçten farkına varmaksızın payımıza düşeni alıyoruz. Hayat, yüce yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli, hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır. Allah insanı bu noktada rehbersiz ve kılavuzsuz bırakmamış, ilahi hitabıyla kılavuzluk, peygamberleriyle de rehberlik yapmıştır. O, bizim hayat gemimize imanımızı kaptan yapmamızı istemiştir. Çünkü imanını hayat gemisine kaptan yapan hiç kimse, dünya denizinde kopacak tufandan korkmaz. Allah'ın kendisine verdiği değer biçilemez hayat sermayesinin değerini kavrayabilenler, her bir anlarını O'nun rızası için yaşamışlardır. Hayat, değerini uğrunda mücadele edilen amaçtan alır. Amaç ne kadar değerliyse ömür de o kadar değerlidir. Amaç süflileştikçe hayat da o oranda süflileşmiştir. İnsanın bu bilinci her an canlı tutması ve düzenli aralıklarla hayatının amacına dair kendini murakabe etmesi gerekir. Mümin asla rastgele yaşayamaz. Çünkü o bu dünyaya rastgele gelmemiştir. Kur'an'ın ölümsüz örnekleri olan bütün peygamberlerimiz ümmeti Muhammed'in mürebbileridir. Bu mürebbilere talebe olacağımızın sözünü Bakara suresinin son ayetlerini okuyarak veririz. Resul, Rabbinden kendine indirilene önce kendisi iman etti, sonra da müminler. Hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar. Bakara Suresi 285. Peygamberlere iman etmek, onların eğitimine girmeye ve onları hayata taşımaya söz vermektir. Peygamber kıssalarını Rabbimizin anlatmaktaki muradına uygun olarak anlamak da ancak bu bakış açısıyla gerçekleştirilebilir. Her birimiz kendi kendimize Hazreti Adem'i, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı zamana ve zemine takip edebilmek için izler bırakan diğer peygamberleri nasıl örnek alabilirim sorusunu sormalıyız. Bu sorunun cevabı olarak hayat yolculuğumuzun değişik dönemlerinde bir peygamberimiz elimizden tutacaktır. İnsan, dünya hayatının hiçbir fani değerine boyun bükmeden yaşayabilmelidir. Bir defa boynunu büken, ömür boyu boynu bükük yaşar. Namaz, kıyamıyla insana hayatta dik durmayı, sonsuzlukların sahibinden başka hiçbir güce boyun eğmemeyi öğretir. Hayat, Allah'ın okulu, insanlarsa bu okulun öğrencileridir. Her birimiz bu okulda iyi ve başarılı birer öğrenci olmakla mükellefiz. Hayat okulunda onurlu bir öğrenci olmalıyız. Bu onuru bize salih amele dönüşmüş bir imandan başka ne verebilir ki? Salih ameli olmayan bir iman insanı bu onurundan mahrum bırakır. Kur'an'ın ölümsüz ve evrensel örnekleri bize hep bu mesajı vermez mi?
Kur'an'da geçen her bir ölümsüz örnek, bizim hayatımızın mutlaka bir bölümüne mesaj vermektedir. İnsana kendisini nasıl yüce yaratıcının nazarında değerli kılabileceğinin işaretlerini sunmaktadır. İnsanın değeri tatmin olduğu objeyle ölçülür. Mümin, Allah ve cennetten aşağısıyla tatmin olamaz. Onun amacı Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası ise onun indirdiği vahye tabi olunmasıdır. Allah'ın indirdiği suyla hayat bulup da onun indirdiği vahye sırt dönmek nankörlüğün ta kendisidir. Su, biyolojik hayatın kaynağı, vahiy ise manevi hayatın kaynağıdır. Öyleyse vahiyden mahrum yaşamak mümkün müdür? Her insan hayat ipini vahye bağlamak zorundadır. Allah'tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını aklından çıkarmamalı ve gelecek planlaması yaparken de Allah'ı hesaba katmalıdır. Yaşarken ne olacağı kadar, öldükten sonra da nerede olmak istediğini kendine sormalıdır. Dünyadaki her şey bize bir emanettir. Emanete mutlak mülkiyet olarak bakmak, emanete ihanettir. İhanet edilen emanet sadece servet değil, bizzat insanın kendisidir. Dünyaya, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olmak için gelen insan, sahip olmaya yeltenirse servete hamal olur. Sonuçta da ne şahit ne de sahip olabilir. Her şeyi kulluğumuz için bir emanet olarak görüp Rabbimize ve hayatımıza kulluğumuzla kalite katmak duasıyla. Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi

0: düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Kranda kalıp 0212 549 0877 2 telli.
4: Marka, patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Kabe'ye adım atmanın heyecanını yaşamak ister misiniz? Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi 0554 747 30 29.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Reklamlar.

0: Muhammed. Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselam ile ilk evliliği annemiz Hatice radıyallahu teala anhanın evliliğini gündeme getirmiş ve buradan hareketle bir İslam ailesi, bir

için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi, merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Hiç şüphe yok bunda. Düşünebilmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler var. Rum suresinin 21. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu, onda sukun bulup durmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun, yani Allah'ın ayetlerindendir. Hiç şüphe yok. Düşünenler, akledenler bu konuda kendilerince Allah Azze ve Celle'nin ayetleri üzerinden bilerek, hükmünü gündeme getirerek düşünmekte olanlar bir kavim, bir topluluk, bir toplum için gerçekten ayetler var. Bir düşünelim. Allah Azze ve Celle insan kullarından erkeği ve onun eşini yarattı. İkisini birbirlerine muhtaç kıldı. Birbirlerin tamamlayıcısı oldular. Bir muvahhid aile kurulduğundan elbette ki erkeğiyle dişisiyle gerçekleşmesi lazım. Erkek muvahhid bir mümin Müslüman, kadın muvahhid bir mümin Müslüman. Tevhid ailesi. Allah için bir araya geldiler. Allah onları birbirlerine helal kıldı. Ve ikisinin de malum olduğu üzere tabi olacağı şartlar var. İkisinin de birbirlerine karşı saygı duyacağı, yerine getireceği hakları var. Ve İslam ailesinde iki mümin Allah'ın emri ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli sünneti üzere bir araya geldiler. İman ettikleri dinlerin gereğini yaparak nikahlaştılar. Ve birbirlerine helal kılındı. Aynı zamanda dinde kardeştirler. Birbirlerinin kardeşleri ve birbirlerinin velileridirler. İmandan, İslam'dan harekette sonuç bu. Ve ona göre birbirlerinin kıymetlerini bilmeleri lazım. Yoksa cahiliyetin içinde bulunanların birbirlerine karşıki durumları, duyguları, düşünceleri gibi müminler asla olamazlar. Bu imanlarının ret etmiş olduğu bir vakadır. Müminler birbirlerinin kardeşleri ve velileri olmak kaydıyla Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti üzerinden gerek tevhid ailesinin erkeği olan muvahhid mümin, gerekse tevhid ailesinin dişisi olan muvahhid mümin bir kadın, Müslüman bir hanım mutlaka üzerinde düşünmesi lazım. Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerine bakıyoruz. Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, şeytan, iblis, gerek cinlerden, gerek insanlardan olsun, mutlaka muvahhid bir ailenin fertlerini alabildiğine kıskanır. Çünkü muvahhid ailenin erkeği, kadını, çocukları Allah Azze ve Celle'ye itaatkar olan muvahhid müminlerdirler. İblisin ve ona tabi olan cinlerden ve insanlardan şeytanlaşmış olanlar bütünüyle kıskançtırlar. Bu aileyi nasıl yoldan çıkarabiliriz üzerinde duruyorlar. Alabildiğine. Bütünüyle vesveseleri, hal ve hareketleri cinlerden olanlar vesvese veriyorlar. İnsanlardan olanlar da göze ve kulağa hitap ediyorlar. O kıskançlıkları, o düşmanlıkları her an muvahhid bir aileyi parçalamak üzere hareket ederler.

0: Elbette ki işgal edilen İslam topraklarında egemen olan şeytani düzenlerin itaatkarları, yönetenleri, onlar da aynı şeyi gündeme getirirler. İslam ailesini nasıl parçalarız? Nasıl Allah'tan ve onun dininden uzaklaştırırız? Allah'ın yerine başka kanun koyuculara nasıl itaat ettirebiliriz? Hevalarımızın ilahlaşmasından sonra gündeme gelen hükümleri onlara nasıl işletebiliriz? Gece gündüz bunun çalışmasını gerçekleştirirler. Müslümanlar, müminler bu konuda çok dikkat etmelidirler. Kadın ve erkek nikahlaştıkları vakit, sözleştikleri vakit, ahitleştikleri vakit, İslam üzere bir şirketleşmeyi gündeme getirdikleri vakit, ki erkek bir başka ailenin mümin, muvahhid bir şahsiyeti, kız, kadın, dişi başka bir ailenin muvahhid, mümin bir şahsiyeti. İki ailenin çocukları bir araya gelip yeni bir aile kuracaklar. Bir ortaklık kuracaklar, hayat ortaklığı. Herkesin belli olmuş vazifesiyle, belli şartlarla gündeme gelmiş vazifeleriyle yeni bir yuva kuracaklar. Ne üzere anlaşmışlarsa, ki gördüğümüz kadarıyla Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere anlaştılar. Allah onları birbirlerine helal kıldı. Ancak o şartla helallaştılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların hayat örneğiydi. Ona göre bir araya gelip bir yuva kurdular. Ve tevhid ailesinin mensupları düşman sahipleri. Düşmanları çok. Şeytan, iblis bütün ordularıyla onların düşmanı. Allah'a kasem etti. Ahd etti ki senin dosdoğru yolun üzerine oturacak ve kullarını o dosdoğru yolundan gitmesinler diye onları saptıracağım. Şeytanın ve şeytanlaşmış olanların vazifesi bu. Elbette ki bugün birçok meseleyi gündeme getirebiliriz. Evdeki televizyonlar, insanların ceplerindeki telefonlar, ekranlarındaki fitneler, fesatlar, ayrıca toplumun yönetiminde, sevk ve idaresindeki gayri İslami tutumlar, durumlar, haller, bunların bütünü muvahhid aileyi parçalamaya dönük olan şeytanın düzenlerinin birer tuzaklarıdırlar. Dizi filmlerine bakın veya filmlere bakın, televizyon ekranlarında anlatılanlara bakın, bilgisayarlardaki durumlara bakın, cep telefonlarındaki o mesajlara ya da kısa videolara bakın, uzun videolara bakın, fark etmez. Bakın bakalım, ailenin parçalanmasına, yok edilmesine ne kadar çalışıyorlar. Ne kadar çalışıyorlar. Ve birçok konularda da bu şeytanın düzeni başarılı oluyor. Bundan dolayı kadın ve erkek birbirlerine düşüyorlar. Halbuki başta sözleştiler. Erkek de Allah'ın hükümlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olacaktı. Kadın da Allah'ın hükümlerine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olacaktı. Bütün istekleri, bütün arzuları tabi olmak üzere verdikleri ahde uygun olacaktı. eğer bir Müslüman aileden kadın ve erkeğin benim sözüm geçerli, senin sözün geçerli meseleyi bir tarafa bırakır da bizim ailede Allah ve Resulünün sözleri geçerli. Hükümleri geçerli. İkimiz de ona teslim olmuşuz. Mesela bu teslimiyet günde 5 vakit namazda ortaya çıkar. Erkek kadının namazına, kadın erkeğin namazına müdahil olup, öyle değil. Sen bir tek secde yapsan tamam, 2 secde yapma. Ya da 3 secde yap, fazla mal gözümüz çıkarır. Secdeleri çoğalt, rükûleri çoğalt. Niye öğlen namazını 4 kılıyorsun ki? 8 kıl. Ya da fazla kendini yorma, 2 kılsan yeter. Maksat Allah'ı tanımak. Sabah namaz dediğin şey nedir ki? O tatlı uykudan kalkacaksın da, yıkanacaksın da, uykun kaçacak. Sonra kalkıp eğileceksin, haşa. Bu gibi ifadeler. Böyle olur muydu? Oruç geldiği vakit, niye 30 gün tutalım ki veya 29 gün tutalım ki? Ayın başında, ortada, solda tuttuk mu mesele tamamdır. Niye kendimizi yoralım ki? Allah'ın bizim aç kalmamıza mı haşa ihtiyacı var? Zekat konusunda böyle, edep konusunda böyle, kendi kendilerine iftiralar ederek, kendi kendilerine yeni din uydurarak ortaya çıkarlarsa bu uygun mu? Bu olur muydu? Elbette ki batıl, elbette ki şeytanın onlara vermiş olduğu bir vesveseydi. İslam'ın dışından kendilerince yeni bir din ortaya çıkarmış oldular. Nasıl ki böyle olmayacaksa, böyle bir şeyi İslam'la, İslam ailesiyle hiçbir ilgisinin olmadığı, tamamen şeytan ve şeytanın düzeninden hareket edildiği nasıl bir gerçekse, kadın ile erkeğin arasındaki hukuk da mutlaka İslami olmalı, kitaba ve sünnete uygun olmalı. Namazda nasıl ki Allah'a ve Resulüne tabi oluyorlarsa, namazın dışındaki bütün meselelerde de Allah'ın rızasına uygun hareket etmelidirler. O zaman ailede kavga olur mu? O zaman ailede geçimsizlik olur mu? Mutlaka olmaz. Eğer bir ailede kavga, gürültü oluyorsa, geçimsizlik gündeme gelmişse, ta başta nikahlaşırken yaptıkları ahde sadık kalmadıklarından dolayıdır. Sadık kalmadıklarından dolayıdır. Eğer iki taraf da ahdine sadık kalırsa, Allah Azze ve Celle onların velisi ve yardımcısıdır. Allah'ın emri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, sünneti üzere nikah akt edildikten sonra şahitler huzurunda. Demek ki kadın da erkek de bundan sonra hayatımızı muvahhid bir aileden Allah Azze ve Celle'nin hükmüne ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasına uygun bir şekilde devam ettireceğiz. Hayatımızı bu şekilde devam ettirmiş olacağız. Şeytan oraya yaklaşmaz. Yaklaştığında da iki taraf da şeytanı kovar. Asla tabi olmaz. Çünkü şeytanın vermiş olduğu vesvese, ya da şeytanilerin, insanlarda da şeytanlaşmış olanların onlara söylemiş oldukları, gözlerine ve kulaklarına hitap ederek gündeme getirmiş olduklarını ret ederler. Böyle bir şey yok. Dinimizde, inancımızda, salih amelimizde sizin dedikleriniz yok. Canım kızım, ne oluyor? Senin kocan sana hiç bakmıyor. 2 seneden beridir aynı elbiseyi görüyorum üzerinde. Peki 3 sene olsa ne olur? Elbiseden maksat neydi? edep yerlerini örtecekti. Temiz olacaktı, kirli olmayacaktı. Ve edep yerlerini örtecekti. Mesele bitmiştir. Yeni olsa ne olur? Eski olsa ne olur? İkinci el olsa ne olur? Eskiden bit pazarı diyorlardı. Şimdi ikinci el kelimesini kullanıyorlar. Kocasını tarafında beğeniliyor mu? Ya da hanımı tarafından beğeniliyor mu? Herhangi bir elbise söz konusu değil. Elbiseden maksat müminin edep yerlerini örtecek, yazın güneşten, kışın soğuktan koruyacak. Onun dışında elbisenin içindeki gerçekten insan, mümin, muvahhid, müttaki olan bir şahsiyet olsun, bu yeter. Hani çok insan gördüm, üzerinde elbise yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. Sadece sıl tabut, çabut. Halkın ifadesiyle söylenecek, sıl çabut. İçinde insan yok. Grand tuvalet. En pahalı elbiseler giymiş, en pahalı kumaşlardan. Gerek kadın, gerek erkek. Ama sadece grand tuvalet. Sadece elbise. Sadece bez. Sadece kumaş. Halbuki onun içinde bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid, bir alim, edep timsali olan bir şahsiyet, en güzel ahlaklı olan bir şahsiyet olduktan sonra, bunun için Anadolu insanı der ki, insan elbisesiyle karşılanır, kafasıyla uğurlanır. İnsan elbisesiyle karşılanır, kafasıyla uğurlanır. Elbisesiyle karşılıyor. Ya yırtık pırtık bir elbise. Elbette ki Müslümanın olmaz da nedir? Eski elbise olur. Yıllardır giymiştir, artık eskimiştir, pörsümüştür. Yırtık olmaz. Ama yamalı elbisedir. Ne olacak bu insan ya? Fakir fıkaranın teki, belki dilencidir. Görenler onu öyle karşılarlar. Fakat o şahsiyet oturduğunda, oturmasıyla, kalkmasıyla, bakışıyla, sözleriyle, anlatmasıyla, dinlemesiyle, örnekler getirmesiyle, meseleleri çözmesiyle insanları hayrette bırakır. Subhanallah. Biz bundan hiçbir şey çıkmaz diye ifade ediyorduk. Ama gerçekten de eli öpülecek bir kişi. Kafasıyla uğurlanır. Bilgisiyle, ahlakıyla, edebiyle uğurlanır. Bir insan ki geldiğinde Fransızların ifadesiyle grand tuvalet, giyimi, kuşamı en zengin bezlerden oluşmuş, kumaşlardan olmuş elbiselerle gelir. Kadın olsun, erkek olsun. Ona gerekli hürmetler yapılır. Herhalde bu zengin bir ailenin çocuğu ya da zengin bir iş adamı. Konuşmaya başladığı vakit insanlar gerçekten nefret ederler kendisinden. Vay be, şu elbisenin içindekine bak, insan yok kardeşim. Sadece şıl çabut. Sadece bez olarak gördük. İçinde insan yok ki. Bu yakışıyor mu ona bu konuşmalar, bu ifadeler, bu kahkahalar? Ve onu da elbisesiyle değil, kafasıyla uğurlarlar. Üzülerek ve belki günlerce aleyhinde bulunarak diğerlerini, diğer ilk verdiğimiz örnekte o kişiyi aylarca anarlar. Şöyle söylemişti, böyle söylemişti. Falanca ona şu soruyu sordu, şöyle cevap vermişti. Ne kadar güzeldi, ne kadar iyiydi. Öbürünü ne kadar çirkin laflar etti. Ne kadar kötü sözler söyledi. Ya ona yakışır mıydı? Biz de elbiselerine baktık. arabasına baktık, adam yerine koyduk. Meğer ki adam değilmiş. Kişi elbisesiyle karşılanır, kafasıyla uğurlanır. Ve ona göre değer verirler. Onun için İslam ailesi ilk sözleşmelerine iki taraf riayet ettiği müddetçe aralarına iblisi ve iblisin izinde giden cinlerden ve insanlardan şeytanları koymadıkları müddetçe o muvahit aile, o tevhid ailesi, o iman yuvası en güzel halleriyle devam eder. İnsanız, hatalı olmuş olabiliyoruz, zayıfız, herkesten olgunluk bekleyemezsiniz. Mümkündür ki aralarına şeytaniler girsinler ve o aileyi dağıtmaya çalışsınlar. Kocayı kadına, kadını kocaya düşman etsinler. Rabbim barış yolunu, böyle bir kavganın barış yolunu beyan buyurur. Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. Bu işi bilenler, gerçekten dudaklarından bal akanlar, çok tatlı sözlüler, meseleyi iyi bilenler, nasihatçılar, tatlı sözlüler aralarına girsin, birer hakem olarak onları dinlesinler, onlara nasihat etsinler, yuvanın dağılmamasına sebep olsunlar, dağılmasın. Hakemler böyle olsunlar. Hakemler gelip sen böyle dememeliydin, sen suçlusun, sen hatalısın, senin yapmaman gerekli gibi ifadelerden ziyade bunlar konuşulmaz. Bunlar ateşe benzin dökmeye benzer. Nasihatçıların nasihatı bu şekilde olmaz. Nasihatçılar nasihat ederken kadın şöyle olmalı, erkek böyle olmalı, Allah'ın rıza gösterdiği, razı olduğu kullarının vasıfları şöyle şöyle olmalı. İnşallah bizler böyle olacak olursak yuvamız kesinlikle dağılmaz. Kadın vazifesini bilirse, erkek vazifesini bilirse, karşılıklı birbirlerine karşı saygıları, sevgileri olursa, nasihatler böyle olur. Sen suçlusun, sen haksızsın, senin böyle yapmaman lazım gibi suçlayıcı meseleler gündeme gelmemeli. Dikkat ediyoruz, bu konuda hakem olmaya çalışanlar kışkırtıcı oluyorlar. Hakemler önce hakemlik nasıl yapılır? Nasıl nasihat edilir? Bu aile nasıl kurtarılabilinir? Nefislerinin, hevalarının arzusundan, şeytanın kışkırtmasından ya da araya giren dedikoducu şeytanlaşmış olanlardan nasıl kurtarılıp tertemiz bir muvahit ailenin idamesi için neler yapılması gerekli onları bilmesi lazım. Ve o bilgileriyle, o güzellikleriyle dillerinden, dudaklarından bal akan sözleriyle hakemlik yapmaları lazım. Bunlar arayı düzeltmek isterlerse Allah da aralarından başarı sağlar. Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır. Hakemler İslam ailesine geldiler ve hal ve hareketleriyle o ailenin güzelliğini, hayrını gündeme getirerek, araya sokulmuş olan şeytanları kovarak nasihatlerini yaptılar. Eğer kadın ile koca arayı düzeltmek isterlerse, bütün bu nasihatlardan sonra Allah da aralarında başarı sağlar. O güzel nasihatçiler verdikleri nasihatleri yanlışlıkları düzelterek, suçlamayı gündeme getirmeyerek mümine bir kadının vazifesi şöyle şöyle şöyledir kardeşlerim. Mümin bir erkeğin ailedeki vazifesi yapacağı şunlardır. Erkeğin buna dikkat etmesi lazım. Tabi konuşurken erkeğin buna dikkat etmediği ortaya çıkacak. Mümine olan eşinin yani kadının üzerine düşen vazifeyi yapmadığı ortaya çıkacak. Suçlamadan öteye konuşulurken bunların hata olduğu, yanlış olduğu, müminlere yakışmadığı, dolayısıyla buna çok dikkat edilmesi lazım. Bunların yapılmaması gerekli nasihatları verilir ve bu nasihatlardan sonra erkek pişman, kadın pişman. Bu haldeyken evet gerçekten biz hata etmişiz. Allah'tan af diliyoruz. Birbirlerinden özür dilerler. O muhabbetleri, o hürmetleri yeniden gündeme gelir. Hani her günü cuma, her günü cuma gündüzleri, her geceyi kadir bir derler ya büyüklerimiz. Kadir gecesi gibi değerlendir. Gününü cuma günü gibi değerlendir. Veya düğünün olduğu gün gibi değerlendir. İşte o zaman İslam ailesinin fertleri birbirlerine düşmezler. Ta başta erkeğimizi, kadınımızı iyice yetiştirmemiz lazım. Bilgilendirmemiz gerekli. Zaten bilgisizliğin sonucudur. Cehaletin gündeme gelmesinin sonucudur. Ya da İslam'ın dışında birilerinin onları yönlendirmesi, bilgilendirmesinin sonucudur. Kavga bunlardan gündeme geliyor. Hangi mümin erkek, mümin kadını rahatsız edip üzmek ister? Hangi mümin kadın, kendi kocası olan mümin erkeği, namusunun bekçisi olan şahsiyetin üzmek ister. Elbette ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama şeytan devreye girdiğinde malum olduğu üzere bütün kötülükler ortaya çıkar. En basit bir hata bile dağlar kadar büyütülür ve o ailenin dağılmasına vesile kılınır. Ben asla bu erkeği istemiyorum. Arada bir iki tane çocuk olursam çocuklar da öksüz ve yetim bırakılır. Boyunları bükük bırakılır. Müminler ailelere çok dikkat etmesi lazım. Muvahhid bir aile nasıl olmasının gereğini önce iyice araştıracak, bilecek. İki taraftan haklarına rıza gösterecekler. Kendi hakkından başka bir şeye talip olmayacak. İki taraf da ta başta anlaştıkları Allah'ın hükmü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti çerçevesinde hayatlarını idame ettirme meselesi gündeme gelince Allah'ın izniyle araya şeytaniler girmez. Hakimin babası Muaviye bin Hayde'den radıyallahu teala anhumadan naklederek şöyle demiştir. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselama kadının kocası üzerindeki hakkın nedir diye sordu. Elbette ki İslam'dan kaynaklanmış olan o kardeşlik hukukunun dışında erkek kadınla nikahlaştıktan sonra, evlendikten sonra, muvahhid bir yuva kurduktan sonra hakları neler? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, yüzüne vurmamak, hakaret etmemek, küsüp evi terk etmemektir buyurdu. Kadının kocası üzerindeki haklarından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan buyururken yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, malımızdır ki yemekte, içmekte helal ve temiz olmak kaydıyla ve asla israf etmemek şartıyla. Yemekte, içmekte, giyimde helal ve temiz olmak kaydıyla kazancı helal ve temiz olacak. Hani kadın ne der? Bunu isterim. Nereden getirirsen getir. Muvahhid ailenin kadın ferdi kesinlikle bunu gündeme getiremez. Bu onun imanına aykırıdır. Sabahleyin kocasını işe uğurlarken, sabahleyin kocasını rızıklarını kazanmaya uğurlarken ona dua eder ve der ki biz kıt kanat geçinmeye hazırız, razıyız. Sakın ha sakın evimize haram olan, hatta şüpheli olan bir şey sokma. Böyle bir şeyle geri dönme. Biz kıt kanat yaşamaya razıyız. Yeter ki senin kazancın helal ve temizden olsun. Sakın haram, hatta şüpheli bir şey bile getirme. Mümine bir kadın, muvahide bir kadın, Allah'ın veli kulu olan bir Müslüman kadın kocasına karşı ki veya rızkını kazanan şahsiyete karşı ki tutumu budur. Yediğin zaman ona da yedirmek, giydiğin zaman ona da giydirmek, yüzüne vurmamak, hakaret etmemek, küsüp evi terk etmemek. Kadının kocasının üzerindeki hakkı bu. Tabi sadece bu mu? Elbette değil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu olmazsa olmaz birinci derecedeki haklardır. Hadisimiz Sünnen-i İbn-i Mace'nin Kitab-ül Nikahında Bab 3 Hadis 1850. Sünnen Ebu Davud yine Kitab-ül Nikah Bab 40-41 Hadis 2144'te kayıtlıdır. Kadının kocasının üzerindeki hakların birinci derecede budur. Elbette ki bir muvahhid ailenin erkeği de kadını da üzerlerine düşen vazifeleri çok iyi bilmeleri gerekli. Neler yapılması lazım, nasıl hareket edilmesi lazım, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice annemizin beraberlikleri ki 25 yıl sürmüş idi, Hatice annemizin vefatına kadar devam etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl davrandı Hatice annemize karşı, o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı nasıl davrandı? 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yılda nübüvvetten sonra beraber oldular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz nübüvvet ve risaleti vazife olarak verdiğinden ilk iman eden şahsiyet. Ve o güne kadar Mekke'nin zenginlerinden olan bir kadındı. Varlığının bütününü Allah yolunda sarf etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının, yani hak davanın, İslam'ın en büyük yardımcılarından oldu. Elbette ki iki taraf da, gene gerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, gerekse annemiz Hatice radıyallahu teala anha, mutlaka her şeyleri Allah için olmuştu. Birbirlerinin haklarına riayet etmiş, birbirlerine karşı alabildiğine muhabbetleri ve hürmetleri çoğalmış ve ikisi de nübüvvetten sonra her şeylerini Allah yolunda harcamaya gayret etmişlerdi. İşte muvahhid ailenin biricik örneği. Sa'd bin Ebi Vakkas oğluna şöyle haber vermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana hitaben şöyle buyurdu. Şüphesiz sen Allah rızasını arayarak yapacağın her bir harcamadan dolayı muhakkak ecre nail olacaksın. Hatta eşinin ağzına verdiğin lokmaya kadar muhabbetten kaynaklanan böyle bir hareket ya da helal ve temiz kazancından dolayı eşin yemeğini yerken eve getirmiş olduğun helal ve temiz kazancından kaynaklanan yiyecekleri yerken sanki sen onun ağzına vermişsindir. Ya da muhabbetten kaynaklanarak birbirlerine lokma ikramında bulunulması. Bütün harcamaların Allah için olduktan sonra, helalden kazanıp helala sarf ettikten sonra mutlaka ecir kazanırsın. Sevap kazanırsın. Hatta eşine karşıki muhabbetinden dolayı, hürmetinden dolayı onun ağzına vermiş olduğun bir lokmadan bile mutlaka ecir alırsın. Sevap alırsın. Bu kadar ecir, bu kadar sevaplı olan bir durum nasıl mümin tarafından terk edilebilir? İmkansız demiyoruz. Ama olmaması gerekli, terki gündeme getirilmemesi gerekli. Asıl olan mesele bu. Bizden istenen hak bu. Yoksa devreye şeytan ve şeytanlar girdikten sonra onların şerrinden Allah'a sığınırız. Mutlaka yuvanın yıkılmasına vesile olunmuş. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitabul İman Bab 41 Hadis 49. Sahih Müslim Kitabul Vasaya Bab 1 Hadis 5'te mütefakun aleyh olarak kayıtlıdır. Ebu Mes'ud radıyallahu teala'dan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse ecrini yalnız Allah'tan umarak ailesine infak ettiği zaman onun bu nafakası kendisi lehine bir sadaka olur. Kendisinin lehine bir sadaka olur. Ailesine infak ediyor. Helal ve temiz kazancından ailesine infak ettiği vakit, ailesine çoluk çocuğuna yedirip içirdiği vakit, elbette ki asla israf olmamalı. Helal ve temiz kazancı israf edilmeden yenilip içilip giyilmesi, harcanması gerek. Çoluk çocuğun rızkını kazandı ve geldi kendilerine yedirdi, içirdi, giydirdi, barındırdı. Allah'ın izniyle, keremiyle, yardımıyla. Bu onun için büyük bir sevaptır. Nasıl ki sadaka veriyoruz, temiz ve helal kazancımızdan, ondan sevap bekliyoruz ve inanıyoruz ki Allah Azze ve Celle bu sadakadan bize sevap verecek, ecir verecek. Birinci derecede müminin çoluk çocuğuna yapmış olduğu harcamalar onun açısından yapılmış olan sadakadır. Onun çoluk çocuğuna bu nafakası kendisinin lehine sadaka olur. Bütünüyle ecir getirir. Yani illa ki ihtiyaç sahibi olan birisine mi yardım edilsin? Sadaka bu mudur? Evet, o da sadakadır. Eğer ihtiyaç sahibini gerçekten de sevindirecekse, gerçekten o muhtaç ise, Allah'a kul olan birisi ve ihtiyaç sahibi ise, yoksa Müslümanın yardımıyla Allah'a isyan edecek bir durumdaysa ona yardım edilmez. O zaman onun isyanına ortak olunmuş olur. Ancak İslam alimleri buna şu şekilde cevaz vermişler. Yardıma muhtaç olan ama bu arada da fısk ve fucurla uğraşan birisine, yakınlarından birisine yardım edilecekse şart koşulur. Sen şu hatandan, bu yanlışlığından, bu günahından tevbe edersen, vazgeçersen sana yardım ederim. Eğer o kişi de yardım edecek şahsiyete söz verirse, o şahsiyet ona yardım eder. Daha sonra sözünden vazgeçerse yardım eden kişiye herhangi bir suç, günah söz konusu değil. Yoksa günahkar olan birisine, fısk içinde, fucur içinde, zulüm içinde olan birisine hasreten yardımcı olmak, zulmünde yardımcı, fıskında yardımcı, fucurunda yardımcı olmak ki ona ortaklık edilmiş olur. Aynı günah, aynı hataya bizzat yardım eden ortak olmuş, düşmüş olur. Hadisimiz Sahih Bukhari Kitabul İman Bab 41 Hadis 48. Sahih Müslim Kitab-ı Zekat Bab 14 Hadis 48. Sünnen-i Nesai Kitab-ı Zekat Bab 60 Hadis 2535. Aynı hadisimiz Sünnen-i Tirmizi ve Sünnen-i Darimi'de de yer almış, müttefakun aleyh olan sahih bir hadistir. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu teala anhumadan rivayet olundu ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Bir kişi ki muvahhid ailenin reisi olmuş, onların rızkını kazanmakla mükellef ve kendisi yaptığı harcamalar, israfa dair olan bütün giderleri, har vurup harman savurması ve onun rızıklarını kazanıp da onun getirdiğiyle geçinen ailesini ihmal etmesi, çoluğu çocuğu başkalarına el açacak durumdayken o ise harcamalarda alabildiğine müsrif oluşu ona günah olarak yeter. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Başka günah işlemese bile böyle bir günah onu ciddi bir günahkar etmeye yeter ve o perişan bir durumdadır. Onun için müminler kendilerine çok dikkat etsinler. Birilerinin kendilerini övgücü sözlerine aldanmasınlar. Onlardan böyle bir şey beklemesinler. Bir mümin, bir muvahhid olarak üzerine düşen ailesine karşıki görevlerini mutlaka imkanlar nispetince sıhhatli bir şekilde yerine getirmesi lazım. Onları ihmal etmemesi gerekli. Normal şartlardan helal ve temiz olmak kaydıyla ve israftan tamamen arındırılmış bir harcamayla. Hadisimiz Sünnen-i Ebu Davud'un Kitab-ı Zekat'tan hadis 45, bab 45, hadis 1692. Aynı hadisimiz Sahih Müslim'in Kitab-ı Zekat'ında bab 12, hadis 40'ta da yer almıştır. Ebu Hureyre radıyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadislerinde Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur: Allah yolunda infak ettiğim bir dinar, köle azadı için infak ettiğim bir dinar, bir fakire sadaka olarak verdiğim bir dinar, ailene sarf ettiğim bir dinar mutlaka vardır. Bunların sevabı itibarıyla en büyüğü ailene sarf ettiğimdir. Allah yolunda infak edersin. Bir dinar yani bir altın. Bugünkü parayla şu kadar bin. Allah yolunda şu kadar bin Türkiye lirası infak ettin. Köle azadı için yine bir dinar infak ettin. Bir fakire sadaka olarak bir dinar verdin. Köleyi azat ettin, fakire verdin ve ailene de sarf ettiğin bir dinarın vardır mutlaka. Dikkat ederseniz hepsi de güzelliktir. Allah yolunda harcıyor, infak ediyor, köleyi azat ediyor, fakirin ihtiyacını gideriyor. Hepsi Allah için çok güzel. Ayrıca ailesi için de bir dinar sarf ediyor. Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki öncelikli olarak ve bu sadaka olarak verilen, infak olarak verilen, sarf edilenin en büyüğü sevap itibariyle sevabı en çok olan ailene sarf ettiğindir. Demek ki birinci dereceden kişinin ailesine bakıma muhtaç olan ailesine sarf etmesi lazım. Aile sarf edildikten sonra, onların ihtiyacı giderildikten sonra diğer infak edileceklere infak edilmesi. Sevap mı istiyorsun? Allah yolunda Rabbinin sana çok ecir vermesini mi istiyorsun? O halde önce muvahhid ailenin fertlerine, muvahhid bir aile reisi olarak sarf etmen en büyüğüdür, en sevaplısıdır. Hadisimiz Sahih Müslim Kitab-ı Zekat Bab 12 Hadis 39'dan yer almıştır. Dolayısıyla mümin bir aile reisi bunlara çokça dikkat etmesi, yedirmek içirmekten öteye ayrıca onları öyle bir edeplendirmesi lazım, ahlaki yapılarını o kadar güzel gündeme getirmesi lazım, her birilerini Allah Azze ve Celle'ye birer kul olarak yetiştirmesi lazım. Gerek kendisini, gerek eşini, gerekse Allah Azze ve Celle'nin o ikisinden dünyaya sevk etmiş olduğu, dünyaya getirmiş olduğu çocuklarının cehennem ateşinden koruması lazım. Cehennem ateşinden koruması lazım. Üzerine düşen vazifelerden birisi de budur. Mümin bir şahsiyetin, muvahhid bir aile reisi olan erkeğin Allah tarafından kendisine verilmiş olan görev, vazife budur. Önce kendisini, sonra çoluk çocuğunu dünyada rezil rüsvay edecek, ahirette de cehenneme müstahak kılacak, ateş ehlinden yapacak, her şeyden koruması lazım. Tağutlardan, tağuti düzenlerden, şeytandan, şeytanilerden, şeytanın izinden, onun düzeninden, şeytanlaşmış olan insanların batıl düzenlerinden mutlaka koruması lazım. Çünkü onların hepsi dünyada zillet, rezillik, izzetsizlik, şahsiyetsizlik, ahirette ise cehenneme müstahak olmak. Mutlaka kendisini, çoluk çocuğunu bunlardan korumakla mükelleftir. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Rabbim şöyle buyurdular: ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı, yani ehlinizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Ey iman edenler! Gerçekten de kullar iman etmişlerse, şirksiz, küfürsüz bir iman ile, katıksız bir iman ile iman etmişlerse, ey iman edenler hitabına bütünlüğüyle kulak kesilirler. Bütünlüğüyle kulak kesilirler. Çünkü Rableri, iman ettikleri Rableri onlara hitap ediyor. Kendinizi imanınızdan ve salih amelinizden taviz vermeden, imandan ve salih amelden taviz verilmez de iman sıhhatli, ameller salih olduktan sonra inşallah cehennemden kurtulup cennet ehlinden olurlar. Kendinizi koruyun. Sizi cehenneme müstahak edecek anlayışlardan, inançlardan, duygulardan, düşüncelerden, hal ve hareketlerden, amellerden koruyun. Kendinizi koruduğunuz gibi eşinizi, ailenizi, çocuklarınızı da koruyun. Yeryüzünden, dünyanın neresinde olursa olsun, ister Darul İslam'dan, isterse Darul Şirk, Darul Küfür, Darul Harp'te yaşasın Müslüman, mutlaka vazifesi budur. Ne yapalım kardeşim deyip acizliğini gündeme getirmemeli. Elindeki bütün imkanlarla gerek kendisini, gerek çoluk çocuğunu koruması lazım. Ki bu korumadan dolayı da Allah Azze ve Celle mutlaka ona yardım eder. Allah'a itaat ettiği müddetçe Rabbim ummadığı bir yerden kendisini rızıklandırır ve bir kurtuluş kapısı açar. Hiç kimse demesin ki ya bütün kapılar kapandı, ne yapalım? Zamanımızda başka imkanımız yok, ancak bu şekilde olur meselesini gündeme getirmeden, Allah'tan yardım dileyerek, ona tevekkül ederek kendini, çoluk çocuğunu ateşe müstahak kılacak her şeyden, akide konusunda, amel konusunda, ahlak konusunda, yaşantı konusunda bütünüyle koruması gerekli. Bu mümin olan aile reisinin baş vazifesidir. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam etmeye gayret ederiz ve aile halkının nasıl korunabileceğini tekrar tekrar müminlere hatırlatmaya devam ederiz. Bu konuyla ilgili de, yani Tahrim Suresinin 6. ayetiyle ilgili tefsir kitaplarımızda şöyle bir hadis kaydedilmiştir. Zeyd bin Eslem radıyallahu teala anlatıyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı, yani ehlinizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Ayetini okuyunca sahabe, ya Resulullah, ailemizi nasıl ateşten, yani cehennemden koruruz diye sordular. Resulullah aleyhissalatü vesselam, onlara Allah'ın sevdiği şeyleri emredersiniz, Allah'ın kerih gördüklerinden de men edersiniz. Yani sakındırırsınız, alıkorsunuz. Hadisimiz Celleddin Es-Suyuti'nin Ed-Durul Mensur fi Tefsir bil Me'sur isimli eserinde, ki Türkçe tercümesi cilt 14 sayfa 539'da kaydedilmiştir ve İbn-i Merduye'den rivayet ediyor. Aynı hadisimiz İmam Kurtubi'nin El Cami'u li Ahkamil Kur'an'da yer alır. Aynı hadisimiz Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinde de yer almış oldu değerli kardeşlerim. İnşallah buna dikkat edersek Allah'ın izniyle, yardımıyla, keremiyle başarıya ulaşmış, kendimizi, ailemizi dünyada da ahirette de kötülükten, hayırsızlıktan korumuş oluruz. Cehennem ateşinden korumuş oluruz ve bir muvahhid aile olarak hayatımızı idame ettirmeye gayret ederiz. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi'yi dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 8287.
6: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi, 0212 515 0446, Güneşli Bağcılar.
7: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
8: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
9: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse var.

0: ne kötü bir yataktır.
1: Yine insanlardan kimi de vardır ki Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allahsa kullarına çok merhametlidir.
2: Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah hesabı seri bir biçimde görendir.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: Özel Efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
4: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
5: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
11: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
17: www.özelfm.net. özelfm.net. İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında yine sizlerle birlikteyiz. Kıyamet suresinde kalmıştık hatırlarsanız geçen hafta. Birkaç hafta daha bu sure devam edecek. Çünkü zaten uzun bir sure ve çok çeşitli konuları ihtiva ettiği için biraz da yoğun bir sure. Bizim içimizde tuttuğumuz ama dışarıya çok fazla göstermek istemediğimiz duyguları Allah Teala bu ayetle biraz da deşifre ettiği için o anlamda da diğer surelerden biraz daha bizim konumuzla ilgili ön plana çıkan bir sure. Yine hatırlarsanız geçen hafta insana o gün 13. ayette kalmıştık. İnsana o gün önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler haber verilir konusunda konuşmuştuk. Ertelemenin psikolojik sebepleri, insan neden erteler, ertelemenin tanımı, çeşitleri gibi konularla sizlerle birlikte olmuştuk. Bu hafta ise inşallah onun devamı kabilinde olan yine erteleme gibi çok önemli gördüğümüz mazeretler üretme, mazeretler ileri sürme konusuna değineceğiz. Eğer bu konuyu tamamlayabilirsek, vakit kalırsa zihnimizin bir tarafında biz sana onu açıklayacağız bölümü geliyor birkaç ayet sonra. Orayı da işlemeyi düşünüyoruz çünkü o da çok önemli bir konu. Eğer bu mazeret üretme konusu bir saatlik programımızın tamamını doldurursa onu önümüzdeki haftaya teyir edeceğiz inşallah. Çünkü o da müstakil olarak belki bir konu, belki birkaç konu üzerine durulması gereken bir konudur. Hazreti Peygamber'in hadisleri ve söylediği sözler, hikmet diye bizim karşımıza çıkan şeyler vahiy ile ne kadar ilintilidir, değil midir, insanlar neden bunun değil olduğunu düşünüyorlar gibi konulara da biraz açıklık getirmeye çalışacağız. Ama yine biz ana konumuza dönecek olursak, mazeret üretmek insanların yaşarken çok sıklıkla başvurdukları bir özelliktir. Birçok zaman da hastalık halini alabilir. Öncelikle bunu söyleyerek başlayalım. Literatürde mazeret iki şekilde bizim karşımıza çıkar sevgili dostlar. Bir makul olan mazeret, bir de gayrimakul olan mazeret. Makul olan mazeret, aslında bunun çok örneklerini verebiliriz. Hastalık gibi, kişinin elinde olmayan sebepler gibi, işte bir başına kaza gelmesi gibi ciddi mazeretler insanın bir şey yapmasında engel teşkil edebilir. Bir de mazeret olmayıp da mazeret kelimesini kullanarak kişilerin kendisini örtbas ettikleri, yaptıkları kusurları sakladıkları ve buna psikoloji tabirle savunma mekanizmaları dediğimiz şeyler vardır. İnşallah birazdan buna gireceğiz. Bu savunma mekanizmalarını doğuran etki yine insanlar tarafından kendisini korumak ve kurtarmak adına mazeretler olarak ileri sürülür. Bunların çok fazla haklılığı yoktur. İnsanın kendisi de bunu bilir. Zaten basirettir diyor bir önceki ayetin üst bölümünde. Onlara yavaş yavaş gireceğiz inşallah. Bu basiretlik meselesi insanın aslında her yaptığı ve her söylediğinin kendi tarafından fark edildiğinin bir ayet tarafından ispatıdır. Tabii ki böyle bir ayet hiç olmamış olsaydı bile bizler bunu biliyor olacaktık. Gerçekten de hepimiz yaptığımız her şeyin mutlaka ve mutlaka kendimiz tarafından bilindiğinin farkındayız. Çünkü insanlar uyku hali hariç her yaptığı şeyi hatırlarlar ve bilirler. Hatırlamadığı şeyler çoğunlukla dikkat etmediği şeylerdir ama aslında parantez içi olarak söylemek gerekirse insanların pek hoşlanmadığı, yani halk ifadesiyle işine gelmeyen şeylerdir. Dolayısıyla onların dışındaki tüm her şeyi insanoğlu hatırlar ve neyi niye yaptığını çok iyi bilir. Allah insanın bildiğini ve kendisinin de bunu bildiğini bize bildirerek bu konuda bizim dikkatimizi çekmek istiyor. Ayete biraz bu gözle bakmak gerekir. 14. ayet, şu anda bugünkü konumuzun ana damarını oluşturan ayet. Hayır, insan kendi nefsine karşı bir basirettir diyor. Allah Teala bizim kendi nefsimize karşı basiret olduğumuzu bize ifade ediyor. Şimdi daha öncelerde konuştuğumuz bir konunun açılımı ve devamı olacak anlamda tekrar gelelim isterseniz. İnsan nefsiyle insanın kendisi birbirinden ayrı mıdır ki Allah Teala onların bizim tarafımızdan farkında olduğunu söylüyor. Yani insan nefsine karşı basirettir ayeti hemen karşıdan bakıldığında insanla nefsi arasında bir farklılık
olduğunu ortaya koyar. Gerçekten de öyledir sevgili dostlar. İnsanın kendisiyle nefsi arasında bir fark vardır. Bunu vaktiyle konuşmuştuk ama hemen hatırlayalım. Çünkü biz birçok kavramı açıklarken, mesela bugün savunma mekanizmalarına değineceğiz. Yine bunu önceki ilk programlarımızda, ilk yıllarda yaptığımız programlarda hatırlayan kardeşlerimiz olacaktır. İşlemiştik uzun uzadıya birkaç hafta. Ancak o zaman şöyle bir not düşerek devam etmiştik. Bu konu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler işlenmeye başlandığı vakit yine bizim önümüze gelecek demiştik. İşte o anlardan bir tanesidir şu anki programımız. Yine savunma mekanizmaları hemen söyleyelim. Önümüzdeki programlarda, önümüzdeki surelerde yine bizim karşımıza gelecek. Çünkü Allah-u Teala'nın bir sünnetullahı vardır. O da şudur. Bir şeyi sadece bir yerde bırakmaz. Onun bizim tarafımızdan çok etraflıca anlaşılabilmesi için farklı varyantlarını, farklı varyasyonlarını bizim önümüze koyar. Koyar ki biz bunları çok iyi algılayalım ve işin içinden çıkabilelim. Kim için? İyi niyetli insanlar için, dürüst insanlar için. Yoksa düzelmek istemeyen, temizlenip arınmak istemeyen insanlar için bu ayetler ve bunun gibi birçok ayet hiçbir anlam ifade etmez, biliyorsunuz. Hayır, insan kendi nefsine karşı basirettir. İnsanın nefsi kendisine ayrı bir şeydir, biliyorsunuz. İnsanın nefsi adeta bir çocuk gibiydi. Terbiye edilmezse çok çiğ bir şekilde kalır. Ölünceye kadar insan için sürekli sorun haline gelir. Eğer terbiye edilirse ve onu terbiye edilmesinin son aşaması olan iman ettirilebilirse, bu bütün Allah dostları için, evliyalar, güzel insanlar için, peygamberler için olmuş bir şeydir. Yani insan nesli içerisinde dileyip isteyen kendi nefsini iman ettirebilmiştir. O zaman nefis şu hale gelir. Nefsin keyif aldığı, lezzet aldığı şeyler Allahi şeyler olmaya başlar. Bu nefsin iman ettiğinin bir güzel göstergesidir. O zaman insan nefsiyle kendisi arasında bir muhalefet olmaz, farklılık olmaz. Allah Teala'nın bu ayette kastetmiş olduğu insan kendi nefsine karşı basirettir. Yani insanın nefsiyle kendi arasında fark vardır ve kendisi nefsini bilir anlamı henüz iman etmemiş nefis için geçerlidir. Zaten hemen arkasında ki 15. ayet kendi mazeretlerini ortaya atsa bile ifadesi var. Demek ki mazeretler ileriye sürecek. O mazeretler neden sürülecek? İnsanın karşılaştığı şeyden kurtulması içindir. Mazeretlerin psikolojik sebebi sevgili dostlar, insanların karşılaştığı durumdan sıyrılıp kurtulabilmesi için vardır. Eğer karşılaştığı durumdan sıyrılıp kurtulamazsa o şey onun canını yakacaktır. Bunu fark eder. Zaten basirettir dediği için ayet-i kerimenin bir üst 14. ayet-i kerimede basirettir ifadesini kullandığı için Allah-u Teala, insanın bunun çok iyi farkında olduğunun da ilahi bir ispatıdır. Yani biz psikolojik olarak zaten bunu biliyoruz ama Allah-u Teala da bunu ortaya koyduğu için imani ve ilahi olarak bir ayet delili olarak da bunu çok iyi algılayabiliyoruz. İsterseniz basiret nedir biraz ona değinelim, sonra mazeret yani onun psikolojik ifadesi savunma mekanizmalarına birazdan girelim inşallah. Basiret görülebilenin arkasındakini görebilmek demektir. En kısa tanımı budur. Görülebilenin arkasındakini görebilmek demektir. Mesela insanlar için arif kelimesi kullanılır. Arif kelimesi, yani arif olmuş insan, bir cümlenin bitmesine gerek kalmadan tamamını çok iyi anlayabilen insandır. Bir ikincisi, o kelime içerisinde yatan başka anlamları da fark edebilen insandır. İşte basiret de budur. Yani arif olan insanda zaten doğal basiret vardır. Basiret sahibi olan insanda da doğal bir ariflik hali vardır. İkisinin buluştuğu nokta görülenin arkasındaki yatan şeyi görebilmek. Yani insan mazeretler ileri sürse bile onların gerçek sebeplerinin ne olduğunu çok iyi biliyor diyor Allah. Demek ki bizler birçok şey ileri sürebiliriz ama o sürdüğümüz şeylerden farklı şeyler besliyoruzdur içimizde. Allah Teala bunu çok iyi bildiği için bize bunu uyarıyor. Basiretin Kur'an-ı Kerim'de çok farklı varyasyonları var. İlgili kardeşlerimiz bileceklerdir, hatırlayacaklardır. Onlara çok fazla
değinmiyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki kavramlar konusunu işleyen programcı kardeşlerimiz onları yeri geldikçe sizlerle daha iyi paylaşacaktır. Biz genellikle bizim konumuz itibariyle bir şey ifade eden kavramlar üzerine daha çok durmayı tercih ediyoruz. Buradaki basiret, insanın yaptıklarının ne anlama geldiği ve neden yapıldığını kendisi tarafından çok iyi bildiğinin ifadesidir. Mesela bunu kendisi de iyi bilir şeklinde söyleseydi, mesela Kur'an-ı Kerim basiret kelimesi değil de insan ne yaptığını çok iyi bilir kelimesini kullansaydı orada, basiretteki anlam derinliğini karşılamayacaktı. Yani basiret kelimesi diğer ona yakın kavramlardan daha ileride ve daha derin bir kavram olduğu için başka bir kelime kullanılsaydı oraya o anlam derinliğini vermeyecekti. O yüzden sevgili dostlar, mutlaka Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kavramların neden Allah tarafından başka şey değil de o kavram tercih edildiğine dikkat etmek gerekir. Bunu da burada bir kez daha ifade edelim. Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile diyor. Şimdi insan neden mazeret atar? Mazeret kelimesi nedir? Mazeret atarken insan neyi amaçlar gibi sorulara cevap bularak konumuza devam edelim inşallah. İnsan şundan dolayı mazeret atar sevgili dostlar. Onların maddelerine, savunma mekanizmalarına hemen gideceğiz. Ancak ana başlık olarak şunu söyleyelim ki içinde bulunduğu durumun başkaları tarafından fark edilmesini istemediği için mazeret atar. İçinde bulunduğu durumun başkaları tarafından fark edilmesini istemediği için mazeretler üretir insanlar. Genel ifadesi budur. Bunun tabii ki çok çeşitli sebepleri vardır. Ancak şunu bilelim ki sevgili dostlar, hiçbir insan eksik bir tarafının, noksan bir tarafının başka insanlar tarafından görülüp bilinmesini asla istemezler. Utanma duygusu diye bildiğimiz duygu buralarda çok ön plana çıkar. Bu aslında normal şartlarda tabii bir şeydir, fıtri bir şeydir. Yani bunun o anlamda tenkit edilecek bir tarafı yoktur. Tenkit edilecek şey şudur: kendini kınayan, yani nefsini kınayan, insanı Allah-u Teala övdüğü ayetlerin zıttını insanın yapmasıdır. Yani kendisinin farkına varıp onun üzerine gitme hali oluşacakken insan mazeretler üreterek sanki öyle bir şey yokmuş gibi üstünü örtmeye çalışır. İşte kötü olan yer burasıdır. İnsanın Allah tarafından mazeretler ileri sürse bile diye tenkit edilen yer burasıdır. İnsan eğer içinde bulunduğu halleri kapatıp başka bir hale gelmek için çaba sarf ederse aslında kendisine ihanet etmiş olur. Ve Allah-u Teala'nın sözlerini dinlemeyerek onun ayetlerine muhalif bir duruma düşmüş olur. Farkında olsun ya da olmasın. Bunun kendisi kötüdür sevgili dostlar. O yüzden mazeret üretme hastalığından ciddi bir şekilde sıyrılmaya ihtiyacımız var. Tüm iman sahibi olan insanlarda bu hassasiyetin oluşması gerekir. Bunu ve buna benzer tüm hastalıkları devre dışı bırakacak bir mekanizma vardı. Onu çok sıklıkla dile getiriyoruz. Bir kez daha dile getirelim. Onun adı dürüstlüktü. Eğer insanlar yeterince dürüst olabilirlerse, bunu arzu ederler ve bu konuda çaba sarf ederlerse, mazeret ortaya sürmelerine gerek kalmayacaktır. Bir konuda kusuru varsa dürüst bir şekilde söyleyecektir ki ben şundan şundan dolayı bunu yapamadım, mazeret de üretmiyorum, benim halim budur diyebilecektir. Hem kendisine karşı hem de o mazeret sürmesini gerektirecek insanlara karşı, yani onu fark eden insanlara karşı. Çünkü mazeret süren insan aşağıda olmayı istemiyor demektir. Bunu da tabii ciddi bir şekilde sorgulamak gerekir insanın nefsi problemleri açısından. Mazeretin iki sebebi var demiştik. Birisi meşru mazeret, diğeri gayri meşru mazeret. Meşru mazeret gerçekten insanın iradesi dışında gerçekleşip onun iradesine müdahale ettiği için kişinin başarısız olduğu, yetersiz olduğu durumlardır. Mesela Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde, üç halde iman sahibi olan insanlardan sorumluluk kalkar. Üç halde iman sahibi olan insanlarda sorumluluk kalkar. Nedir onlar? Bir, uyuma.
Burada insanın iradesi kalkmıştır. O yüzden bu mazerettir, geçerlidir. İkincisi unutma. Yine burada da insanın iradesi kalkmıştır. O yüzden bu bir mazeret olarak öne sürülebilir. Üçüncüsü cebir, yani zorlama. Yani birisinin bizim irademize ciddi derecede baskın olup bizi devre dışı bırakmasıdır. Bizim irademizi ve gücümüzü devre dışı bırakmasıdır. İşte bu üç halle ümmetinden sorumluluk kaldırılmıştır diyor Allah Resulü. Bunlar ve buna benzer hastalık gibi, buna belki ekleyebiliriz, İnsanın takatinin yerinde olmaması gibi, kaza bela gibi, Allah göstermesin, buna benzer şeyler bir mazeret dediğimiz, yani meşru mazeret dediğimiz şey içerisinde yer alabilir. Bunun dışındakilerin hepsi saymaya, sıralamaya gerek yok. Meşru olmayan, bir hakkaniyeti olmayan, haklı bir temele dayanmayan mazerettir. İşte bunun psikolojideki tarifi savunma mekanizmalarıdır. İnsan kendisini ve içinde bulunduğu durumu savunarak onu uygun hale, yani meşru hale çevirebilmenin yollarını arar. Bunun kendisi aslında baştan aşağıya sakat bir durumdur. Çünkü insan içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışır. Aslında bu yalancılık psikolojisiyle bir başka açıdan aynı şeydir. Yani yalan söyleyen insan, yalan söylediği vakit nasıl bir şey hata yapıyorsa, kendi savunma mekanizmalarını üretip içinde bulunduğu durumdan başka bir duruma kendisini çevirmesi de aynı şeydir aslında. Birisi sözel yalandır, diğeri fiili yalandır. Birisi sözle insanları kandırmaktır, diğeri uygulamayla, davranışla insanları kandırmaktır. İkisi aynı yerde birleşir. O yüzden çok sakat ve tehlikeli şeylerdir. Savunma mekanizmaları dediğimiz şeyler nelerdir? İsterseniz onları bir hatırlayalım. Savunma, saldırıya karşı koyma, kendisini müdafaa etme, bir düşünceyi ya da bir eylemi doğru ve haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma bütünüdür, davranış bütünüdür. Tekrar bu tanıma değinecek olursak, savunma, saldırıya karşı koyma, kendisini, yani özünü, nefsini müdafaa etme, bir düşünceyi ya da bir eylemi doğru haklı olmadığı halde doğru ve haklı göstermeyi amaçlayan yazı veya konuşma davranış biçimleri bütünüdür. Aslında bunların hepsi bir yere gelir. Kişinin kendisini korumasıdır savunma mekanizması. Özünü korumasıdır. İşte bunun kendisi kötüdür. Yani içinde bulunduğu durum sanki hiç öyle bir şey yokmuş gibi adeta rol yaparak çevresindeki insanları aldatma halidir. Savunma mekanizmalarını, yani mazeret üretme, Kur'an'ı ifadeyle söyleyecek olursak mazeret üretme mekanizmalarını sorularla daha iyi açabiliriz kanaatindeyim. Mesela insan neden savunma mekanizmaları üretir? Bunlara cevap bulacağız inşallah. Hangi yapıdaki, hangi haleti ruhiyedeki insanlar savunma mekanizması geliştirir? İnsanların savunma mekanizmaları kullanmaması mümkün müdür acaba? Dürüstlük dedik ya, onun üzerine biraz duracağız. Ve bu nasıl olursa gerçekleşebilir? Savunma mekanizmalarını nasıl anlarız? Bir insanın savunma mekanizması üretip üretmediğini nasıl anlarız? Yine bununla birlikte savunma mekanizması ortaya atan insanlara bu hallerini onlara nasıl gösterebiliriz? Biz biliyoruz ki insan aslında gerçeği ifade etmiyor. Bunu anlayabiliyoruz. Mesela psikoloji kitaplarında, lise yıllarında hepimizin bildiği çok meşhur bir örnek verilir. Kış günü soğuk havada ceketiyle gezen bir insana neden parkanı, paltonu giymedin diye sorduklarında, bu soğuklar beni etkilemez, ben soğuktan çok fazla etkilenmem, o yüzden giymedim diyen insan gerçekte başka bir şeyi saklıyordur. Çünkü fıtri olan kışın üzerine insanın bir şey giymesidir. Soğuk havalarda, o fırtınalı havalarda bir ceket insan için asla yeterli değildir. Orada eksik bir şey vardır, onu söyleyemiyordur. Adeta yalan söyleyen insan gibi, dediğimiz gibi, onun yerine başka bir şey yerleştiriyordur oraya. İşte onun adı gerçeği ifade etmeyen savunma mekanizmasıydı. Yine bencillik ve savunma mekanizmaları arasında, yani mazeret üretme mekanizmaları arasında nasıl bir ilişki görebiliriz? Bunları hep soru cevap şeklinde inşallah sizlerle birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Savunma mekanizmaları kimlerde görülür? İsterseniz oradan başlayalım. Savunma mekanizmaları
aslında birçok şey söyleyeceğim şimdi ama bir şey başta söyleyeyim ki kendisini çok uyanık gören insanlarda yoğun olarak vardır. Yani kendisini çok akıllı, uyanık, tırnak içerisinde kurnaz gören insanlarda savunma yani mazeret üretme mekanizmaları yoğun olarak vardır. Bunlar ciddi bir hastalıktır. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum ilk başta. Birincisi, nefsi güçlü kimselerde savunma mekanizması olur. Çünkü neden? Nefsindeki ezilmeyi, kırılmayı, eksikliği başka insanlara hissettirmek istemediği için bunu örtbas etmeye çalışır. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Örtbas ederek o eksikliği doldurur sevgili dostlar. Yani şöyle söyleyelim, mimari açıdan söyleyecek olursak sıfır kodunda olması gerekirse normalde insanlar o eksi 10 kotuna, yani aşağı doğru düşmüştür. O tekrar normal insanların seviyesine ulaştırabilmek için o boşluğu kapatmaya çalışır. İşte onun adı savunma mekanizmasıdır. Nefsi güçlü olan, kendisini aşağıda görmek istemeyen insanlarda bu yoğun olarak vardır. Savunma mekanizmaları kimlerde görülür konusunu konuşuyorduk. Birincisi, nefsi güçlü kimselerde demiştik. Orada kalmıştık hatırlarsanız. Devam ediyoruz. İnsanın nefsinin güçlü olması çocukluk yaşlarından itibaren başlar. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani çok şımartılmış, her dediği kendisine verilmiş, ebeveynleri tarafından çok sevilmiş insanlar nefsi şişen ve şımartılmış insanlardır. İleriki yaşlarında çok güçlü bir nefse sahip olurlar. Dolayısıyla içinde bulundukları durumu örtme, yani savunma ve mazeret üretme konusunda diğer insanlardan birçok zamanlarda ön plana çıkabilirler. Bunun tam tersi de aynı sonuca ulaştırır. Yani anne babaları tarafından çok hırpalanmış ve hor görülmüş, hiçbir isteği yerine getirilmemiş insanlar da ileriki yaşlarında çok fazlaca savunma, yani mazeret üretme psikolojisine girebilirler. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Her iki durumda farklı açılardan aynı sonuca insanları götürür. O yüzden eğer şu anda çocuk sahibi isek ya da yakın zamanda bekliyor isek, çocuklara karşı çok dengeli, mutedil ve aklı başında bir programla onları eğitelim ki nefsi şişik ve güçlü insanlar olmasınlar. İleriki yaşlarında sürekli içinde bulunduğu hali örtbas etmeye çalışan, mazeret üreten mekanizma sahibi insanlar olmasınlar. Bir diğer sebepse insanların savunma mekanizmaları düşmelerinde kötümser insanlar ve iyimser insanlar savunma mekanizmalarına diğer insanlardan daha fazla düşerler. Kötümser insanlar hep olaylara negatif, yani ters yerlerden baktıkları için o hali haklı gösterebilecek üretimlerde bulunurlar. Onu destekleyebileceğine inandıkları, o düşüncelerini geliştirebildiklerine, güçlendirebildiklerine inandıkları bir davranış ve söylem içerisinde olurlar. O yüzden bu tip insanlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine o tam tersi, kötümser insanların tam tersi aşırı iyimser insanlar vardır. Bunlar da bütün dünyayı toz pembe görüp hiçbir şeyin kötü olmayacağına, hiçbir kimsenin kötü olmayacağına inanırlar. Bunlar da düşüncelerini desteklerken sürekli mazeretler ileri sürerler, sürekli savunma mekanizmaları geliştirirler. Çünkü bir insanın iç dünyasında normalden farklı bir yöneliş varsa onu haklı göstermek için üretimde bulunacaktır. İşte bunun adı savunma mekanizmasıdır. Halini meşrulaştırarak kendisini korumaya, kollamaya çalışacaktır. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine kompleksli insanlarda, yani aşağılık ve yükseklik kompleksi olan insanlarda da savunma mekanizmaları birçok insandan çok fazla ön plana çıkar, çok fazlaca görülür. Kompleks nedir? İsterseniz biraz ona değinelim. Kompleks, normal halden farklı bir hal içerisinde hissettirmedir kişinin kendisini. Hissetmeden farklı hissettirme kelimesini özellikle kullandım. Hissettirmek belli bir çabanın sonucunda oluşacaktır. Çevresinde, yani okulda diyelim ki ya da iş çevresinde küçücük bir kusuru insanlar tarafından sürekli ön plana çıkartılıp hatta alay ediliyorsa, aşağılık kompleksi için söylüyorum, alay ediliyorsa, hakir görülüyorsa yıllar sonra, yani zaman sonra o kişide bir aşağılık kompleksi oluşacaktır. Benim şu kusurum var, benim işte şöyle bir
yüz biçimim var, el biçimim var. Genellikle aşağılık kompleksi insanların şeklinden daha çok ön plana çıkar. Yani şekille ilgili bir kusur aşağılık kompleksini daha çok doğurur. İnsanlar onu gördükleri için onu ön plana çıkartırlar ve kişinin zihninde, bilinçaltında bu yerleşir. Adeta kalın böyle kazınmaz çizgiler gibi hat bulur, orada yerleşir ve insan hep öyle olduğunu ve her insanın onu gördüğünü zanneder. Mesela boyu kısa bir insan diyelim, sürekli insanlar tarafından boyunun kısa olduğu söylenecektir. Bu artık bunu umursarsa, doğal olanı umursamaması gerekir. Aklı başında insanın yapması gereken, ona çok fazla dikkat etmemesi gerekir. Ama insanların büyük bir kısmı başka insanların kendisini kınamasından çok etkilendiği için kendisiyle ilgili bir kusurunu sürekli ön plana çıkartılmasından rahatsızlık duyarlar ve bu zamanla kompleks haline alır. Bu çocukluk yıllarından itibaren çok yoğun olarak görülür. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüm ebeveynlere buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarınıza bu konuda çok dikkat ediniz. Onların hiçbir kusurunu sürekli yüzüne vurur bir tarzla onlara asla eğitim vermeyiniz. Bu çok yanlış bir şeydir. İleride aşağılık kompleksine sahip insanlar yetiştirmiş oluruz. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun tam tersi bir de yükseklik kompleksi vardır. Bir çocuğunuzda başka insanlarda olmayan, başka çocuklarda olmayan bir artı özellik, mesela çok çabuk anlayan bir artı özellik olduğunu düşünelim. İşte sen çok zekisin, sen çok akıllısın, sen bir tanesin, senin gibisi yok şeklinde yerli yersiz aşırı iltifatlar ve büyüklemeler o kişide zamanla, o çocukta zamanla yükseklik kompleksini doğuracaktır ve artık bu kimseyi beğenmez, ukala ve şımarık hale gelecek. Kendisini sürekli yukarıda görecektir. Aşağılık kompleksindeki insanda sürekli kendisini aşağıda görme haleti ruhiyesi varken, yükseklik kompleksine sahip insanda sürekli kendisini yukarıda görme haleti ruhiyesi vardır. İkisi de dengesizliktir. İkisi de çok yanlış, sakat bir haleti ruhiyedir. İşte bu saplantılara saplanmış insanlar diğer normal insanlardan çok daha fazla mazeret üretirler. Çok daha fazla savunma mekanizması geliştirirler. Dikkat ettiyseniz normal çizginin altında ya da üstünde, yani farklı ya da fazla türdeki tipteki insanlarda savunma, yani mazeret psikolojisi daha fazla ön plana çıkıyordur. Yine bununla birlikte duygusal insanlar da savunma mekanizmaları üretirler sevgili dostlar. Duygusallık insanın içine düşmüş olduğu aşırılıklardan bir aşırılıktır. Yani çok çabuk etkilenme, çok çabuk etkilenmenin sonucunda zaafa uğrama, duygularının kabarması, gözyaşı ya da üzüntü olarak somutlaşması gibi şekillerde ortaya çıkar. Duygusal insanlar aşırı etkilenmeye yatkın ve bu etkilenmeyle karar veren, burası çok önemli, hem aşırı etkileniyor hem de bu etkilenmeyle karar veriyor. Dolayısıyla kararları normalden farklı ve fazla bir şekilde etkilenmişlikle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu insanlarda duygusallık damarı yoğun olarak vardır. Bu insanlar da çok mazeret üretirler. Çok savunma mekanizmasına saplanırlar. Yine bununla birlikte başarısız ve pasif insanlar da savunma mekanizması çok üretirler. Mesela tembel insanlar, birazdan söyleyeceğiz ama başarısız insanlarla tembel insanlar arasında bir benzerlik vardır. Ama her tembel insan için başarısız demek doğru değildir. Ama her başarısız insan için tembel denilebilir. Çünkü tembel insanlar çalışmadıkları için başarılı olamamışlardır. Onlar durağan halden aktif hale, aktif bir enerjiye kendilerini sürükleyebilirlerse başarısızlık da onlardan kalkacaktır. Ama genellikle başarısız dediğimiz insanlar başarı kabiliyeti biraz zayıf olan insanlardır. Ya bu biraz yapılarında vardır, o da şundan kaynaklanır: boşvercidirler, nasıl olsacıdırlar, umursamaz bir yapıları vardır, idealist değillerdir, yaptığı bir işi en iyisiyle, en layıkıyla yapmak gibi bir endişesi yoktur. Dolayısıyla başarma yetenekleri normalin biraz altında yer alabilir. Bunlar da çok mazeret üretirler. İşte böyle oldu, şöyle oldu, şu olmasaydı, bu olmasaydı böyle olacaktı filan gibi. Burada örneklere girmek istemiyorum. Bir dünya söz üreterek aslında kendi o negatif çukur halini
normal, durağan, olgun hale getirerek başka insanlarla aslında farkı olmadığını anlatmaya çalışırlar. Bu tip insanlar gerçekten çok mazeret üreten, savunma mekanizması güçlü insanlardır. Yine pasif insanlar da başarısız insanlardan biraz ayrılırlar sevgili dostlar. Pasiflik genellikle kendisini hiç göstermeme, sürekli kabuğuna kapanmış, çekilmiş şekilde yaşama hali olarak bizim karşımıza çıkar. Pasif insanlar için aksiyona geçmenin, harekete geçmenin çok anlamlı olmadığı düşüncesi yerleşmiştir. Bunun kendisi de aslında çok yersiz bir şeydir, lüzumsuz bir şeydir. Bundan da sakınmak gerekir. Bu tip insanlar da işte halindeki o olumsuz, yani altta duran çukur hali sıfır kod seviyesine çıkarmanın endişesiyle üretimde, yani savunma mekanizması üretiminde bulunurlar. Bunlara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Yine huysuz, huysuz insanlar çok mazeret üretirler. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Uyumsuzluk ve huysuzluk anlaşamama halinden ortaya çıkar ki bunun da bir altında kendisini merkeze koyma hastalığı vardır uyumsuz ve huzursuz insanlarda, huysuz insanlarda. Yani ben merkezci, kral ruhlu insanlardır. Hep kendi dediği olsun, başkası kendisine hiçbir tasarrufta bulunmasın ister. Bu aslında ciddi bir hastalıktır. Dolayısıyla uyum sağlayamaz. Yani doku uyumsuzluğu vardır.

istediği gibi olsun her şey. Aslında bu çok hasta bir kafanın ürünü. Bu tip insanlar uyumsuz olurlar, huysuz olurlar, huzursuz olurlar. Çünkü tabi olmayı istemezler. Kolektif, yani toplumsal, herkesin içinde olduğu bir hareket içerisinde bulunamadıkları için, öyle bir özellikleri olamadığı için, maalesef aslında olmasını istemediği için olamadığı dersek, sanki yani olabilecek de kendisi engellemiyormuş gibi bir hal çıkar. Kendisi engelliyordur. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani sadece bunu tabiata yüklemek kişinin elinden iradesini almak demektir. Kendi nefsini temizleyip arınan felah bulmuştur ayeti haşa anlamsız olur o zaman. Demek ki insan kendi nefsini temizleyebilir. Allah bunu istiyor. İşte huysuz ve uyumsuz insanlar da kendisini aslında bu anlamda temizleyebilirler. Ama bunu istemiyorlar. Çünkü onlar kendilerinden memnunlar. Ben şu ana kadar mesela huysuz, uyumsuz ve geçimsiz ne kadar insan tanıdıysam, hepsinin bir ortak özelliği var sevgili dostlar. Hepsi kendisinden emin olan insanlardır. Ve hepsi kendisinin neredeyse %100 haklı olduğuna inanan insanlardır. İşte burası çok tehlikelidir. O yüzden hep mazeretler üretirler. Savunma mekanizmasına giderler. Onlara dokunduğunuz zaman adeta kıyameti koparırlar. Çünkü kendilerinin bir kral adeta olduğuna inanırlar. Aslında bu baştan aşağıya hasta bir kafanın ürünüdür. Tembel insanlara biraz bahsettik biraz önce ama tekrar onu biraz açalım isterseniz. Tembellik, geçen hafta da programımızda söylediğimiz gibi erteleme psikolojisini anlatırken, isteksizliğin doğal bir yansımasıdır, sonucudur. İsteksizlikse aslında başka bir şey istemeden kaynaklanan bir şeydir. Çok önemli burası. Yani bir çocuğunuzda ya da kendinizde ya da iş yerinizdeki çalıştırdığınız bir elemanda bir isteksizlik varsa, o başka bir şey istediği için isteksizdir. Oraya yönelmek gerekir. Neyi istediğine bakmak gerekir. O istediği şey, istenilmesi gereken şeyse zaten sorun yok. Ama istenilmesi gereken şey olmadığı barizdir. Çünkü yapılması gereken şey yapmıyordur. Tembellik yapıyordur. Demek ki onun aklı başka bir şeydedir. Onu da ona ikna yoluyla devre dışı bırakmanın yollarını ona göstermekte yarar vardır. O yüzden sadece tembelliği böyle hakaretlerle, aşırı kınamalarla bir kenara itersek tembellik kavramını, tembel insanları kazanmak mümkün olmayacaktır sevgili dostlar. Onların neden tembel olduklarını iyi bir şekilde analiz etmeye ihtiyacımız var. Yoksa sen tembelsin, sen şöylesin deyip bir kenara itmek, onlara bol bol hakaret etmek aslında bir başka açıdan tembel insanın yaptığı bir şeydir. Yani şu açıdan, asıl olan insanlara ulaşmak ve onlara yardımcı olmaksa, bundan kaçtığı için kişi işin kolayını tercih eder. Sen tembelsin filan der, ona bir sürü etiketler yapıştırır. Yani ona olan görevlerini yapmaz. Aslında o kişi farkında olmadan başka bir çeşit tembellik yapıyordur. Bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Tüm bunlarla birlikte sevgili dostlar, problemli psikolojik yapıdaki İnsanların tamamında savunma, yani mazeret psikolojisi görülür. İç dünyasında normalden fazla ve farklı problem olan tüm insanlarda savunma mekanizmaları görülür. Mazeret ortaya atma mekanizmaları görülür. Allah-u Teala'nın dikkat çektiği yerlerin başında bunlar yer alır. Tabi bununla beraber bunlar insanın özüyle ilgili hastalıklardır. Sadece burada mazeret atma olmaz. Allah-u Teala'nın kastettiği bir de şurası vardır. İlahi anlamda insanlar mazeret ileri sürerler. Mesela derler ki, ben şu anda evet Allah'ın dediği gibi yaşamıyorum ama işte birkaç yıl sonra yaşayacağım. İnşallah şu şu şu sorunumu halledeyim. Ondan sonra siz beni görün. Ben şu şu engelleri bir atlayayım. Yakın çevremde, uzak çevremde görüştüğüm insanlar içerisinde mesela görüyorum ki ciddi bir potansiyele sahip ama bir türlü o potansiyeli harekete geçiremiyor. Yani durağan enerjiyi aktif hale geçiremiyor ve bir şeyler başaramıyor. O insanla konuştuğumuzda, benim önümde şu engel var, şu engeli bir atlayayım, Allah'ın izniyle sen o zaman beni gör, bak ben neler yapacağım gibi mazeretler ileriye sürüyor. Aslında o kişiye, yani o tip durumda olan tüm insanlara şunu hatırlatmaya çok ihtiyacımız var sevgili dostlar. Dertsizlik ve sorunsuzluk mümkün değildir. Bu dünyada dertsizlik diye bir şey yoktur. Hiç kimsenin derdi yoktur diyemeyiz. Buna peygamberler bile dahil, vefat etmesine birkaç saat ya da birkaç dakika kaldığı zaman

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemize, kızına şunu söylüyor: ya Fatıma, inşallah bundan sonra baban asla üzülmeyecek. Bir peygamber düşünün ki Allah herkesten ve her şeyden çok onu seviyor. Ona Habibim demiş. O kadar değer vermiş. O insanın bile bin bir türlü derdi ve sıkıntısı var. O kadar var ki, o kadar çok içine işlemiş ki bu vefatına çok az süre kala, ya Fatıma, ey kızım, bundan sonra baban inşallah bir daha hiç üzülmeyecek diye literatüre geçen bir söz ağzından dökülüyor Efendimizin. Demek ki o bile çok türlü sıkıntılar çekmiş. Bir gün Hazreti Ebubekir Efendimiz Hazreti Peygamber'i karşıdan süzerken onun çok hüzünlü olduğunu görüyor. Aslında Allah Resulü çoğu kez hüzünlü ama o gün herhalde biraz daha hüzünlü olacak ki Hazreti Ebubekir Efendimiz de onun yanına gidiyor. Diyor ki, ya Resulallah, görüyorum ki çok hüzünlüsün, çok durgunsun, nedir bu halin diye ona soruyor. Resulü Efendimizin hepimize giden, hepimizi düşündürmesi gereken çok veciz bir söz söylüyor. Diyor ki, ben hüzün peygamberiyim. Yani o dahi peygamber olduğu halde dertsizlik içerisinde değil. Mesela Resulü Efendimiz hiçbir zaman şunu demiyor: şu sıkıntımı bir halledeyim, şu açlığımı bir başarayım, geçeyim. İşte şu parasızlığımı bir halledeyim, şu evimi bir alayım, şu çocuklarımı bir evlendireyim ya da şu evlilik işimi bir halledeyim, şu kiradan çıkıp bir ev sahibi olayım gibi bizim ürettiğimiz, uydurduğumuz aslında milyonlarca mazeretin hiçbirisini ne Peygamber Efendimiz ne de o güzel ashabı üretmemiştir sevgili dostlar. Çünkü onlar bizim gibi zayıf imana, biraz da psikolojik anlamda sıkıntılı bir hale sahip insanlar değiller. Bizler çok canı tatlı ve sıkılmayı hiç sevmeyen, hiç acı çekmeyi sevmeyen, hüzünlenmeyi ise aklımıza bile getirmeyen bir haleti ruhiye içerisinde ne yazık ki olduğumuz için o insanlarla aynı terazide yer alamıyoruz. Bunu biraz gözden geçirmeye ihtiyacımız var. O insanlar da insandı, biz de insandık. Yapılamayacak bir şey o insanlar yapmamışlardı. Demek ki yapılması gereken şeyler içinde bulunan halle, acılarla birlikte olursa tatlı olacaktır sevgili dostlar. Acılarla birlikte olursa tatlı olacaktır. Şunu hemen dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir hayırlı bir iş yaparken, diyelim ki bir eğitim konferansına gideceksiniz, bir çalışmaya gideceksiniz, mahallenizde bir sohbet vardır, ona gideceksinizdir ya da Kur'an-ı Kerim'i açıp okumak istemişsinizdir ya da bir kitabı açıp okumak istemişsinizdir. Üzerinizde ağır bir yorgunluk, uykusuzluk, isteksizlik varsa biliniz ki hayırlı bir iş yapıyorsunuzdur. Onlar biraz şeytanın üzerinize vermiş olduğu ağırlıktan kaynaklanıyordur. İşte irade ve iman burada kendisini gösterir. Onları elimizin tersiyle bir kenara itip yapılması gereken görevi yapmamız gerekir. Yani mazeretler üretmemiş olmamız gerekir. Eğer mazeretlere sığınırsak, mazeretler bizi nereye götürecek biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmamaya götürecek. Allah-u Teala cennetliklere şunu söylüyor. Diyor ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak buyurun yiyin, afiyetle yiyin ve için. Düşündüklerinizin karşılığı olarak değil, niyet edip de gerçekleştiremediklerinizin karşılığı olarak değil ya da buna benzer şeyler değil. Allah öyle bir ifade kullanmıyor. Diyor ki Rahman, yaptıklarınızın karşılığı olarak yiyin ve için buyurun. Yani bizler bir şey üretirsek, yaparsak Allah katında değer sahibi olacağız. Aksine mazeretler üretir ve birçok şeyi bir kenara itersek Allah katında hiçbir değer ifade etmeyen insanlar sınıfında yer alacağız. O yüzden mazeretlerini ileri sürse bile, mazeretler üretse bile bunlar kabul edilmeyecektir diyor Allah Teala. Ne yaptığını kendisi de bilir. Yani aslında bu şu demektir: biz mazeret üretiyoruz ya, ona kendimiz de inanmıyoruz. İşte böyle ilahi katta komik duruma ve aciz duruma düşmemek için mazeret psikolojisini bir kenara bırakmaya şiddetli bir şekilde ihtiyacımız var sevgili dostlar. İnsanların çok büyük bir kısmında erteleme ve mazeret üretme hastalığı vardır. Bu çoğunlukla içinde bulunduğumuz durumu örtüp kendimizi kızağa alma haleti ruhiyesinden kaynaklanır. Hepimizin başı ağrıyabilir, hepimizin sıkıntısı vardır, hepimiz yokluk çekebiliriz, hepimiz acı çekiyor olabiliriz, hepimizin başında türlü türlü belalar oluyor olabilir. Allah Resulü'nün de vardı, Peygamber Efendimiz'in de vardı. Peygamber Efendimiz'in belaları bizim başımıza gelenlerden çok daha fazlaydı. Hüzün yılları diyordu, 3 sene arka arkaya Mekke'den Medine'ye hicrete yakın, Medine'ye hicret ettiği 2 yıl içerisinde, yani o arada geçen 3 yıl içerisinde Resulullah Efendimizin başına çok ağır imtihanlar gelmişti ve hüzün yılları diyordu Resulullah Efendimiz geriye dönüp baktığında. Ama hiçbir zaman peygamberimiz o yıllarda şöyle bir şey demedi ashabına: beni yalnız bırakın, benim şu anda çok türlü sıkıntılarım var, çok ağır imtihanlardan geçiyorum, başımda bir sürü musibetler var, şu anda sizinle uğraşamam demiyordu. Ya da Allah-u Teala'ya karşı, ya Rabbi şu 2-3 sene bana vahiy indirme, peygamberlik görevi işte biraz dursun, şu belalar sıkıntılar bir hayırlısıyla geçsin, ondan sonra ben peygamberliğime kaldığım yerden devam ederim diye haşa bir şey söylemiyordu Allah Resulü. Bunları biz düşünüp öğüt alalım diye söylüyoruz. Yoksa sıkıntılar geçecek, şu işimi halledeyim, şu eve bir taşınayım, şu çocuğumu bir evlendireyim, şu çocuğu okula bir yazdırayım, şu işimi bir halledeyim gibi şeyler tamamen şeytanın üretimleridir. Bizim başımızdaki sıkıntılarla görevlerimizi yapmaya ihtiyacımız var. Yoksa hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna ayeti bizi de gelip bulur. Mazeretlerini ileriye sürse bile, öne atsa bile bu kabul edilmeyecektir şeklindeki ayetlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani geçen hafta bir ifade kullanmıştım, o burası için de geçerlidir. Hazreti Peygamber diyor ki, erteleyen helak olmuştur, bunu mazeret üreten de helak olur şeklinde de düşünebiliriz bir parça. Çünkü ikisi de aynı yere çıkıyor. Mazeret üretmekle ertelemek aslında el ile tutuşan iki farklı kavramdır, birbirine yakın iki kavramdır. Bizler erteledikçe aslında şeytana yaklaşırız. Acılara rağmen, ızdıraplara rağmen görevlerimizi yerine getirdikçe Allah-u Teala da bize başka zamanlarda vermediği bir tatlı huzur verecektir. Bunu Allah'tan murad etmeye ihtiyacımız var, istemeye ihtiyacımız var. Bir de şunları isterseniz sizlerle beraber konuşalım. İnsan ne zaman savunma mekanizmasına girer? Aslında şu ana kadar konuştuğumuz şeylerde bunları genel olarak hep konuştuk. Maddeler halinde isterseniz biraz toparlayalım. İnsanlar kendisinin bir tehlikeye düştüğünü hissettikleri zaman savunma mekanizması, mazeretler üretirler. Bunu ifade etmek gerekir ilk elde. Yetersizlik haline düştüğü zaman da, aslında bunu da konuşmuştuk biraz önce, acizlik, yetersizlik haline düştükleri zaman mazeret üretirler. Yine herhangi bir konudaki sıkıntısı gün ışığına çıktığı zaman, ki demin konuştuğumuz şeyler bunu anlatıyordu aslında, başına gelen belalar mazeretler için önemli bir sebep gibi gözükür ama alakası yoktur aslında. Bir de eleştirildiği zaman sevgili dostlar. İnsanlar eleştirilmeye gelemezler. Öyle olduğu için zaten Allah-u Teala iman edenler için kınayıcıların kınamalarından korkmazlar diyor. Yani eleştirenlerin eleştirmelerinden korkmazlar diye bir ayet-i kerime kitabına yerleştirmiş. Neden? Çünkü bu bizim bir hastalığımız. Biz istiyoruz ki yaptığımız her şey takdire değer olsun, söylediğimiz her şey en iyi olsun, hiç kimse bizi eleştirmesin, biz en iyi olalım. Böyle bir şey teknik anlamda mümkün değildir. İnsanlar en iyiye gitmek için tabii ki çaba sarf edecekler ama hatasızlık mümkün değildir. Dolayısıyla bir insan bizi eleştirirse hemen savunma mekanizmasına girmemek zorundayız. Hemen savunma mekanizmasına girmemek zorundayız. Önce o insanı bir durup düşünmek, o söylediklerini dinlemeye ihtiyacımız var ve daha sonra düşünmeye ihtiyacımız var. Bu kardeşimiz acaba haklı şeyler mi söylüyor? Sadece bizi karalamak için, sadece bizim canımızı yakmak için mi bunları söylüyor, yoksa bize faydalı olmak için mi bunları söylüyor diye bize gelen bir eleştiriyi dikkatli bir şekilde dinleyip süzüp düşünmeye ihtiyacımız var. Eğer söylenen şeyler haklıysa, ki insanların birbirine yapmış olduğu eleştiride duygusal boyutu bir kenara bırakacak olursak, haklılık boyutu, haklılık oranı çoğu zaman yüksektir. Gözlemler bunu gösteriyor. Yani bir arkadaşımız bize bir konuda sürekli bir şeyi hatırlatıyorsa, biliniz ki orada bir eksikliğiniz vardır. Çoğunlukla bu böyledir. Size karşı şahsi bir inadı varsa, şahsi bir tırnak içerisinde garezi varsa, bunu belki dışarıda tutuyorum biraz ama onun dışında insanların büyük bir kısmı birbiriyle yapmış olduğu eleştiride çoğunlukla karşı tarafta onun fark etmediği bir hastalık vardır. Yani ona dikkatinizi çekmek istiyorum. O mutlaka vardır. Oraya bizim dikkatimizi çekerek onun üstesinden gelmemizi ister aslında. Ama insanların büyük bir kısmı eleştiriye gelemez bir halde olduğu için birisi bizi eleştirdiğinde hemen savunma üretiriz, mazeretler üretiriz. İşte ben şöyle değildi de bundan dolayı bunu yapmıştım da aslında ben öyle düşünmüyordum da ben şöyle iyiydim de böyle güzeldim de filandı gibi bir sürü şeyler üretirler. Neden? O insana kendisini olduğu halden daha iyi hale göstermek için, getirmek için. Bu da dediğimiz gibi yalancılığın bir diğer türüdür. Bunlardan sakınmaya ihtiyacımız var sevgili dostlar. Tembel insanlar da, tembel öğrenciler de, yapılması gereken görevi yapmayan insanlara da bu hatırlatıldığında onlar da bahsettik ama savunma üretirler, mazeret üretirler. Bunun gibi konular genellikle savunma mekanizmaları üretmede çok etkin sebeplerdir. Bizler neden Allah'a gelemiyoruz? Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Mazeret üretmenin bir altyapısı olarak bunu söyleyelim isterseniz sevgili dostlar. İnsan aslında Allah'ı istediği zaman sever. Bunu şöyle açalım. Yani istediği zaman, işine geldiği zaman diye ifade edebiliriz. Canı istediği zaman, menfaatleri onu gerektirdiği zaman sever. Bunu Allah Teala bir sıkıntıya düştüğünüzde çok dua edersiniz. Onu kaldırdığımızda yine saparsınız şeklinde birkaç yerde direkt ve dolaylı olarak ifade etmiş. Aslında bu bizim iç dünyamızda çok ciddi bir çelişkidir. Bunun sebebi kendimize çok düşkün olduğumuzdan kaynaklanır sevgili dostlar. Kendimize olan düşkünlüğümüzü bir yenebilsek zaten Allah'a olan düşkünlük artacaktır. Bir kulda Allah'a olan düşkünlük azsa kendisine ya da başka şeyler olan düşkünlük fazladır. İşte o düşkünlük yer değiştirirse gerçek iman ortaya çıkacaktır. İşte burada insanlar çoğunlukla mazeret üretirler. Bunu onun için bahsettik. Bu mazeretleri bir kenara bırakıp kişi dürüst olursa, sağduyulu olursa, Kur'an-ı Kerim'deki sıklıkla söylendiği gibi akli selim olabilirse o zaman sağlam bir imana sahip olacaktır. Yani o zaman mazeretler, yani gerçek olmayan şeyler üretmeyecektir. Dürüst olacaktır. Dürüstlük bu anlamda savunma mekanizması ve mazeret mekanizması üretmeme için çok önemli bir ilaçtır sevgili dostlar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada isterseniz nokta koyalım. Önümüzdeki hafta, bu hafta giremedik. Önümüzdeki hafta biz sana onu açıklayacağız bölümü var 19. ayette. Hazreti Peygamber'e vahiy geldiği vakit onu hafızasında tutabilmek için diliyle depreşiyordu, hareket ettiriyordu. Allah Teala bunu istemiyor, engelliyor. Merak etme, onu senin içerisinde tutmak bize aittir ve onu açıklamak bize aittir diyor. Şimdi ayete karşıdan baktığımızda demek ki Hazreti Peygamber'e bir vahiy indirilmiş, bir de onun açıklaması indirilmiş. İşte o nedir? Ona inşallah önümüzdeki hafta değineceğiz. Eğer meraklı kardeşlerimiz varsa, not almak isteyen insanlar varsa ben birkaç ayet numarası burada söylemek istiyorum. Önümüzdeki haftaya bir hazırlık olması açısından. Mesela Bakara suresinin 129. ayetine, 151. ayetine, 231. ayetine, 251. ayetine ve 269. ayetine bakabilirler. Tekrar sıralıyorum. Bakara suresinin 129. ayetine, 151. ayetine, 231. ayetine, 251. ayetine ve 269. ayetine bakabilirler. Yine bununla birlikte Ahzab suresinin 34. ayetine bakabilirler. Ahzab suresinin 34. ayetine bakabilirler. Yine Hazreti Peygamber'e vahyin dışında başka şeyler indirildiğinin çok açık ispatı olan Nisa suresinin 113. ayetine bakabilirler. Hazreti Peygamber'e birçok aklı evvel sadece Kur'an indirilmişti, ondan başka bir şey indirilmemişti gibi bir takım ifadelerde bulunuyorlar. O ifadeleri Allah kabul ediyor mu, etmiyor mu? Kur'an'da bu nasıl açıklanıyor? Önümüzdeki hafta inşallah ona değineceğiz. Bu Nisa suresinin 113. ayetinde çok açıkça bize söylenir. Yine Nisa suresinin 54. ayetinde çok açıkça söylenir. Yine Ali İmran suresinin 48. ayetinde çok açıkça bunlar bize söylenir. Önümüzdeki hafta bu ayetler üzerinde duracağız. İnsanlar neden böyle yaparlar? Bunu yapmalarının sebebi nedir? Altyapısında neler saklıyorlar? Hazreti Peygamber'i bizim hayatımızdan soyutlayarak insanlar nereye varmak istiyorlar? Bunun psikolojik altyapısındaki sebeplere biraz değineceğiz. Allah buna ne diyor? İnsanlar ne yapmak istiyorlar? Buna inşallah önümüzdeki hafta değineceğiz. Allah'a emanet olunuz ve onu unutmayınız. Selamünaleyküm.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.

0: Sabahlar. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Kadosan Oto Sanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
5: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44,
6: İstoç.
5: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16, 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
7: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalık 29.99, kıvırcık 24.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam, Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da aynalı erik 64.99, domates 54.99, patlıcan 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol, 0549 720 0506.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
10: Gülben Erk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
11: Lezzetin aranan adresi, meşhur Sarıyer börekçisi Tarık Usta. Özel günleriniz ve organizasyonlarınız için toplu siparişleriniz alınır. Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi, Başakşehir. 0537 701 44 47.
8: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم أمين. Değerli Özel FM dinleyicileri, değerli dostlar, İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın Peygamberler Tarihi adlı eserini inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaldığımız kıssa Hazreti Hud Aleyhisselam ile ilgili kıssamızdı. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala birçok ayette onların helak olma haberlerini mücmel ve mufassal olarak zikretmiştir ki bu ayetlerden bazıları şunlardır. Müminin suresinin 39 ve 40. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Peygamber dedi ki, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah dedi ki, az bir süre bekle. Onlar gerçekten pişman olacaklar. Ve yine Ahkaf suresinin 22 ve 25. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Dediler ki, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Şu halde eğer doğru söylüyorsan, tehdit ettiğin şeyi bize getir. Dedi ki, ilim ancak Allah katındadır. Ben size gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Ancak sizi cahillik etmekte olan bir kavim olarak görüyorum. Derken onu azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak olan bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar ve onda acıklı bir azap vardır. Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eder, böylece meskenlerinden başka hiçbir şeyleri görünemez duruma düştüler. İşte biz suçlu, günahkar bir kavmi böyle cezalandırırız. Ve yine Araf suresinin 72. ayetinde devamla Rabbimiz şöyle buyuruyor. Böylece onu ve onunla birlikte olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayarak inanmamış olanların da kökünü kuruttuk. Ve yine Hud suresinin 58 ve 60. ayetine kadar şöyle buyuruyor Rabbimiz. Emrimiz geldiği zaman tarafımızdan bir rahmet ile Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri kurtardık. Onları şiddetli ağır bir azaptan kurtardık. İşte Ad halkı Rablerinin ayetlerini tanımayıp reddettiler. Onun peygamberlerine isyan ettiler. Ve her inatçı zorbanın emri ardınca yürüdüler. Ve bu dünyada da kıyamet gününde de lanete tabi tutuldular. Haberiniz olsun, gerçekten Ad halkı Rablerine karşı küfrettiler. Haberiniz olsun, Hud kavmi Ad'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Derken hak ettikleri ceza karşılık olmak üzere o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için yıkım olsun. Böylelikle onu yalanladılar. Biz de onları yıkıma uğrattık. Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildiler. Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Ve yine değerli kardeşler, Ahkaf suresinin 24. ayetinde devamla Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Derken onu azabı vadilerine doğru yönelerek gelen bir bulut şeklinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak olan bir buluttur dediler. Hayır, o kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar, onda acıklı bir azap vardır. Bu onlara gelen azabının başlangıcıydı değerli dostlarım. Daha önce onların yaşadıkları yerlerde dehşetli bir kıtlık ve kuraklık meydana gelmişti. Bundan dolayı da onlar yağmurun yağmasını istiyorlardı. Gökte beliren bir bulut gördüklerinde bunun rahmet bulutu olduğunu zannettiler. Fakat birden karşılarına dehşetli bir azap bulutu çıktı. İşte bunu ifade etmek için Allah-u Teala şöyle buyurdu. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. Yani
siz azabın hemen gerçekleşmesini istemiş ve şöyle demiştiniz: eğer doğru söyleyenlerden isen, o halde bize kendisiyle tehdit etmekte olduğun şeyi, azabı getir. Bu ayetin bir benzeri de Araf suresinde geçmektedir değerli kardeşlerim.

Değerli dostlar, birçok müfessir bu ayetin tefsirinde Muhammed bin İshak bin Yesar'ın anlattığı şu haberi zikretmektedirler. Onlar Allah Azze ve Celle'yi inkar etmekte ısrar edince 3 sene onlardan yağmur kesildi. Bundan dolayı iyice zor bir durum ile karşı karşıya kaldılar. O dönemde insanlar zor bir durumla karşı karşıya kaldıkları ve Allah'tan bir ferec, bu zorluktan bir kurtuluş istedikleri zaman Allah'ın hareminde ve evinin olduğu yerde bunu isterlerdi. O dönemin insanları arasında Allah'ın evi bilinen bir yerdi değerli dostlar. Orada Amelika kavmi ikamet ediyorlardı. Bunlar Amlik bin Laviz bin Sam bin Nuh'un soyundan geliyorlardı. O dönemde bu kavmin efendisi Muaviye bin Bekr denilen bir adamdı. Bu adamın annesi Celhede bin El Hayberi isminde Ad kavminden bir kadındı. Dedi ki Ad kavmi 70 kişiye yakın bir heyeti haremde yağmur istemeleri için gönderdi. Bunlar Mekke'nin biraz dışında kalan Muaviye bin Bekre uğradılar. Onun konuğu olup tam bir ay onun yanında durdular. İçki içiyorlar ve Muaviye'nin iki şarkıcı carisi ki bunlara ceredatan iki çekirge deniliyordu. Onlara şarkılar söylüyorlardı. Bunlar tam bir ay yürüdükten sonra ancak Muaviye'nin yanına ulaşabilmiştiler. Bu şekilde Muaviye'nin yanında da uzun bir süre kalınca Muaviye onların kavmine acıdı ancak onlara kalkıp gitmelerini emretmekten de haya etti. Bunun üzerine kalkıp gitmeleri gerektiğine Tarizde veya Farizde bulunacak bir şiir dizdi ve cariyelerine bu şiiri onlara okumalarını emretti. Şiirinde şöyle diyordu: "Artık uyan ey külü, kalk da dua et. Umulur ki Allah sabaha bir bulut gönderir. Bununla Ad'ın topraklarını sular. Çünkü Ad bu gece artık neredeyse tek bir kelam edemez haldedir. Bunun sebebi şiddetli susuzluktur ki artık Ad'ın büyüğünden de küçüğünden de umudu kesmiş haldeyiz. Eskiden kadınların durumu pek iyi olan Ad'ın kadınları artık dul haldedir. Artık vahşi hayvanlar açlıktan onlara saldırır. Adlı hiç kimsenin okundan korkmaz haldedir. Siz ise burada arzuladığınız nimetler içinde olup gününüz ve hem de geceniz mükemmel haldedir. Sizler bir kavmin ne kötü heyetisiniz ki selam ve tahiyye ile karşılanmayı hak etmez bir haldesiniz." Değerli kardeşler, Muaviye bu şiiri okuduktan sonra dedi ki bunun üzerine heyette olanlar uyandılar ve niçin geldiklerinin farkına vardılar. Kalkıp hareme giderek kavimleri için dua ettiler. Onların reisi olan Külû bin İtr dua etti. Onun duası üzerine Allah-u Teala gökte biri beyaz, biri kızıl ve biri de siyah olmak üzere 3 tane bulut meydana getirdi. Gökten biri ona kendin ve kavmin için bu bulutlardan birini seç diyerek nida etti. O da ben siyah olan bulutu seçtim. Çünkü onun suyu daha bol olur dedi. Bunun üzerine münadi ona şöyle nida etti: sen yakıcı bir kül seçtin. Bu Ad kavminden hiç kimseyi, ne anne babayı ve ne de çocuğu bırakmayacak. Hepsini helak edecektir. Ancak Lüzüyetül Mühda oğulları hariç. Dedi ki bunlar Ad kavminden bir koldur. Mekke'de ikamet ediyorlardı. Onların kavminin başına gelen azap onlara isabet etmedi. Dedi ki işte bunların çocuklarından ve nesillerinden ikinci ve son Ad kavmi meydana geldi değerli kardeşlerim. Dedi ki Allah-u Teala Külû bin İtr'in seçtiği siyah bulutu içinde bulunan azap ile birlikte Ad kavmine sevk etti. Azap bulutu El-Muğis denilen bir vadiden onların üzerine çıktı. Onlar bulutu görünce sevindiler ve
bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hayır, o sizin için acele gelmesini istediğiniz şeydir. Bir rüzgardır ki onda çok acıklı bir azap vardır. Rabbinin emriyle her şeyi helak eder. Yani helak etmekte memur olduğu her şeyi. Zikrettiklerine göre ilk bu bulutun içindeki azabı gören ve bunun bir rüzgar olduğunu ilk anlayan Ad kavminden kendisine Mehdu denilen bir kadındı. Mehdu, bulutun içindeki şeyin azap olduğunu iyice anlayınca feryadı bastı ve hemen sonra bayıldı. Ayılınca ona ne gördün ey Mehdu diye sordular. Şöyle dedi, içinde ateş topları bulunan bir rüzgar gördüm. Önünde onu sevk eden bazı adamlar vardı. Ve Allah-u Teala bunu onlara 7 gece ve 8 gün peş peşe musallat kıldı değerli kardeşlerim. Bu rüzgar Ad kavminden helak olmadık hiç kimse bırakmadı. Dedi ki, bana anlatıldığı kadarıyla Hud aleyhisselam yanındaki müminlerle birlikte bir ağılın içine çekildi. Rüzgar onlara ancak tenlerini yumuşatacak ve nefislerin hoşuna gidecek şekilde isabet ediyordu. Ad kavmini ise yerle gök arasında savuruyor ve kayalara çarparak paramparça ediyordu. Değerli kardeşler, İmam Ahmed Müsned'inde bu kıssaya benzer bir hadis-i şerifi Haris bin Hassan veya bin Yezid el-Bekri'den rivayet ettim. Haris dedi ki, ben Ala bin Hadrami'yi Resulullah'a şikayet etmek üzere yola çıktım. Rebeze'ye vardığımda Temim oğullarından yolda kalmış yaşlı bir kadınla karşılaştım. Bana dedi ki, ey Allah'ın kulu, ben bir ihtiyacım için Resulullah'a gidiyordum. Sen beni de onun yanına ulaştırabilir misin dedim. Dedi ki, onu da bineğime bindirerek Medine'ye geldim. Baktım ki mescit tıklım tıklım dolu. Siyah bir bayrak dalgalanıyordu. Bilal de Resulullah'ın önünde kılıcını kuşanmış duruyordu. Dedim ki, insanların bu hali de nedir? Şöyle cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin As'ı bir müfrezinin başında bir tarafa göndermek istiyor. Dedi ki, ben bir yere oturdum. Resulullah da evine girdi. Ben onun huzuruna girmek için izin istedim. Bana izin verildi. İçeri girerek selam verdim. Bana sizinle Temim oğulları arasında herhangi bir şey oldu mu diye sordu. Ben de evet oldu dedim. Dedi ki, biz onlara karşı zafer kazanmıştık. Ben Rebeze'de Temim oğullarından yolda kalmış bir kadınla karşılaştım. Onu senin yanına getirmemi benden istedi. İşte kapıda durmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da izin verdi. O da içeri girdi. Ben dedim ki, ey Allah'ın elçisi, eğer bizimle Beni Temim arasına bir sınır koymak istiyorsan, Dehna denilen yeri sınır yap. Benim sözüm üzerine yaşlı kadın kızışıp gerilmeye başladı ve şöyle dedi. Ya Resulullah, sen Mudar kabileni nereye sıkıştıracaksın? Dedi ki, bunun üzerine ben de şöyle dedim. Benim misalim öncekilerin dediği gibidir. Maza ölümünü kendisi taşıdı. Ben bu kadını taşıyıp getirdim. Ancak bana hasım olduğunu bilemedim. Adın heyeti gibi olmaktan Allah'a ve Resulüne sığınırım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Söyle bakalım, şu adın heyeti de nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha iyi bu olayı bildiği halde ondan da dinlemek istemişti. Dedim ki, Ad kavmi kıtlığa maruz kaldı. Kendisine Külû denilen birini elçi olarak gönderdiler. Bu adam Muaviye bin Bekr'e uğrayıp onun yanında tam bir ay kaldı. Ona içki içiriyor ve kendilerine ceradeten iki çekirge denilen iki cariye ona şarkılar söylüyorlardı.
Tam bir ay geçtikten sonra Tihame dağlarına çıktı ve şöyle nida etti: Allah'ım, sen de biliyorsun ki ben ne tedavi edeceğim bir hasta için geldim ve ne de fidyesini vereceğim bir esir için. Allah'ım, önceden ada nasıl yağmur veriyor idiysen yine aynı şekilde onlara yağmur yağdır. Bunun üzerine onun olduğu yerden bazı kara bulutlar geçti. Bu bulutlardan ona seç diye nida edildi. O da o bulutlardan kapkara olan birine işaret etti. O buluttan ona şöyle seslenildi: Al sana yakıcı ve helak edici bir kül. Ad kavminden hiç kimseyi sağ bırakmayacak. Bana ulaştığına göre onlara gönderilen rüzgar ancak benim şu yüzüğümde esecek kadar bir rüzgardı. İşte onlar böyle bir rüzgarla helak oldular. Ebu Valid dedi ki: Doğru söylemiştir. Bir kadın veya bir erkek herhangi bir elçi göndereceği zaman ona şöyle derdi: Adın elçisi gibi olma. Değerli kardeşler, bu hadisi Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace de rivayet ettiler. İbn-i Cerir ve birçok müfessir de bu kıssayı anlatırlarken bu hadisi ve bu kıssayı da zikretmişlerdir.

Bu kısa değerli kardeşler, ikinci Ad kavminin helak edilmesini de anlatıyor olabilir. Çünkü İbn İshak ve diğerlerinin anlattıkları kıssada Mekke'de anılmaktadır. Halbuki Mekke İbrahim Halil'den sonra bina edilmiştir. Hazreti İbrahim'in hanımı Hacer ve oğlu İsmail'i oraya yerleştirmesi ve Cürhüm kabilesinin de gelip onların yanına konmasıyla meydana gelmişti. Nitekim daha sonra bunu beyan edeceğiz. İlk Ad kavmi ise Halil aleyhisselamdan önceydi değerli kardeşler. Yine bu kıssada Muaviye bin Bekr ve onun şiiri de yer almaktadır. Halbuki bu şiir öncekilerin sözlerine benzemeyip ilk Ad'ın zamanından daha sonraki döneme ait bir şiirdir. Yine bu kıssada azap bulutunun içinde ateş topları olduğundan bahsedilmektedir. Halbuki ilk Ad kavmi ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak edilmiştir. İbni Mesud, İbni Abbas ve tabi'in imamlarından birçoklarının dediğine göre bu rüzgar soğuk ve şiddetli esen bir fırtınaydı. O rüzgarı onlara 7 gece ve 8 gün peş peşe musallat kıldı. Denildi ki bu günlerin ilki cuma günüydü. Bunun çarşamba günü olduğu da söylenmiştir değerli kardeşlerim. Allah onu 7 gece ve 8 gün aralık vermeksizin onların üzerine musallat etti. Öyle ki o kavmi orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi onların çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Burada onları baş tarafı olmayan hurma kütüklerine benzetmesinin sebebi şudur değerli kardeşler. Rüzgar onlardan birini alıp havaya kaldırıyor, sonra da onu baş aşağı yere çakıyordu. Böylece başı parçalanıyor, başı olmayan bir cüsse olarak kalıveriyordu. Ve yine Kamer suresinin 19. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz o uğursuz, felaket yüklü ve sürekli bir günde üzerlerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. Ve yine Kamer suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. İnsanları söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden sökülüp kopmuş hurma kütükleriymiş gibi. Değerli dostlar, her kim uğursuz ve azabı sürekli olan günün çarşamba günü olduğunu söyler ve bu anlayışından dolayı da çarşamba günü uğursuz bir gün kabul ediyorsa, şüphesiz ki o kişi hata etmiş ve Kur'an'a muhalefet etmiş olur. Çünkü Allah-u Teala diğer bir ayette şöyle buyurmaktadır. Fussilet suresinin 16. ayetinde. Bu yüzden biz de üzerlerine uğursuz günlerde ıslıklı bir rüzgar gönderdik. Bu günlerin peş peşe 8 gün olduğu da bilinen bir husustur. Eğer bu günlerin kendilerini uğursuz olsa, o zaman bu günlerin içinde bulunan haftanın 7 günü de uğursuz olur ki hiç kimse böyle bir şeyi söylemez. Bu günlerin uğursuzluğu sadece onlara yönelikti. Zariyat suresinde yine Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ad kavminde de ayetler vardır. Hani onların üzerine de köklerini kesen akim bir rüzgar gönderdik. Yani hiçbir hayır meydana getirmeyen bir rüzgar değerli kardeşlerim. Çünkü salt rüzgar ne bir bulutu sevk eder ve ne de bir ağacı aşılar. Bu rüzgar kısır ve hiçbir hayrı netice vermeyen bir rüzgardı. Bundan dolayı da hemen devamında şöyle buyurdu Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zariyat suresinin 42. ayetinde. Üzerinden geçtiği her şeyi olduğu gibi bırakmıyor. Mutlaka onu çürütüp kül gibi dağıtıyordu. Yani uğradığı her bir şeyi çürümüş, ufalmış ve hiçbir şekilde kendisinden faydalanılamayan bir şey gibi bırakıyordu. Sahihinde
İbni Abbas radıyallahu anh'dan sabit olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bana Saba yeli ile yardım olundu. Ad kavmi de batı rüzgarı ile helak edildi. Ve yine Allah-u Teala'nın şu sözüne gelince değerli kardeşlerim, Ahkaf suresinin 21. ayeti: Ad'ın kardeşini hatırla. Hani onun önünden ve ardından nice uyarıcı korkutucular gelip geçmişti. Hani o Ahkaf'taki kavmini Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım diye uyarıp korkutmuştu. Zahir olan şudur ki değerli dostlar, burada mevzu bahis olan Ad ilk Ad kavmidir. Çünkü buradaki ifadeler Hud kavminden bahseden ifadelere benzemektedir ki onlarda da ilk Ad kavmidir. Bu kıssada zikredilenlerin ikinci Ad kavmi olmaları ihtimali de vardır. Buna da daha önce zikrettiğimiz deliller delalet etmekte ve ileride zikredeceğimiz Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi de bunu göstermektedir. Allah-u Teala Ahkaf suresinin 24. ayetinde şöyle buyurmaktadır: onlar onu azabı vadilerine yönelmiş bir bulut halinde gördüklerinde bu bize yağmur indirecek bir buluttur dediler. Yani bunun manası şudur: Ad kavmi gökte beliren bir bulutu gördüklerinde onun yağmur bulutu olduğunu zannettiler. Ancak ansızın anladılar ki o bir azap bulutudur. Onun bir rahmet olacağına inandılar. Fakat onun ukubet ve ceza olduğu ortaya çıktı. Ondan hayrı umdular. Sonsuz bir şerri ondan elde ettiler. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. Yani gelmesini istediğiniz azaptır. Sonra bu azabı şöyle diyerek tefsir etti: bir rüzgardır ki onda çok acıklı bir azap vardır. İhtimal ki bu azap onlara isabet eden ıslıklı, azgın, soğuk ve şiddetli fırtınaydı ki 7 gece ve 8 gün devam etti. Onlardan hiç kimseyi sağ bırakmadı değerli dostlar. Hatta onları öyle takip ediyordu ki onları dağlardaki mağaralarda dahi buluyor, onları katlayıp dışarı atıyor ve helak ediyordu. Onların sağlam evlerini ve muhteşem olan sapasağlam yapılmış saraylarını yerle bir ediyordu. Onlar kendi kuvvetli ve şiddetli oluşlarına güvenerek bizden daha kuvvetli ve güçlü kim vardır dedikleri gibi onlardan daha kuvvetli ve güçlü daha olan Allah-u Teala da onlardan daha şiddetli ve onlara daha kuvvetlice güç yetiren bir şeyi onların başına musallat kıldı ki o da hayırsız ve kısır olan rüzgardır. Yine birçok kimsenin anlattığı gibi şu da muhtemeldir: bu fırtına en sonunda bir bulutu sevk etmiş ve onlardan hala hayatta olanlar bu bulutun onlardan sağ kalanlar için bir rahmet ve yardım olduğunu zannetmişler. Allah-u Teala da bu bulutu ateş topları halinde onların üzerine göndermiş. Bu da Medyen ehlinden gölgelik ashabının başına gelenlerin aynısı olmuş değerli dostlar. Böylece Allah-u Teala Ad için soğuk rüzgar ile ateş azabını bir araya getirmiş olur ki bu şekilde farklı ve birbirine zıt olan şeylerle azap etmek daha şiddetlidir. Bir de bunlara Müminun suresinde zikrettiği sayhayı şiddetli sesi ekleyecek olursak şüphesiz Allah en iyisini bilendir değerli kardeşlerim. İbni Ebi Hatim Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala'nın Ad kavmine gönderdiği ve onların kendisiyle helak edildiği rüzgar ancak bir yüzüğün yeri kadar yerden çıkıyordu. Bu rüzgar önce Badiye ehline uğradı ve onları mallarını ve hayvanlarını yüklenerek gök ile yer arasında taşıyıp getirdi. Ad kavminden şehirde olanlar bu rüzgarı ve içindekileri gördüklerinde
Dediler ki bu bize yağmur indirecek bir buluttur. Böylece rüzgar Badiye ehlini ve hayvanlarını şehirde yaşayanların üzerine atıverdi. Tabari'nin de bu hadisi İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ad'ın üzerine açılan rüzgar ancak bir yüzüğün yeri kadardı. Bu kadar bir rüzgar onlara gönderildi de onlardan Badiye'de olanlarını taşıyarak şehirde olanlara doğru getirdi. Şehirde olanlar bunu görünce şöyle dediler. Bu vadimize yönelmiş bize yağmur indirecek bir buluttur. Halbuki bu bulutun içinde Badiye'de olanlar da vardı. Böylece Badiye ehli şehirde olanların üzerine atıldılar ve hepsi helak oldular. İbn Abbas dedi ki rüzgar mahzenlerine karşı öyle azgın olmuştu ki kapıların aralıklarından çıkıyordu. Ben dedim ki İbn Abbas radıyallahu anh'dan başkaları ise şöyle dediler. Rüzgar hesapsız bir şekilde çıkıyordu. Hülasa bu hadisi merfu kılmak doğru değildir değerli dostlar. Senedinde bulunan Müslim el-Mülai üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bunda bir tür İdtirap vardır. Allah en iyisini bilendir. Ayet-i kerimeden açık bir şekilde anlaşılan şu ki onlar bir bulut görmüşlerdi. Nitekim Haris bin Hassan el-Bekri'nin hadisi de eğer bu hadisi bu kıssanın tefsiri kabul edersek buna delalet etmektedir. Bu hususta bundan daha açık olan ise İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği şu hadistir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dedi ki rüzgar çok sert estiği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu. Allah'ım ben bu rüzgarın hayrını, onda bulunan şeylerin hayrını ve onun kendisi için gönderildiği şeyin hayrını senden istiyorum. Onun şerrinden, onda bulunan şeylerin şerrinden ve kendisiyle gönderildiği şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Dedi ki gök bulutlandığı zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüz rengi değişir, dışarı çıkar, tekrar içeri girer, gelir ve tekrar giderdi. Yağmur yağmaya başladığı zaman bu hal ondan kalkardı. Hazreti Ayşe bunun farkına vardı ve ona bunun nedenini sordu. Şöyle buyurdu. Ey Ayşe, ola ki bu Ad kavminin dediği gibidir. Onlar onu vadilerine yönelmiş bir bulut halinde gördüklerinde bu bize yağmur indirecek bir buluttur dediler. Bu hadisi Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de rivayet etmişlerdir değerli kardeşlerim. İmam Ahmet Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Ben küçük dilini görecek kadar Resulullah'ın kahkaha atarak güldüğünü hiç görmedim. O sadece tebessüm ediyordu. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bulut veya rüzgar gördüğü zaman bundan duyduğu rahatsızlık onun yüzünden bilinirdi. Hazreti Ayşe dedi ki ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman onda yağmur olacağı umuduyla sevinirler. Sen ise bulut gördüğün zaman senin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdiğini görüyorum. Şöyle buyurdu. Ey Ayşe, onda azap olmayacağı hususunda bana eman veren nedir? Halbuki bir kavim rüzgar ile azap edildi. Bir kavim de azabı gördüklerinde şöyle dediler. Bu bize yağmur indirecek bir buluttur. Bu hadisi Buhari, Müslim ve Ebu Davud da rivayet etmişlerdir. Bu hadisi şerif daha önce de işaret ettiğimiz gibi bu iki kıssanın farklı olduğunu neredeyse sarih bir şekilde ifade etmektedir. Buna göre Ahkaf suresinde zikredilen kıssa ikinci Ad kavminin durumunu haber vermekte. Kur'an-ı Kerim'deki diğer ifadeler ise ilk Ad kavminin durumunu haber vermektedir. Doğrusunu Allah bilir değerli dostlar. Biz Hud aleyhisselamın haccını Nuh aleyhisselamın haccı konusunda zikretmiştik değerli kardeşlerim.
Müminlerin emiri Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hud aleyhisselamın kabri Yemen'dedir. Başkaları da onun kabrinin Dimeşk'te olduğunu söylediler. Dimeşk camisinin kıble tarafındaki duvarında bir mekan bulunmaktadır ki bazı insanlar buranın Hud aleyhisselamın kabri olduğunu iddia etmektedirler. Ve şüphesiz en iyisini bilen Allah'tır. Değerli dostlar, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah bu haftaki kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Rabbim okuduklarımızdan hakkıyla anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip eylesin. İnşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: Meli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
2: Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: düşünen insanlar için.
1: Kardeşlik bizim için bir edebiyat değildir. Sadece vaazlarda, sohbetlerde, kürsülerde anlatılacak bir mesele değildir. Kardeşlik bizim için namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi üzerimize farz kılınmış, hatta efraz diyoruz, farzlar üstü farz kılınmış bir yükümlülüktür. Eğer Kur'an Hucurat suresinin 10. ayetinde innemel mu'minune ihvetun diyorsa, müminler sadece kardeştirler, ya da bir başka çeviriyle, bir başka meallendirmeyle müminler ancak kardeş olabilirler diyorsa, bizim bundan başka bir meseleyi konuşmaya hakkımız yok. Müminler diyor orada, orada bir ırk demiyor, bir kabile demiyor, bir kavim demiyor, bir cinsiyet demiyor, bir yaş demiyor. Neresi olursa olsun bütün müminleri kucaklayacak bir kardeşlikten bahsediyor. O kardeşliğin içerisinde eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birisi varsa, rengi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, benim iman kardeşimdir ve ben onunla kardeş olmak zorundayım. Aslında Kur'an bunu bana söylüyor. O kardeşliliği adeta zihnimize nakşediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

Bumerang. Bumerang. Bir tevhid eylemi namaz. İslam'da tevhid akidesine imandan sonra ikinci olarak namaz emri gelir. Çünkü namaz dinin

adıdır namaz. Allah'ı tesbih, tekbir ve tazim eylemek, ona hamd, şükür ve senada bulunmak, ondan yardım dilemek ve dualarımızın kabulünü istemek, günahlarımız için tevbe ve istiğfar etmek, dua, niyaz, yalvarma, tevazu, huşu, hudu, zikir, tefekkür. Hepsi namazın birer parçası ve temel unsurudur. Namaz, imanla küfür arasındaki perde, mümini fahşadan ve münkerden alıkoyan en önemli engel ve Müslümanı Müslüman olmayandan ayıran en belirgin bir ölçüdür. Namaz, tüm mahlukatın ibadet biçimlerini kendisinde toplayan bir hülasadır. Kıyam eden, rükû ve secde eden meleklerin ibadetleriyle canlı ve cansız bütün varlıkların ibadetleri, tesbih ve tenzihleri namazda toplanmıştır. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İsra 44. Görmedin mi? Göklerde ve yerde bulunan her şey, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a hakikaten secde ediyorlar. Haç 18. Namaz, Allah'ın yaratıklarının ona yaptığı tüm ibadetlerinin bir sentezidir. Yıldızlar devamlı olarak belli hareketleri tekrar ederler. Namazda ikinci hareket eğilmek, rükudur. Ağaçlar gıdalarını ağız vazifesi gören kökleriyle alırlar. Şu halde devamlı secde halindedirler. Namazda üçüncü hareket alnını toprağa koyarak secde etmektir. Akan su devamlı surette yıkar ve temizler. Namazdan önce abdest alınır vesaire. Namaz sadece şekilden ibaret bir hareketler bütünü değildir. O, cismin, aklın ve kalbin iştirakiyle gerçekleştirilen mükemmel bir ameldir. Bu üç unsurun her biri adaletli bir şekilde ve yerli yerinde namazda temsil olunurlar. Cisim için kıyam, rükû, sucud, dikilme ve eğilme, dil için kıraat, tesbih, zikir ve dua, akıl için düşünme ve anlama, kalp içinde huşu ve manevi lezzet vardır. Ayrıca bütün dinlerde kıyam, rükû, secde ve kade gibi tapınma şekilleri vardır ve kuşkusuz bunlar tevhidi kaynaklıdır. İşte İslam tüm bu tevhidi ibadet şekillerini namazda birleştirmiştir. İslam'ın ilk farzı iman, ikinci farzı da namazdır. Resulullah'a salat ve selam onadır, gelen ilk hüküm tevhidden sonra namaz olmuştur. Oku şeklinde başlayan ilk vahiy Alak suresinin birinci ayetidir. Surenin sonuysa secdeyi emreder. İlk vahiyden sonra ikinci olarak inzal olunan Müddessir suresinin ilk beş ayetinden üçüncüsü ve Rabbeke fekebbir emridir. Bu Rabbini tekbir et, yani onu büyük tanı ve büyüklüğünü bildir, söyle demektir. İşte namazın temeli ve esası bu cümledir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı dosdoğru kılarlar. Elbette biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Araf 170. Tevbe edip mümin olanlar için şöyle denilir: eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdirler. Tevbe 11. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde ve yine çoğu hadis-i şeriflerde mümine tevhidin ardından ilk önce namaz, sonra zekat ve sonra da diğerleri emredilmiştir. Allah Resulü de Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali ve kadı olarak gönderirken şöyle buyurdu: onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et.
Eğer onlar bunu kabul edip itaat

0: ederlerse, bu defa onlara her gece ve gündüz üzerlerine Allah-u Teala'nın 5 vakit namaz farz kıldığını öğret. Eğer bu konuda da Allah'a itaat ederlerse, bu defa da onlara şunu öğret. Şüphesiz ki Allah onlara mallarının zekatını vermeyi farz kılmıştır. Bu zekat onların zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Buhari, Zekat, Hadis 96. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ashabından önce namazı ikame etmeleri, sonra zekatı vermeleri, daha sonra da bütün Müslimlere nasihat etmeleri konusunda biat almıştı. Ayet ve hadislerde tevhidden hemen sonra namazın emredilmesinin hikmeti üzerinde iyice düşünmek lazımdır. Namaz niçin diğer ibadetlerden daha önemli kılınmış ve öncelikle emredilmiştir? Bu sorunun cevabını vermek iddiasıyla değil, ancak bir ipucu olabileceğini düşünerek şöyle söyleyebiliriz. Çünkü namaz tevhidin pratiğidir, imandan aksiyona geçiştir. Tevhidin temel ilkelerini hem dilimizle, hem kalbimizle ve hem de hareketlerimizle tekrar edip iman ve ikrarımızı tazelemektir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere namaz bütün ibadetleri kendisinde özetleyen bir hülasadır. Yine namaz imanın varlığını kanıtlayan en önemli belirtidir. Allah Resulüne salat ve selam onun üzerinedir soruldu. Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Vakti gelince kılınan namazdır buyurdu. Birisi Resulullah'a İslam nedir diye sordu. Bir gündüz ve gecede 5 vakit namazdır dedi. Daha sonra oruç ve zekatı anlattı. Namaz cennetin anahtarı olduğu gibi namazı terk etmek de cehenneme girme sebebidir. Cennetin anahtarı namazdır. Müslim, iman 10. Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik derler. Müttesir 42-43. Namaz sürekli bir yükseliş ve yüceliştir. Münkerden marufa, kötülüklerden iyiliklere, zulümattan nura, tekebbürden tezellüle, dünyevilikten uhreviliğe, nefsin ve şeytanın esaretinden ilahi hürriyete ve özgürlüğe doğru bir yüceliş, bir geçiş ve inkılaptır. Namaz, münkere ve fahşaya, küfre ve şirke, nefse ve şeytana, dünyevi sevgi ve korkulara karşı büyük bir engel ve sağlam bir kalkandır. Allah adına tağuta karşı, rüşt adına gaye karşı, iman adına küfre karşı, hak adına batıla karşı kuşanılan çelikten bir zırhtır o. Muhakkak ki namaz fahşa ve münkerden vazgeçirir. Ankebut 45. Namaz, imanla küfür arasında bir perde, müminle kafiri birbirinden ayıran alameti farika, cennete ya da cehenneme girme konusunda tayin edici faktördür. Kısaca namaz, dinin olmazsa olmaz en birincil ameli kuralıdır. Nitekim bazı rivayetlerde namazı bilerek terk edenin kafir olacağı, bazı rivayetlerde ise Allah'ın zimmetinden uzaklaşacağı ifade edilmiştir. Hazreti Ömer ise namaz kılmayan Müslüman değildir demiştir. Aşağıdaki hadis ve ayet imanla küfür arasındaki bu keskin çizgiyi belirlemede namazın ifade ettiği anlamı apaçık ortaya koyuyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazlarını kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmaya emrolundu. El-Münteka, Cilt 1, Sayfa 188. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Tevbe 5. Şu halde müminle kafiri, müşriği ve münafığı birbirinden ayıran en önemli alamet-i farika namazdır. Kişinin inandım demesi meseleyi halletmemektedir. Bu imanını eyleme dönüştürmesi ve ilk olarak da namazla işe başlaması gerekmektedir. Aksi halde müminlerin safına dahil olamayacaktır ve kendisiyle savaşılması gerekecektir. Ta ki namazını kılıncaya kadar. Onlarla bizim aramızda alamet-i farika namazdır. Binaenaleyh namazı terk eden kafirlere benzemiştir. Tirmizi 2623. Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur. İhya cilt 1 sayfa 399. İşte ölçü budur. Kişi imanını namaz biçiminde eyleme dönüştürmeden dinini ayakta tutamaz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, Din İslam'dır, Anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Saat 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

Hayat anlamını Allah'tan alır. Yaşamış olduğumuz yüzyıl, insanlığın bütün ortak değerlerini değersizleştirme ve yozlaştırma stratejisi üzerine çalışıyor. Adem'den bugüne kadar insanlık tarihinde oluşmuş olan bütün değerler akıl almaz bir dezenformasyona tabi tutuluyor. Adeta insanlığın hafıza kaydı silinmek isteniyor. Değerlerini yitirmiş bir toplum içinse sosyal kıyamet kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmakta. Yitirdiğimiz her insanlık değerimiz kıyametimizin bir alametidir. TV, internet, yazılı ve görsel basın farkında olarak veya olmayarak bu değersizleştirme sürecine katkıda bulunuyor. Bizler de maalesef bu süreçten farkına varmaksızın payımıza düşeni alıyoruz. Hayat, yüce yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli, hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır. Allah insanı bu noktada rehbersiz ve kılavuzsuz bırakmamış, ilahi hitabıyla kılavuzluk, peygamberleriyle de rehberlik yapmıştır. O, bizim hayat gemimize imanımızı kaptan yapmamızı istemiştir. Çünkü imanını hayat gemisine kaptan yapan hiç kimse, dünya denizinde kopacak tufandan korkmaz. Allah'ın kendisine verdiği değer biçilemez hayat sermayesinin değerini kavrayabilenler, her bir anlarını O'nun rızası için yaşamışlardır. Hayat, değerini uğrunda mücadele edilen amaçtan alır. Amaç ne kadar değerliyse, ömür de o kadar değerlidir. Amaç süflileştikçe, hayat da o oranda süflileşmiştir. İnsanın bu bilinci her an canlı tutması ve düzenli aralıklarla hayatının amacına dair kendini murakabe etmesi gerekir. Mümin asla rastgele yaşayamaz. Çünkü o bu dünyaya rastgele gelmemiştir. Kur'an'ın ölümsüz örnekleri olan bütün peygamberlerimiz ümmeti Muhammed'in mürebbileridir. Bu mürebbilere talebe olacağımızın sözünü Bakara suresinin son ayetlerini okuyarak veririz. Resul, Rabbinden kendine indirilene önce kendisi iman etti, sonra da müminler. Hepsi Allah'a, meleklerine, mesajlarına ve elçilerine inandılar. Bakara Suresi 285. Peygamberlere iman etmek, onların eğitimine girmeye ve onları hayata taşımaya söz vermektir. Peygamber kıssalarını Rabbimizin anlatmaktaki muradına uygun olarak anlamak da ancak bu bakış açısıyla gerçekleştirilebilir. Her birimiz kendi kendimize Hazreti Adem'i, Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı zamana ve zemine takip edebilmek için izler bırakan diğer peygamberleri nasıl örnek alabilirim sorusunu sormalıyız. Bu sorunun cevabı olarak hayat yolculuğumuzun değişik dönemlerinde bir peygamberimiz elimizden tutacaktır. İnsan, dünya hayatının hiçbir fani değerine boyun bükmeden yaşayabilmelidir. Bir defa boynunu büken, ömür boyu boynu bükük yaşar. Namaz, kıyamıyla insana hayatta dik durmayı, sonsuzlukların sahibinden başka hiçbir güce boyun eğmemeyi öğretir. Hayat, Allah'ın okulu, insanlarsa bu okulun öğrencileridir. Her birimiz bu okulda iyi ve başarılı birer öğrenci olmakla mükellefiz. Hayat okulunda onurlu bir öğrenci olmalıyız. Bu onuru bize salih amele dönüşmüş bir imandan başka ne verebilir ki? Salih ameli olmayan bir iman insanı bu onurundan mahrum bırakır. Kur'an'ın ölümsüz ve evrensel örnekleri bize hep bu mesajı vermez mi?
Kur'an'da geçen her bir ölümsüz örnek, bizim hayatımızın mutlaka bir bölümüne mesaj vermektedir. İnsana kendisini nasıl yüce yaratıcının nazarında değerli kılabileceğinin işaretlerini sunmaktadır. İnsanın değeri tatmin olduğu objeyle ölçülür. Mümin, Allah ve cennetten aşağısıyla tatmin olamaz. Onun amacı Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası ise onun indirdiği vahye tabi olunmasıdır. Allah'ın indirdiği suyla hayat bulup da onun indirdiği vahye sırt dönmek nankörlüğün ta kendisidir. Su, biyolojik hayatın kaynağı, vahiy ise manevi hayatın kaynağıdır. Öyleyse vahiyden mahrum yaşamak mümkün müdür? Her insan hayat ipini vahye bağlamak zorundadır. Allah'tan bağımsız bir hayat alanı olmadığını aklından çıkarmamalı ve gelecek planlaması yaparken de Allah'ı hesaba katmalıdır. Yaşarken ne olacağı kadar, öldükten sonra da nerede olmak istediğini kendine sormalıdır. Dünyadaki her şey bize bir emanettir. Emanete mutlak mülkiyet olarak bakmak, emanete ihanettir. İhanet edilen emanet sadece servet değil, bizzat insanın kendisidir. Dünyaya, Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olmak için gelen insan, sahip olmaya yeltenirse servete hamal olur. Sonuçta da ne şahit ne de sahip olabilir. Her şeyi kulluğumuz için bir emanet olarak görüp Rabbimize ve hayatımıza kulluğumuzla kalite katmak duasıyla. Abdullah Büyük, Yeni Akit Gazetesi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 112. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 112'de 5 numaralı alıştırmada sizden ne istendiğini programımızın bir önceki bölümünün sonlarında izah etmiştim. Efendim, bu alıştırmada, alıştırma 5'te renklere delalet eden, renkleri işaret eden isimlerin müenneslerini verilen cümlelerdeki boşluklara yerleştirmemiz istenmişti. Verilen örnekleri okuyarak başlayalım. Kalemun ahmeru, kırmızı bir kalem. Hakibetun hamra'u, kırmızı bir çanta. Şimdi burada verilen bu iki terkip, bu iki tamlama arasında yer alan ilişkinin sıfat tamlaması olduğunu ifade ederek başlamış olalım. Kalemun ahmeru, hakibetun hamra'u. Ahmer kelimesiyle kalem kelimesi, hamra kelimesiyle hakibe kelimesi arasında sıfat mevsuf ilişkisi var. Sıfat tamlamasında sıfatın mevsuftan, yani nitelenen varlıktan sonra geldiğini ve sıfatın mevsufa, bir diğer ifadeyle naatın men'uta, boş formülüyle özetlediğimiz belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke açılarından tabi olduğunu hatırlamakta yarar ver. Sıfatın diğer adı naat, mevsufun diğer adı men'ut. Naat men'uta veya sıfat mevsufa diğer adıyla B, S, C, H açılarından tabidir. Yani belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke açılarından. O halde mevsuf nekira ise sıfatta nekira, mevsuf marife ise sıfatta marife olacaktır. Sonra sayısı bakımından mevsuf müfretse sıfatta müfret, müsenna ise sıfatta müsenna veya tesniye, cemse çoğulsa sıfatta cem, çoğul olacaktır. Sonra cinsiyeti bakımından şayet mevsuf müzekkerse sıfatta müzekker olacak. Mevsuf, yani nitelenen varlık, müennesse sıfatta müennes olmalıdır. Harekesi bakımından mevsufun, yani nitelenen varlığın harekesi damme ise veya genel bir ifadeyle söylemek gerekirse mevsuf merfu ise sıfatta merfu, mevsuf mansupsa, yani son harfin harekesi fetha ise, müfred isim için söylüyorum, sıfatta mansup olacak, yani son harfin harekesi fetha olacaktır. Şayet mevsuf mecrursa, yani müfred isim için konuşmak gerekirse, söylemek gerekirse, son harfinin harekesi kesra ise sıfatta mecrur olacak, yani son harfi kesralı olacaktır. Bu genel hatırlatmadan sonra kalem kelimesiyle ahmer, hakibe kelimesiyle hamra arasında sıfat mevsuf ilişkisi olduğunu tespit edip söyleyip bir sonraki terkibe bakalım. Şarun esvedu, siyah bir saç. Lihyetun sevda'u, siyah bir sakal diye tercüme edilmesi gereken sıfat tamlamaları. Karşı sayfada, sayfa 113'te mindilun ebyadu ve varakatun beyda'u tamlamalarını görüyoruz. Mindilun ebyadu, beyaz bir mendil. Varakatun beyda'u, beyaz bir kağıt, beyaz bir yaprak anlamında sıfat tamlaması. Burada ders kitabımızın dikkatimizi çekmek istediği nokta şurası efendim. Kırmızı anlamında ahmeru, siyah anlamında esvedu, beyaz anlamında ebyadu, sarı anlamında asferu, yeşil anlamında ahdaru ve esmer anlamında esmeru sıfatlarının şayet müzekker bir varlığı niteliyorlarsa ef'alu vezninde gelecekleri, ef'alu vezninde kullanılacakları, şayet yine kırmızı anlamında hamra'u, siyah anlamında sevda'u, beyaz anlamında beyda'u gibi müennes bir varlığı niteliyorlarsa, bu verdiğimiz örneklerde olduğu gibi fa'la'u vezninde geldiklerine dikkat çekilmek isteniyor. Müzekker bir varlığı niteleyen sıfatlar ef'alu vezninde, müennes bir varlığı niteleyen ve renk anlamı taşıyan sıfatlarsa fa'la'u vezninde gelirler. Öyleyse buradan hareketle mesela sarı bir dosya anlamında sayfa 113'te sayfa başından ikinci satırda yer alan milefun asferu tamlamasında olduğu gibi milefun asferu sarı bir dosya, buradaki asfer kelimesi müzekker bir varlığı nitelediği için asfer şeklinde kullanıldı. Ancak sol tarafta yer alan tamlamada seyyara denilmiş, boşluk bırakılmış, buraya sarı anlamındaki müennes bir varlığı niteleyecek olan rengi getirmemiz istenmiş. Hamra'u, sevda'u ve beyda'u örneklerinden hareketle asfer kelimesini safra şeklinde söylersek doğru bir şekilde boşluğu tamamlamış oluruz. Seyyaratun safra'u, sarı bir otomobil, sarı bir araba. Gamisun ahdaru, yeşil bir gömlek. Şimdi yeşil bir ağaç dememiz bekleniyor bizden. Şeceratun denilip boşluk bırakılmış, boşluğu fa'la'u vezninde yeşil anlamına gelecek bir sıfatla tamamlamamız bekleniyor. O zaman fa'la'u veznine aktarırsak ahdaru'yu, bu sıfat hadra'u'dan başkası olmayacaktır. Öyleyse şeceratun hadra'u deriz. Şeceratun hadra'u, yeşil bir ağaç. Son örnek raculun esmeru, esmer bir adam. Peki şimdi esmer bir kadın dememiz isteniyor. Ne diyeceğiz, nasıl diyeceğiz? İmra'etun semra'u, raculun esmeru, imra'etun semra'u. Öğrenmiş olduğumuz bu bilgileri pekiştirmek bağlamında 6. alıştırmada yer alan 10 cümleyi okuyacağız ve bu cümlelerde yer alan renk anlamı taşıyan kelimelere dikkat çekeceğiz. İkra ma yeli müteemmilen el esma'ed dallete alel elvani başlığı var 6. alıştırmada. Peki ikra ma yeli, aşağıdakileri oku. Müteemmilen el esma'ed dalle alel elvan, renklere delalet eden, renkleri işaret eden isimleri düşünerek, inceleyerek aşağıdakileri oku anlamında bir talimat var. Birinci cümle şa'ru ra'si esvedu ve lihyeti beyza'u. Peki şa'ru ra'si, başımın saçı, başımdaki saç esvedu, siyahtır ve lihyeti beyda'u, sakalım beyazdır. Burada okumuş olduğumuz cümlenin bir isim cümlesi olduğunu, şa'r kelimesinin isim tamlamasının müptedası şa'ru ra'si esvedu şeklinde okuduğumuzda ise esvedünün müptedanın haberi olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. İsim cümlesinin müptedası ile haberi arasındaki ilişkiye de şöyle bir efendim göz atacak bir hatırlatmada bulunacak olursak, isim cümlesinin haberi şayet müfret olarak gelmişse, yani tek kelimeden müteşekkil olarak gelmişse, cümle olarak gelmemişse demek istediğim. O takdirde haberin müptedaya boşun SCHS açısından, yani sayı, cinsiyet ve harekesi bakımından uyması gerekir. Şar sayısı bakımından müfret mi? Müfret. Öyleyse esvedü de müfret olmalı. Peki şar cinsiyeti bakımından müzekker mi? Evet, müzekker. Öyleyse esvedünün de müzekker olması gerekir. Şaru diye okurken şar harekesi bakımından damme ile mi harekelenmiş? Evet, damme ile harekelenmiş. O takdirde haber de damme ile harekelenmeli. Nitekim öyle olmuş. Şar derken bu kelimenin son harfi olan ra damme ile harekelenmiş. Mübtedanın haber konumundaki es ve do ise yine efendim son harfi olan dalin dammesiyle harekelenmiş. İkinci cümle: Uridu kalemen ezraka ve hakibeten hamra'e. Mavi bir kalem ve kırmızı bir çanta istiyorum anlamında bir cümle. Cümle 3: Huve esmeru ve zevcetuhu aydan semra'u. O esmerdir, onun hanımı da esmerdir anlamında bir cümle. Cümle 4: Seyyaratul mudiri hadra'u ve seyyaratul müderrisi beyda'u. Müdürün arabası yeşil ve öğretmenin arabası beyazdır. Müdürün otomobili yeşil, öğretmenin otomobili beyazdır anlamında bir cümle. Bu cümle de yine isim cümlesi. İsim cümlesinin mübtedası seyyara kelimesi. Seyyara ile el-müdir arasında isim tamlaması ilişkisi var. Seyyara mudaf, el-müdiri mudafun ileyh. Seyyara mudaf olmakla birlikte mübteda veya bir diğer ifadeyle mübteda olmakla birlikte mudaftır. Bu cümledeki hadra'u ise mübtedanın haberidir. Hadra mübtedanın haberidir ve cümlenin mübtedası konumundaki seyyara kelimesine sayı, cinsiyet ve hareke açılarından tabi olmuştur. Beşinci cümle: Hâzihil bakaratu sevdâ'u cemîletun. Bu siyah inek güzeldir anlamında bir cümle. Bu siyah inek güzeldir. Altıncı cümle: Ma ecmele hâzihi zehratel hamra'e. Bu kırmızı çiçek ne kadar da güzel. Cümle 7: Hâti barakaten beyda'e. Beyaz bir kağıt getir, beyaz bir yaprak getir. Kağıt getir diye tercüme etmek daha uygun olur. Varaka hem sayfanın yaprağı hem ağaç dalının yaprağı anlamında kullanılır. Burada beyaz bir kağıt getir anlamında tercüme etmemiz daha doğru olur. Sekizinci cümle: Limen hâzihi seyyâratu safra'u. Bu sarı araba kimin? Limen hâzihi seyyâratu safra'u. Bu sarı araba kimin? Cümle 9: اَهَذَا الدَّفْتَرُ ذُو الْغِلَافِ الْأَصْفَرِ لَكِ يَا حَفْصَةُ. Hafsa, bu sarı ciltli defter senin mi? Bu sarı ciltli, sarı kılıflı, kaplı defter senin mi? Anlamında bir cümle. 10. ve son cümle: مَا اَجْمَلَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ الْخَضْرَاءَ اَلَّتِي اَمَامَ الْجَامِعَةِ. Üniversitenin önündeki yeşil, şu yeşil ağaç veya o yeşil ağaç ne kadar da güzel anlamında bir cümle. Evet efendim, 6. alışmayı tamamladık. Şimdi 7. alışmanın başlığını okuyalım. Va fil feragi fima yeli kelimeten tedullu ala levnin munasibin. Aşağıdaki boşlukları

rengine dair bir bilgi verilecek şimdi. Muhatabımıza hitaben ne diyoruz? Şa'ru ra'sike, başının saçı, yani başındaki saç. Biz doğruca saçın diyebiliriz. Esvedu siyahtır ve lihyetuke sevda'u, ve sakalın da siyahtır. Saçı siyah olsun, sakalı beyaz olsun hadi. Ne diyelim? Ve lihyetuke beyda'u. Evet, saçın siyah, sakalın beyaz. Ve lihyetuke beyda'u. Şa'ur kelimesi müzekker olduğu için ondan haber veren, onun durumunu belirten rengi ef'alü vezninde müzekker olarak esvedü biçiminde kullanalım. Lihye kelimesinin, sakal anlamındaki lihyetun kelimesinin müennes oluşundan hareketle sakaldan haber veren sözcüğü, rengi fa'la'u vezninde sevda'u ya da beyda'u biçiminde müennes olarak kullanmış olalım. Lihyetuke beyda'u fa'la'u vezninde müennes bir ismin sıfatı konumunda olacak şekilde cümleyi tamamlamış olalım. İkinci cümle, hakibeti hamra'u, çantam kırmızıdır. Hakibeti hamra'u, çantam kırmızıdır. Cümle 3, hati kalemen ahdara ve varakaten beyda'e diyelim. Bir yeşil kalem ve beyaz bir kağıt getir. Hati kalemen ahdara ve varakaten beyda'e. Evet, yeşil bir kalem ve beyaz bir kağıt getir anlamında bir cümle. Peki efendim, bu sayfada, sayfa 113'teki çalışmamızı tamamladık. Bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sonraki sayfada, sayfa başında dördüncü cümleyi, dört numaralı cümleyi görüyoruz. Bir önceki sayfada başladığımız 7 numaralı alıştırmanın dördüncü cümlesi. Nahnu nektubu bil kalemil ezraki vel müderrisu yektubu bil kalemil ahmeri. Biz mavi kalemle yazarız, öğretmense kırmızı kalemle yazar anlamında bir cümle. Nahnu nektubu bil kalemil ezraki. Yani ben, biz mavi kalemle yazarız, öğretmen kırmızı kalemle yazar dedim. Yani siz, biz siyah kalemle yazarız demek isterseniz nahnu nektubu bil kalemil esvedi diyebilirsiniz. Beşinci cümle, seyyarati beyda'u ve seyyaratu zemili hamra'u. Benim arabam beyaz, arkadaşımın arabası kırmızıdır anlamında bir cümle. Altıncı cümle, limen zâlikel beytu zulbâbil esvedi. Şu siyah kapılı ev kimin veya o siyah kapılı ev kimin anlamında tercüme edebileceğimiz bir cümle. Limen zâlikel beytu zulbâbil esvedi. Cümle 7, mâ ecmele hâzihil bakaratel beydâe. Bu beyaz inek ne kadar da güzel anlamında bir cümle. Cümle 8, kateletil belediyetu el kelbel ebyadal lezi kâne fişşâri'i. Kateletil belediyetu, belediye öldürdü. Kimi? El kelbel ebyada, beyaz köpeği. Ellezi kâne fişşâri'i, caddedeki. Belediye caddedeki beyaz köpeği öldürdü anlamında bir cümle. Cümle 9, la tektub bil kalemil ahmeri, kırmızı kalemle yazma. Bil kalemi el ahmeri. Cümle 10, el mindilul asferu vesihun, sarı mendil kirlidir. Ben sarı mendil kirlidir dedim. Siz beyaz mendil kirlidir demek isterseniz el mindilul ebyadu vesihun diyebilirsiniz. Evet efendim, bu alıştırmayla renklere dair yaptığımız çalışmayı tamamladık. Şimdi 8. alıştırmanın başlığına bir göz atalım. Teemmel mayeli, aşağıdakileri incele, üzerinde düşün anlamında bir başlık var. Halidun, Hamidun, Aliyun, Hişamun. Burada erkekler için kullanılan ve Arap dilinde alem dediğimiz özel isimleri görüyoruz. Halidun, Hamidun, Aliyun.

0: Yaşamın birinci satırda kaydedilen bu özel isimlerin hemen altındaki satırda şu özel isimleri görüyoruz sevgili öğrencilerim: Umeru, Zuferu, Hübelu ve Zuhalu. Bunlar da yine alem isimler, yani özel isimler. Arapçada özel isme alem denildiğini az önce ifade ettim. Ömer, Zufer, Hübel ve Zuhal isimleriyle ilgili parantez içerisinde şöyle bir açıklama var: Hübelu ismu sanemin, Hübel bir put ismidir ve Zuhalu ismu kevkebin ve Zuhal ise bir yıldız ismidir anlamında bir cümle görüyoruz, bir açıklama görüyoruz. Peki bu 8. alıştırma size ne kazandırmak istedi derseniz şöyle izah edebilirim: Halidun, Hamidun, Aliyun ve Hişamun özel isimlerinin sonlarına tenvin kabul ettikleri, Umeru, Zuferu, Hübelu ve Zuhalu isimlerinin ise sonlarına tenvin kabul etmediklerini anlatmak için kaydedilmiş bir alıştırma. Ders kitabımızda sıkça karşımıza çıkan bir husus bu. Nedir o derseniz, tenvin almayan isimler sıkça müellif tarafından kaydedilmiş, kitabın değişik sayfalarına serpiştirilmiş. Hemen her fırsatta Arapça gramer kitaplarında gayru munsarif diye adlandırılan ve nekira iken bünyesinde kesra ve tenvin kabul etmeyen veya önce tenvin sonra kesra sırasıyla zikretmek gerekirse, nekira iken bünyesine tenvin ve kesra kabul etmeyen isimlere gayr-ı munsarif denir şeklinde bir tanım vardır. Genel bir tanım vardır. Burada verilen Umer, Zufer, Hübel ve Zuhal de gayr-ı munsarif isimlerdendir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda 114. sayfadayız. Sayfa 114'te 9 numaralı alıştırma Teemmel Ma Yeli başlığını içeriyor. Aşağıdakileri incele anlamında. Elif, ba ve cim ara başlıklarıyla veya maddeleriyle bazı örnek cümleler kaydedilmiş. Elif maddesinde 4, ba maddesinde 3 ve yine cim maddesinde de 3 cümle kaydedilmiş. Bu alıştırma size Ömer kelimesiyle Amr kelimesinin kullanımına dair bir bilgi kazandıracak. Bu iki ismin, bu iki özel ismin raf halini, nasb halini ve cer halini, bu hallerinin nasıl olduğunu, bu iki ismin merfuluğu, mansupluğu ve mecrurluğu, bir diğer ifadeyle son harflerinin hareketlerinin damme, fetha, kesra oluşunu ve bu durumda aralarında gözetleyecek, farkı verecek. Bunu programımızın gelecek bölümünde inşallah ele alacağız. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.

Çocuklarımızı okullara binbir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim? Nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Allah, zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah, her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. İmanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o çok doğru bir peygamberdi. Meryem suresi 56. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu doğruluktur. Hem Rabbimiz, Melikimiz ve İlahımız olan Allah-u Teala'nın hem de önderimiz ve örneğimiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından biri olan doğruluk, mutlaka Müslümanlarda da olması gerekli olan bir vasıftır. Çünkü bu vasıf, Müslümanların hem Rableriyle olan ilişkilerinde, yani ibadet ve itaatlerde, hem de insanlarla olan ilişkilerinde, kendilerine lazım olacak olan bir vasıftır. Aslında bu vasıf sadece Müslümanları ilgilendiren bir vasıf değildir. Çünkü insanlar hem ticaret yaparken, hem borç alıp verirken, hem kız alıp verirken, hem komşuluk yaparken, yani kısacası her işlerinde muhatap olacakları insanların doğru ve dürüst olmalarına bakar ve bunlarla muhatap olabilmek için çaba sarf ederler. Doğruluk vasfı en çok Müslümanlarda değer bulan ve en çok Müslümanlara yakışan bir vasıftır. Çünkü dosdoğru olan İslam dini eğrilikleri ve yalanları kabul etmez. Yalanları, eğrilikleri ve dürüstsüzlüğü kabul etmediği gibi bunlardan da hesap soran bir dindir. Dolayısıyla İslam'ı kabul eden her Müslüman dosdoğru olmalıdır. İslam'ı kabul eden her Müslüman istese de istemese de artık İslam'ın birer temsilcileri ve tebliğcileri olmuş demektir. Dosdoğru olan İslam'ı temsil ve tebliğ edebilmek de ancak dosdoğru olmakla mümkündür. O halde her Müslüman dosdoğru olmak zorundadır. Ailesi içerisinde doğru, komşuluğunda doğru, ticaretinde doğru, sözünde doğru, hülasa her konuda dosdoğru olmak zorundadır. Her konuda dosdoğru olmak Müslüman olmanın vazgeçilmez bir temel taşıdır. Çünkü üzerine kuracağı her şeyin temelinde doğruluk ve dürüstlük olmazsa yıkılmaya mahkumdur. Yani üzerine kuracağı her şey yıkılmaya mahkumdur. Muhterem Müslümanlar, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki halifeleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti ve onun davasının müntesipleri olan bizler, şu basit, geçici ve aldatıcı olan dünyada yaşarken konumumuzu

alıkoymamalıdır. Bizim ana kazancımız, ana sermayemiz doğruluktan başka bir şey olmamalıdır. İmandan sonra gelen vasıfların en önemlisi doğruluktur. Abdullah İbni Amr ve Abdullah İbni Amr'a radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulüne şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam ile ilgili bir söz söyle ki onu senden başkasına sormayayım. O cevaben Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu. Evet kardeşlerim, işte bu hadis-i şerif bu konunun önemini gayet güzel, net, kısa ve özet bir şekilde açıklamaktadır. Ve her Müslüman bu hadis-i şerifin muhatabıdır. Çünkü bu hadis-i şerifi söyleyen o mübarek dudakların sahibi her Müslüman için örnektir. Hem de en güzel, dosdoğru bir örnek. Öyle bir örnektir ki söylediğini yapan ve yaşayan bir örnek. Mekke Şirk Devleti'nin koyu cehaleti içinde yetişen Efendimiz, kendisine peygamberlik gelmeden önce bile yamuk, bozuk ve her türlü dürüstsüzlüğün içinde bile dosdoğru yaşamış ve hiçbir konuda eğriliğe meyletmemiştir. Öyle ki Mekke'nin eğrileri bile kendisinin doğru olduğunu tasdik etmiş ve ona Muhammedul Emin demişlerdi. Baş düşmanı olan Ebu Cehil bile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben, biz sana yalancı demiyoruz. Senin ne kadar doğru ve dürüst ve emin bir kişi olduğunu biliyoruz. Ancak biz Allah'ın ayetlerini inkar ediyoruz demişti. Öyle bir doğruluk ki düşmanını bile kendisine güvendirip muhtaç eden bir doğruluk. O Mekke'nin yamuk müşriklerinin en değerli şeylerini bile kendisine getirip emanet edecek derecedeki bir doğruluk. Rabbinin kendisinden istediği bir doğruluk. Rabbi ona şöyle emretmişti. O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitmeyin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. İşte bu ayet Hud suresinin 112. ayeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayet beni kocattı, Hud suresi beni kocattı sözlerini söylediği bir ayettir. Yani kendisinin bu sözleri söylemesine sebep olan bir ayettir. Ashab'tan rivayet edildiğine göre Kur'an'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bu ayetten daha şiddetli bir ayet de inmemiştir. Ayetteki o hitap o günden bugüne ve kıyamete kadar yaşayacak olan Müslümanlar için bir hitaptır. Ama ne yazık ki bugün bu ayet birçoğumuzu kocaltıp etkilemiyor. Eğer etkileseydi bu toplumda huzur ve güven olur, dolandırıcılık, yalan, gasp, rüşvet ve yalancı şahitlik gibi kötülükler olmazdı. Dolayısıyla bu toplum doğru olan sırat-ı müstakim üzerinde olurdu ve bu yoldan sapmazdı. Bu yoldan sapmayınca da küfür ve şirk şu anda hakim olmazdı. Muhterem Müslümanlar, sırat-ı müstakim üzere olmak ve Allah'ın razı olduğu ve cennetine koyacağı kullardan olabilmek sadece kendi nefsimizde doğru olmakla mümkün değildir. Kendimiz dosdoğru olmakla beraber hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirleyip üzerinde yürüdüğü hak olan yol üzerinde yürümek, hem de onun yol haritası ve metoduyla hareket etmekle mümkündür. Aksi takdirde zalim ve tağutların belirlediği batıl ve demokratik yollar üzerinde yürüyerek dosdoğru olduğunu, sadıklardan olduğunu zannetmek
hem yanlış

hem de sonu hüsrandır. Doğru yolda eğri yürünemeyeceği gibi eğri yolda da doğru yürünmez. Allah Celle Celaluhu ancak akidesi doğru, ameli doğru ve yolu doğru olanlardan razı olur ve ancak onları cennetine koyar. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah dedikten sonra dosdoğru olanların üzerine melekler iner ve korkmayın, üzülmeyin ve size vaad olunan cennetle sevinin derler. Fussilet suresi 30. ayet. Değerli Müslümanlar, dosdoğru olmak ve öyle kalabilmek ancak dosdoğru olan sırat-ı müstakim üzere yürümekle olur. Sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmek de ancak takva sahibi olan doğrularla beraber olmakla mümkündür. Bu konuda Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, müttakiler olarak doğrularla beraber olun. Tevbe suresi 119. ayet. Evet kardeşlerim, doğrularla beraber olmak ve sabredip doğrularla kalabilmek bizlerin eğriliklerimizin düzeltilmesine, sadıklardan olabilmemize sebep olmakla birlikte şeytan aleyhillanenin üzerimizdeki tesirini azaltan önemli bir vasıftır. Allah Azze ve Celle sadıklarla beraber olanların üzerine rahmetini indirir. Allah'ın rahmeti doğrularla beraberdir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de doğrulardan, sadıklardan eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

de ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Bir gemiyi iki kaptan batırır. Yıpranmak paslanmaktan iyidir. Gerçekten zarif olan zerafetinden habersiz görünür. Her şeyde bir birlik var. Birlikse biri gösterir.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın," buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud, koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, "Huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır" şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanı ile beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu.
sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim. Bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler, okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar, Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa, gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir.
2: Mahbubi, mahbubi
3: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu, ben Allah'ı seviyorum? Allah beni seviyor mu acaba, Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.